yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefim daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah ne emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı. Ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askeri askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Senetlerin %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar.
sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma.
Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz İblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi. Kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi
kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir. Ve o günler uzakta değildir. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir, o emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet. Sahabenin mi de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi
mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim, işte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiili de işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor, emirlerimi yerine getirirseniz, iş dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size yine mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden. Yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrol altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi
Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak istense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşünü yapsa bile, siz kendinize düşünü yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah-u Teala size de kendinize düşünü yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4'te 3 olması lazım. Ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için
Hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunsurun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün. Yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken. Ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve arkasından diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, ademe geçip, mekansızlığa geçip,

bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esması tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşat makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşat makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinlete alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinlete aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. Sekizinci basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki üçüncü işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. Dördüncü kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. Kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Faz ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman

0: Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gelince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15 bin zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki, mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkiyesi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Faz da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zulmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zulmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca ve Bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mührün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasınız bile, ki 7000 zikirle başlarsınız, başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mühürün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mühürü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuzda mürşidin ruhu gelip başımızın üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor, dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor, bizim başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi, bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış, onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe Suresinin Allah-u Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı فَمَنْ شَا اِتَّهَزَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبًا İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye, mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye, kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye, bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor, nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah Teala'nın bir başka ihsanı, o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize Rahmet ve Fazl isimli iki tane nur gönderirken, o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor, rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlalar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amünüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi amünüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah-u Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah-u Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa, sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah-u Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tevetilleyi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah-u Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismiyle zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. Üç halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbab. İşte Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep iki heceli atar. Ve her iki hecede sizin kalbiniz siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah Allah Allah Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil, ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yakın yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak? Daimi zikre ulaştığınız zaman, ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir, zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede, nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki: "Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihat etsin. İşte cihat meselesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet, zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek, cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak cennet hak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek, onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse, siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap, zulüm karşılığıdır. Eğer bir hata yoksa, azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz, azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar, derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsi bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi, yanlış söyledim. Birincisi mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsine zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam üç tane teslimden oluşan bir vetiledir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman birinci safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak üçüncü safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede ikinci adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz, yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra üçüncü bir konu, üçüncü basamak. Nefsinizin kalbinde bir %7 daha, üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Sonra 107 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine tutuyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs, Allah'ın verdikleri doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu 4. 107 nur birikimiyle 1. katı aşar emmarede, 2. katı aşar levvamede, 3. katı aşar mülkimede, 4. kata ulaşır. Nerede? Mutmainnede. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da 5. kata kadar yükselecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle. Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz 6. kata yükselecektir. Radiyeten vardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2'de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Teskiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar. Şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. 7. gök katına ulaşan ruhunuz 7 tanrımı geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. 1. teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi artırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a bu fizik vücudunuzun veçhinizin Allah'a teslimidir. 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan %9 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat 2.4 saat zikrediyorsanız Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in onunda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik-i ümmetin. İyyâke na'ûzu ve iyâke nestaîn. Allahu Teala'nın dalim azabı aleyhim ve rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek, buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sulh ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sulh ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini
0: yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti. Size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin. Sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah-u Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş, %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah-u Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah-u Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyükümün azabe sümme la tünserun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine 1 derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil hepinize.

üç kalbinizdeki ekinetin olması, dört yerine ihfat konulması, beş göğsünüzden kalbinize nur yolar, beş Allah'ın kalbinize ulaşması, altı kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, yedi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması, sekiz huşu sahibi olmanız, dokuz Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, on mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah-u Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri rahim esması ne yapar? 1. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2. Kulaklarınızdaki vakayı alır. 3. Kalbinizdeki ekinleti alır. 4. Yerine ihfat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. Altı, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, Irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala niçin yapıyor bunu? Size mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri,

namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin. O kişi ulaştırır demiyor. Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapmazsa nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak, öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler. Ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzelliği oluşturan o, ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz.
Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden, gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka
üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yine gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar. Dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın. İnanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün.
Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir göklete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü İç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile onun ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hasletleri, %200 nefsin afetleri, birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder, sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her gün işletten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah Teala tarafından
cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir. Ehehehe.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah-u Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2'de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası, ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fenafillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey zühd makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir. Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alem olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan ümmül kitabı, üçüncü alem olan makam-ı mahmud, dördüncü alem olan divan-ı salih. Arada kudretlerinizi var. Üçüncü alem, makam-ı mahmud dördüncü alem, divan-ı salih beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İn-i ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitretül Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının, Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu aştınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız, altıncı kat cennetin sahibisiniz, mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100 ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah Teala'ya İrade teslim için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstününe ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor. Günahlar işliyor nefsinin tesiri altında. Arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır iç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği. Burası dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği. Burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesine hem dünya sayesine ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salala Muhammed'in Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemine'r-rahmanir-rahim'in maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâs-sırâtel-müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler. Konumuz Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kaim kılınmış ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümleler olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah-u Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yaratıldığı bir ortamda Allah-u Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüzyıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah Teala kainatı, bütün bir kainatlar dizisini altı yevimde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi, altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standardı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiği, Burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem. Alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var. Berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine gidecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine ve ölmüş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın karnını böyle doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İnde ilahiye çok yakın bir meydan. Bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sıra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sıra ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürülüşten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor, emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine, affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sure öfürtüyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor. Sura ikinci üfürülüşte Allah Teala bizleri. Sonra da üçüncü üfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte böyle bir dizaynda Nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennette cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Berzah alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz. Kapıyı açarak da bir tarafa geçeceksiniz. Merdivenlerden merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem, zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse berzah alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir. Bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah-u Teala size, eğer hacet namazı kılar da Allah-u Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. Yakınlarınız ölmedi. Nefsleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah-u Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınının. Berzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği, gidip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız ilkokulda

O zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var. Ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi yedi kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar, 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Emr aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah-u Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifrede o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emr alemi bu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sistemde sistemin ötesinde birinci katı olan oradan da yukarıya doğru sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. Üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı seviyede ve uçarak. Allah'a doğru yükseliyorsunuz. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara. Burası emr alemi. Her katta bir alemden geçersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan görünür bir yol. Bir tane görünür bir yol var. Sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki bir metre, belki 1,5 metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu

görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. 7 tane alem geçeceksiniz. 7. alem Sitre-i Münteha'dır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Yeni yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. Önünde 7 katlı 7 merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenler söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, gönül dostlarım. Burası 7. katın girişidir. Buradan sağa doğru 7 tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç Sitre-i Münteha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası emr alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emr alemi de asıldır. Ve onun bu kainata ulaştığı yerde, yani yıldızların bittiği yerden aşağıda zulmani alem var. 7 kat aşağı kadar gider. 7. gök katının 1. alemi adına biz Kadir Hücre'dir diyoruz. Aslında Allah-u Teala'nın ismiyle verdiği, Kur'an-ı Kerim'de verdiği isim de İlliyin. Ve Kadir Hücre'leriniz oradadır. Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zemin kattan 7 kat aşağı doğru da bir yol var. Emr aleminin aksi. Ve cehenneme gidecek olanların kader hücreleri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önde tutanlar, onların alemi orası.
Orada da kader hücreleri var. Cehenneme gidecek olanların kader hücreleri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesim de Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zülmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden 7 kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emr aleminin uzantısı var, berzah aleminin de uzantısı var. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer 4 alemle birlikte 6 alem eder. Yani berzah emr alemi zülmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emr alemin ulaşabildiği son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emr aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zülmani alem de yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emr alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zülmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarının yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cinci hocalarla pazarlık standartına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar. Öldürürler fakat ölümleri insanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez. Yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri
Onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berzah alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berzah alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtı olan cinlerin gayb berzah alemi. Ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız, bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var, cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası, zahiri aleminde, berzah aleminde, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan zamanımızın astrologları, zamanımızın bu yıldızlarla uğraşan alimleri böyle bir rakam koymuşlar ortaya. Kur'an-ı Kerim'de bu rakam, biz böyle bir rakam göremedik. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in içinde bu vardır. Ne demek istiyorum? Açık bir şekilde yazılmamıştır. Hepçe tesabıyla bir belli ayetten mutlaka çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne oldu? 6 tane alem oldu. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemin. Gayb alemi, onun karşıtı olan berzah alemi. Emr alemi, onun karşıtı olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah-u Teala. Yani kendine göre, Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri. Mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yer, bir yıl, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah-u Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi diyor Allah Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız. Hızla zaman arasında bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah-u Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz.
Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe kat etti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Yine düşünürsünüz. Gene zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız, ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kalmadıysa, kaldıysa doğrusunu yerlerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisi ise ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. Düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere. Ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan da mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız. O Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla kainatın her noktasında aynı anda bulunabildiği için o mekandan da münezzehtir. Zamandan neden münezzehtir? Sıfır zaman aralığında ulaşamayacağı bir yer olmadığı için. Her yerdedir Allah-u Teala. Sıfır zaman aralığında her yerdedir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için, sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekanın her noktası onun için birdir. O zaman yani aynı anda birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan kainatın 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldızın birbirine en uzak iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah-u Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah Teala zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da gene Allah Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da, mekandan da münezzeh. Bizlerse kuluz, yaratıkız. Zamana da, mekana da tabiyiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız, bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman.

Allah Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yarın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah Teala 6 yevimde kainatı yarattım diyor. 7. yevimde de diyor, kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin, Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve ise Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Kainatı yaratmadan evvel Allah Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olmayacak Allah-u Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah-u Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali ve ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah-u Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cennet ve cehennem de Allah-u Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek. Ve Allah Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz. Hayattayız, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah bize hayat vermiş. Allah'ı idrak etmemizi sağlamış. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın 6 yönde yarattığı 3 asıl, 3 karşıt, 6 tane alem var. Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde onun karşıtını. Üçüncü günde gayb alemini, dördüncü günde onun karşıtını, beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun karşıtını veya başka bir sıralama. Ama üç asıl, üç günde, üç karşıt, üç günde yaratılmış. Allah'a göre yevm ifadesi ne kadar zamanı alır, onu Allah bilir. Öyleyse altı tane alem yaratılmış ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve sekiz alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde.
Sevgili kardeşlerim, şu içinde şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi, zahiri alemin 2,5 milyar çarpı 2,5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütünü olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde 7 tane gök katı var, emir alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizde, hayal aleminizde canlandırın diye söylüyorum. Şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin. İkisinin arasında kalan hacim içerisinde 250 milyar çarpı 250 milyar galaksi var. 250 milyar galaksi çarpı 250 milyar yıldız. 250 milyar çarpı 250 milyar adet yıldız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Böyle bir dizaynda bu yıldızların muhteva olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emre aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda Zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan gidiyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde altıda beşini kaplar. Sistemin bütünlüğü içerisinde altıda beşi kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde altıda beşi kara maddedir. Altıda biri zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda altıda bir de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var yine. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmani alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemiyle zahiri alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah-u Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kapsamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te
dörde olsaydı %80'ini oluşturacaktı. Demek ki %80'den daha azı, %66.6'sı, ya da 66.66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan, fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Hesaplamaları matematik olarak yaptığımız zaman şunu görürüz ki

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zülmani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda bir bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler. Zamanımız alimlerinin dahiyini keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde altıda birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı, geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin berzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
Berzah alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Çizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yaranın onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emre alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor. Sonra yoğunlaşıyor. Sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu adayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında bir dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik düzeninde karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği gök taşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse çekim gücü yetse en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine insanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey

ve kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da geri dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse her fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu kara deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hep Allah Teala'nın yardım olmasa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün tayin mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan, ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz. Bu alemde ise, bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz.
Sizi ne görürler ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı, siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak, ama nefsiniz berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah alemin

yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız, hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz, ikinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecekler. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da, bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz, ötekine insanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta. Hızlı, çok hızlı, yavaş. Nasıl isterseniz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsiniz de zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zülmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin.
Allah'ın dostları

Hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. Onun hediyeleri, onun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki, hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zulmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zulmani tayinmekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zulmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı da olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir, iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz iblisi de yaratan Allah'ın dostusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öylesine güzel bir şeyden bahsediyorum ki, alemlerle alakalı olduğu için bunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala size nefs sayı mekanı yaptırdığı zaman iki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya derzi alemine geçersiniz kara delikten, derzi aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim diyelim ki rüyanın bir noktasında mekanın bir noktasında berza alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzü koyun yatmış durumdaysanız, arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle
fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyan uyanmaz konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zilvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tayin mekan, zulmani bir tayin mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tayin mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dolayısıyla bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz.
Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık soldan sağa sıralanmış ruhlar en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder. Ana dergâhta. Ve her birinin önünde bir rahle vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman? Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları. Ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra
ikinci kat. İkinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu suvarılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki suvarılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir suyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı. Yan yana duran belki 100 tane, belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de, yükseklikleri, genişlikleri de, derinlikleri de, yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2-30 falan çevresinde. Genişlikleri 1 metreden daha az. Kare şeklinde. Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için. O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki suvarılma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun suvarıldığını göreceksiniz. Suvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde
bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. İçeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde, aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

0: Orada gene secde söz konusu olur. Mihenk çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beyt-ül Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beyt-ül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkeste cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler beşinci kata ulaşıyorlar. Orası da Beyt-i Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami, bütün özelliğiyle oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim, o kapıdan en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süreyyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arası da tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu biri sonradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklığında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerde. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail Aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail Aleyhisselam. Ve oradan, kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak, iki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında ya da 2 metre belki biraz daha fazla, çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altıncını bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan üzeri baklava dilimli yaklaşık 4 metre yükseklikte 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezerv var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmi kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmi kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmi kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru giriyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmi kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem kudret denizidir. Sonra makamı Mahmud, sonra divanı Salihin, sonra zikir hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim Divan-ı Salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde Divan-ı Salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 220 metre yüksekliğinde Deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Benden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş, çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan, muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş, zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki 2 kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu 3 kişi de Türk bayrağındaki ay ile yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitetin müntaha ulaşır. Sitetin müntadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukati takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk-ı yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimli bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah-u Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak, Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışageldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd, Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama, başkalarından farklı değildir ama, cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil,
henüz Allah-u Teala kullanmış falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah-u Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı. Ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi. Mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenullah kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olgu da Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında
yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz, o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek, Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan 1. kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın 3. safhasıdır. 1. kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın 1. mertebesidir. 1. kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece 1. kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta

grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah-u Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, kaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah-u Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işlemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah-u Teala dilediği an bir ilham verir, ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra yine bir ara bir ilham verir, yine uzun süre vermez. İlham
vahiy

değildir. Vahiy devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semi isimli işitme hastası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş.
Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman, zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah-u Teala buyuruyor. La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemse kebil urvetil vuzga enfisame seha. Enfisame leha. Allah-u Teala'nın bu düzeninde ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyine rüşt-i minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah-u Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah-u Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah-u Teala diyor ki İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe
ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan biri mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyiz, bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. 10. ihsan da mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah-u Teala da onu söylüyor. Allah'a amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah-u Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah-u Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başının üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır. Hatvara. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar. Kulaklara tekrar bakra koyar. Gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıskta tutmak için, küfürde tutmak için
ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut, sevgili kardeşlerim, insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım, 256'nın tağut var. Hemen yümün billahi diye başlıyor Allah-u Teala. Allah'a amin olursa. Ve tağutu hemen yekfur bit tağuti. Tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse, o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168-169. İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillahi katlalü dalalen ba'ida. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَعْفِرَنَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehdiyehum tarika ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme haldine biha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları tağut olmaları manasına gelmez tabi. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler, tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler.

Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu ane yetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اَيَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Diyor ki Allah Teala o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar
Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam. Ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın. Bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnne iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel müstakim. Mağdubi aleyhim ve leddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp yüzüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah-u Teala gözlerde gışave tatlı, kalp gözünde gışave tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğümüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam. İşte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestur adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterir Allah Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah Teala size

0: İrfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah-u Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp pınarınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahip olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil, sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
1: Allah.
0: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul Elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah-u Teala. Ne demek o büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esma sileti size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki vakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak. Nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz.

Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz ve Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi o güne kadar Allah Teala size 10 kat verirken o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavat adlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levvame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak gönderdik. Vazifeli kıldık. Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca
emmare levvame bilfime mutmainne radiye mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin dört makamı, fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam züht makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz züht makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz.
Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah-u Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki su varılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahalline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beyt-i Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar yedi tane katın altısının sırlarıdır. Ve yedinci kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitretil Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın yedi kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin birinci aşamasındasınız. Yedi tane gök katı, yedinci katın yedi alemi hikmetin ikinci ve son kademesidir. Birinci makam ulul elbab makamıdır. Hikmetin birinci makamı. İkinci makam, üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu yedi tane gök katı ve yedinci katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine
sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salih makamına layık olur. Allah Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salih makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, zühd makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede
bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin dört makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor onun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey sizin irfana ulaşmanız. İrfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren Ullelbab makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden?
Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz. Mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz.
İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlmin içinde gece de olur, gündüz de olur. Zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibisiniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki İrfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zülmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri
zilmani ilminde sahibi olabilirler, rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zilmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zilmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız, bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim, kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi, sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zulmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse
bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder, gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar, o konunun ilmini yapmaya çalışır ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe,
o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadığı tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. 3 tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, 3 tane temel özelliğin sahibi olmak demek.
Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar. Hikmet ise sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı, bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul elbab, ihlas ve salah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle Zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları
Rabbani ilmin için

standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelime görürseniz O C C U L T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da Arşimet'e de şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle

0: Allah-u Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse, Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi virgülden sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da virgülden sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar İlim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi, o alemin varlığı ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zulmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı için de bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir. Onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıda olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyle şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların İlmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet nurlarında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bir bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. fizik vücudunu da bana teslim etmem lazım diyor, ruhunu teslim ettikten sonra nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağa da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz, ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız, sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız, idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı O'dur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah Teala teminat veriyor ki en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Cevdet kayıt.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
2: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikimimdikim. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Sırâta müstakîm. Sırâta müstakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Hanif fıtratı. Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif fıtratı bir fıtrattır. Yaratılıştan Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir yetenek. Bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış Allah-u Teala bütün insanları. Bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti İsa'nın dinidir. Ve Hazreti İsa'nın Hanif dininin ötesinde bütün peygamberlerin dinidir. Ve bu dinin son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde dizayna dikkatle bakın. Hepiniz Hanif olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani sizlerde, hepinizde sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellik var. Hepiniz aynı fıtratla yaratıldınız. Bu özelliğe dikkatle bakalım her birimiz. Ne göreceğiz? Hanif kelimesinin muhtevasında ne var? Hanif kelimesinin muhtevasında tek Allah'a inanmak var. Birinci ve en önemli faktör tek Allah'a inanmak. Yani vahdet. Hanif fıtratının ikincisinde ne var? İkinci özelliği nedir? Hususiyeti nedir? Allah'a teslim olmak. Ruhen bir, veçhen iki, nefsen üç, iradiyen dört. Dört ayrı açıdan Allah'a teslim olmaktan bahsediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a teslim olmak söz konusu. Bu teslimiyet meselesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olmak. ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek hanif fıtratının temel hedefleridir. Öyleyse tek Allah'a inanmak, o Allah'a dört ayrı cepheden teslim olmak. Bütün emanetleri onun, o emanetlerin gerçek sahibine teslim etmek. Üçüncüsü de tek bir toplum oluşturmak. Hanifler, Allah'a inananlar ve Allah'a teslim olmak zorunda olanlar. Öyleyse Allah'ın birliğinde tevhid, bir de cemaatin tevhidi. Allah'a inanan insanlardan oluşan bir topluluk. Allah'a teslim olmayı temel alan bir topluluk. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah insanların hepsini sadece o dini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratmıştır. Kayyum olan, ezelden ebede sürecek olan yegane din bu dindir diyor Allah Teala ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de fıtratı yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede sadece hanif dini var olacaktır ve ezelden ebede sadece hanif dinini yaşayacak olan insanlar yaratacaktır Allah Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle insanlar. Başka bir dini değil. Zaten başka bir dinin mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hanif kelimesiyle Allah'ın çok şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi sizlerle beraber Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette beraberce o ayetlerin hepsine inşallah bakmak istiyorum. İşte Âl-i İmran'ın 67. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ma kâne İbrahimun Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve lâkin kâne hanîfen müslîmâ ve mâ kâne minel müşrikîn." Allah Teala buyuruyor ki Hazreti İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Ve lakin o hanif olarak Allah'a teslim olmuştu. Ve müşriklerden değildi. Hanif olarak Allah'a teslim olmuştu. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişti diyor Allah Teala. Âl-i İmran suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. De ki diyor Allah Teala, Habibim, Allah doğru buyurdu. Öyleyse hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Ve o müşriklerden olmadı. Müşriklerden değildi. Sevgili

Öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, karanfil. Allah Teala'ya hamd ederiz, şükürleriz ki bizler de Hanif dininin mensuplarıyız. Kim İslam'ı bir bütün olarak yaşarsa o Haniftir. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar, onlar haniftirler. Öyleyse Allah ile olan dizaynımıza baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti İbrahim Hanif'ti. Hanif olan kişi müşriklerden olamaz. Neden? Çünkü o tek Allah'a inanır. Hanif olmanın birinci özelliği tevhiddir. Allah'ın tekliğine kesin imandır. Öyleyse Hanif olan bir kişinin müşrik olması mümkün değildir. Hanif olan kişinin ikinci özelliği ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a teslim olmaktır. Ve böyle olunca Hanif dininden olun dediğinde Allah-u Teala Allah'a dört emanetinizi teslim edin demektir bunun manası. Şimdi bakalım Nisa suresinde ne diyor Allah-u Teala? Nisa 125. Hemen ahsenu dinen mimmen esleme ve cehulillahi ve hüve muhsinun. Vetteba millete İbrahim'e hanifa. Vettehazallahi İbrahim'e halila. Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Veçhi ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi ki muhsinlerden olmuştur. Ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, Hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman ruhun teslimini de Hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Fizik vücudun teslimini de Hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Nefsin teslimini de Hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İradenin teslimini de Hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Burada Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimesinde, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde gördüğünüz gibi kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim ediyor, muhsinlerden oluyor ve Hanif olarak bunu gerçekleştiriyor. Hazreti İbrahim'in dinine Hanif olarak tabi olan kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insandır. Öyleyse burada gördüğümüz şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudumuzun Allah'a tesliminin hanif olarak gerçekleşebileceği gerçeğidir. Daha sonra ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimizde gene onun da hanif olarak gerçekleştiğini göreceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman onun da hanif olarak gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi bakalım Enam suresinde Allah Teala Hanif konusunda ne söylüyor? Allah Teala buyuruyor ki inni veccehtu veçhiye lillezî fatara's semâvâti vel arda.
Hanifen ve ma ene minel müşrikin. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Allah'ın zatına dönmek, yani kıbleye yönelmek ve hanif olduğu cihetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabiatıyla sadece Allah'a tapan bir hanifti. Ve Allah Teala gene ilave ediyor her seferinde, müşriklerden değilim ifadesine ilave edilmiş. Enam suresinin 161. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kul, de ki inneni hedani Rabbi ila sıratın müstakim. Muhakkak ki Rabbim beni sırat-ı müstakime hidayet etti, ulaştırdı. Dinen kıyamen millete İbrahim'e hanifen. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in milletinin dinine hidayet etti, ulaştırdı de diyor. Kul ile başlıyor ayet-i kerime. Bir defa daha Allah Teala açıkça söylüyor. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan kainatın tek dini. Zaten başka bir din hiç olmamış. Diyeceksiniz ki iyi de bu Hristiyanlar var, Yahudiler var, Müslümanlar var, Budistler var, Brahmanlar var, var oğlu var. Biz de diyoruz ki yok oğlu yok. Aslında hiçbirisi mevcut değil. Hepsinin peygamberine, Resulüne ulaştığımız zaman bakıyoruz ki o da Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşamış sadece. Ve zaman içerisinde iblis evirmiş, çevirmiş dinleri, her birini birbirinden ayırmakla kalmamış, her dini diğerlerine düşman kılmış. Ve hala birçok din adamı, belki de bütün dinlerde, başka dinleri birbirine düşman sayıyor. Tabi bu arada şeytan da bütün dinleri kendisine düşman sayıyor. Öyleyse

İbrahim'e vasiyet ettiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimizi, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı seni de hanif kılarak sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. O müşriklere teklif ettiğin şey hanif dini ağır geldi diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın şeriatı sana vahyettiğimiz şeriatta diyor. Allah-u Teala aynı şeriattır diyor. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hepsinin şeriatı aynı şeriat. Tek bir din. Ve Nahl Suresi'nin 120. ayeti kerimesi, İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. Muhakkak ki Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Lillahi hanifa, Allah'a hanif idi. Allah için hanif idi. Yani tek Allah'a inanan, ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir peygamber. Ve lem yekû minel müşrikîn. Ve müşriklerden olmadı diyor Allah-u Teala. Ve müşriklerden değildi. Dikkat ettiniz mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her seferinde Allah-u Teala ve müşriklerden değildi ve müşriklerden değildi ve müşriklerden değildi diyor. Hazreti İbrahim'in hanif dinini söylerken. Öyleyse Allah'ın en çok üzerinde durduğu husus şirk. Allah'a başka bir tanrıyı ortak koşmak, bir putu ortak koşmak, herhangi bir şeyi ortak koşmak. Olayı hatırlayacaksınız. Hazreti İbrahim'in kendisine peygamberlik geldiği devresinde Allah-u Teala'nın ona nübüvvetini vahyettiği noktada Hazreti İbrahim bütün putların bulunduğu büyük salona giriyor. Tapınağı diyelim. Ve ne kadar put varsa hepsini kırıyor. Ama bir tane en büyük olanını bırakıyor. Ertesi gün hemen Hazreti İbrahim'i yakalayıp götürüyorlar oraya. Diyorlar ki akşam burada dolaşırken görmüşler seni. Mutlaka sen kırdın bunların hepsini. Hazreti İbrahim gayet soğukkanlı, hayır diyor, ben kırmadım. Olsa olsa diyor, bunu şu put yapmıştır diyor. Adamlar gülümsüyorlar. Hadi canım sen de diyorlar, o bir put yahu diyorlar, kırabilir mi onları? Diyor ki siz başka putları bile kıramayacak olan, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir taş parçasını kendinize ilah edinmişsiniz. Kendi ağzınızda da diyor itiraf ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, bir kısa getirdi bu aklımıza. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir ateistle

bir camide münazara yapacak. Ama vakit gelmiş, Ebu Hanife Hazretleri ortada yok. Öteki de meydanı boş bulmuş, devamlı atıyor. Cesareti olmadığı için karşıma çıkamadı diyor. Benimle baş edebilir mi diyor onun gibi bir adam. Kendisini medip duruyor 2 saat süreyle. 2 saat sonra kan terisinde geliyor bizim Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam. Ve diyor, ne oldu biliyor musunuz? Geç kaldım ama hepinizden af dilerim diyor. Şu son yağmurları biliyorsunuz diyor. Bizim köprüyü sel alıp götürmüş. Ben de diyor, köprüye vardığım zaman bir de baktım ki köprü yok. Köprü gitmiş. Ama diyor, hayret verici bir olay oldu diyor. Bir de baktım diyor, görünmeyen baltalar ağaçları kesmeye başladı karşı ormanda. Ağaçları kereste haline getirdiler. Sonra bütün o ağaçları dizelediler. Bir köprüyü yapmak üzere çiviler çakılmaya başlandı. Görünmeyen çivileri çaktılar. Ve nihayet köprüyü çok kısa bir zamanda tamamladılar. Ben de köprüden geçtim, geldim. Ateist demiş ki, buna demiş çocuklar bile güler. Böyle saçma şey olur mu demiş. Sen iddia ediyorsun ki bu köprü hiç insan falan olmadan kendi kendine oluştu. Kim buna inanır demiş. O da beklediği söze ulaşmış. Bu sözü tam onun durumuna uygun bularak şunu söylemiş. Bak demiş, bir köprünün bile kendi kendine olmayacağını sen şimdi ağzınla itiraf ettin. Öyleyse demiş, bu dünya, bu kainat ve bütün bu insanlar ve sen kendi kendimize mi olduk demiş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim için Allah-u Teala kâniten kelimesini kullanıyor. Kânitin olan, yani Hazreti İbrahim namaz kıldığı zaman kendisinden bir şeyler Allah'a ulaşırdı. Orada kalırdı namaz boyunca. Sonra da tekrar Hazreti İbrahim'e geri dönerdi. Hazreti İbrahim de iş dünyasında o gidişi takip ederdi. Ve gidişinden sonra hep kalp gözü Allah'ın üzerindeydi. Hazreti İbrahim aynı zamanda tabii bütün peygamberler gibi kanitiydi. Hac suresine bakalım beraberce. Hac suresinin 31. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, hünefâe lillâhi gayriye müşrikîne bihi. Allah'a şirk koşmayan hanifler olarak, ona ortak koşmayan, şirk koşmayan, yani Allah'ın sadece tek bir Allah olduğuna iman eden hanifler olarak, hünefaya hanifler demek. Ve men yüşrik billahi, ona hiç ortak koşmaksızın. Feke ennema harre minestemai petah ta fuhut tayru. Sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapı vermiş gibi. Ev tehvi bihi rihu, veya rüzgar onu ıssız bir yere, rüzgar onu yakalamış, sürüklemiş. Fi mekanin şehik, ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.
Öyleyse bir tarafta Allah'ın tekliğine inanan hanifler var. Öbür tarafta da bu haniflerin dışındaki insanlar var. Allah'a ortak koşanlar, Allah bir tane değildir, birçok Allah vardır diyenler, üç tane vardır diyenler, çeşitli türde şirkler oluşuyor insanlarda. İşte Allah Teala burada da Hac 31'de de Allah'a şerik koşmayan hanifler diyor. Ona hiçbir ortak koşmayan hanifler olarak yaşayın diyor Allah Teala. Kim Allah'a ortak koşarsa onun durumunu anlatıyor. Gökten inen bir kuş onu kapmış da ıssız bir yere götürmüş gibi olur diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala bakalım burada ne diyor? Fe'ekim ve çeke liddini hanifa. Hanif olarak kendini din için ikame et. Fıtratallahi illeti feterannase aleyha. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Zaliket dinil kayyimun. İşte bu kayyim olan dindir. Velakinne ekseren nasi la yalemun. Ama insanların çoğu bilmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bir husustan bahsediyor Allah-u Teala. Kendini kainatın yegane dini olan hanif dini için ikame et diyor. Hanif dini için ki diyor, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yarattığı ne kadar insan varsa hepsi sadece tek bir fıtratla yaratılmış, hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratılmış. Sadece hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratılmış.

Sonra diyor ki Allah Teala Allah'ın dininde, Allah'ın yaratmasında, ne dinleri yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de hanif fıtratı yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor ki Allah Teala din olarak Allah sadece Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaratmıştır. Hazreti Adem'in hanif dinini yaratmıştır. Hazreti Muhammed'in hanif dinini yaratmıştır. Tek bir din yaratmıştır Allah Teala. Zaten arkasından kainatın ezeli ve ebedi dini odur diyor Allah Teala. Kayyum olan din, başında var olan din, kıyamete kadar var olacak olan din, kıyamet günü var olan yegane din. Ne Allah Teala insanları hanif dininin dışında bir fıtratla yaratır, ne de Allah Teala dinleri hanif dininin dışında başka bir din yaratır. Allah Teala sadece hanif dinini yaratmıştır ve bütün insanları da sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Ebediyete kadar sürecek olan din. İnsanlığın başlangıcından beri, kainatın başlangıcından beri var olan kainatın yegane dini, tek dini, hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neyi görüyoruz? Allah-u Teala'nın sözleri son derece çarpıcı, dikkatleri o yöne toplayıcı. Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuş. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Ve bu din kainatın tek dini. Ama Hazreti Adem'le başlayan hayatın başlangıcı olan Hazreti Adem, ilk insan ve ilk peygamber, ona tabi olanlar hanif olarak tabi oldular. Ondan sonra peygamberler geliyor. Hazreti Nuh'a tabi olanlara bakıyoruz. Onlar da hanif olarak tabi oluyorlar. Ondan sonra Hazreti İbrahim geliyor. Aradan geçen peygamberlerden sonra Hazreti İbrahim de hanif dininin sahibi. Hazreti Musa da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, kainatın son peygamberi, o da hanif. Ve bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle. Ve bakıyoruz, Beyne suresinde de var ayet-i kerime, 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılan kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar diyor Allah-u Teala. Yani
Bakıyoruz. Ruhun Allah'a teslimi Hanif fıtratıyla olmuş. Fizik vücudun Allah'a teslimi Hanif fıtratıyla olmuş. Nefsin Allah'a teslimi de Hanif fıtratıyla olmuş. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve yukimü salate ve namaz kıl. Ve yutu zekate ve zekat ver. Ve zalike neyle emrolunmuşlar? Namaz kılmakla, zekat vermekle ve bu din diyor Allah Teala zalike dinin kayyime. Kayyum olan din kıyamete kadar sürecek din, kainatla birlikte var olan din, işte bu dindir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir yerlere ulaşıyoruz. Nereye ulaşıyoruz? Allah'ın Hanif dinine baktığımız zaman bu dinden başka bir dinin hiçbir zaman mevcut olmadığını görüyoruz. Hanif dini. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de öyle söylüyor. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sana da Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmayı vahyettik diyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine beraberce bakmıştı. Otuzda bir defa daha bakalım. Sonra da 31'e bakacağız. Rum 30'da Allah Teala diyor ki fe ekim ve çekil dini hanifa. Hanif olarak kendini hanif dini için ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. Fıtratallahi illeti bu Allah'ın fıtratıdır ki feterennâse aleyha Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkullahi Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında değişiklik bulamazsın. Yani ne? Allah'ın yarattığı din değişir. Hanif dininden başka bir din oluşur. Ne de Allah insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Tek bir din yaratmış Allah Teala. Sadece bir din, hanif dini. Ve bütün insanları da sadece o tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. Bundan anlıyoruz ki Allah'ın istediği şey bütün kainatta, bütün devirlerde insanlar hanif fıtratıyla yaratılan insanlar hanif dinini yaşasınlar. Zaliket dinül kayyumu işte kayyum olan ezelden ebede kadar sürecek olan kıyamete kadar devam edecek olan din bu dindir.
Lakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bilmez diyor Allah Teala. Ve Allah Teala diyor ki Rum 31'de münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş. Vettekuhu, ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Münibine ileyhi ve tekuhu. Allah'a dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. İşte Hanif dininin temelini söylüyor Allah Teala. Allah'a ruhun geri döndürülmesi, Allah'a ulaştırılması ve teslim edilmesi. Öyleyse Allah Teala Rum 32'de ne diyor? Diyor ki minellezine ferrekû dinehum ve kânü şiyâ'a külli hizmin bimâ ledeyhim ferihun. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Ve her hizip, her grup, her ayrı kesim yanındakiyle, kendi ilmiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Allah-u Teala hadis çapından bahsettikten sonra fırkalara ayrılmayın diyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın diyor. Bütün dinlerden bahsederken Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Fırkalara ayrılmayın. Ve fırkalara ayrıldıkları için diyor insanlar ayrı ayrı dinler oluşturdular. Öyle bir din Allah-u Teala koymadığı halde, vücuda getirmediği halde ayrı ayrı dinler oluşturdular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah'ın dizaynı. Neyi hatırlatacak bize Allah'ın dizaynı? Allah'ın istediği dizaynı. Fırkalara ayrılmamak. Hanif fıtratı fırkalara ayrılmamanın temel işaretini taşır. Adem Aleyhisselam da Hanif'ti. İlk peygamber ve ilk insan. Son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Öyleyse insanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı. Allah-u Teala'nın defaatle işte kayyum olan din budur dediği o din. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala hep fırkalara ayrılmaktan bahsediyor. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan
insanlara olan vaadini yerine getirdi. Yerine getirdi diyor. Çünkü Allah'a göre zaman yoktur. Allah zamanın dışındadır. Zamanın Allah'a bir tesiri olmaz. Allah zamandan müstanidir, münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz kızı dolayısıyla Allah zamandan münezzehtir. Aynı sebeple mekandan da münezzehtir. İşte orada Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar ve bir tek fırkadan bahseden başka bir ayet arıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Buluyoruz. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi. Bakalım En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi.

0: Helal suresi 150 3. Allah Teala buyuruyor. Ve enne haza sırat-ı müstakimun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebu'us subule, diğer sebillere tabi olmayın ki fe teferreka bikum an sebilihi. Onlar sizi Allah'ın sebilinden, Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden fırkalara ayırırlar. Düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size bu ayetle vasiyetidir. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Neymiş olay? Allah Teala vasiyet etmiş. Neyi? Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayı. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emreder. Vasiyette dört olay da var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, irademiz Allah'a teslim olacak. Burada Allah-u Teala'nın vasiyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki ve bi ahdillahi effu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Zalikum vassakum bihi, işte bu onunla Allah'ın size vasiyetidir. Lealeküm tezekkürün, umulur ki tezekkür edersiniz. Bundan sonra deminki ayet, 153. ayet-i kerime geliyor. Allah'ın söyledikleri, demin söylediklerimiz. Şimdi Enam suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi, dört varlığımızı da Allah'a teslim etmemizi içeriyor. Öyleyse Allah ile onun ilişkilerimizdeki olay ne? Her şeyimizi Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde bu var. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi. Allah-u Teala hani fıtratından bahsettiği her yerde fırkalara ayrılmayınız diyor. Burada da bu ayet-i kerimede de sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın başka yollara tabi olmayın ki o başka yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar diyor. Şimdi bakıyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakim oluyormuş. Bir de belki ayeti ve Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu ayeti kerimede diyor ki işte bu, yani Allah'ın ahdini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimle gerçekleşir. Allah'ın ahdi ve vasiyeti. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Sevgili kardeşlerim, şimdi bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi bakıyoruz. Bu ayette de sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün fırkaların Allah'ın yolundan ayrıldığı ve insanları tabiatıyla cehenneme götüreceği ifade ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdetten bahsederken neden fırkalara ayrılmayınız dediğinin neticesiyle karşı karşıyayız. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sırat-ı müstakimin dışındaki hiçbir fırkaya tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Hanif fıkhının da temeli sırat-ı müstakimdir. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hanif fıkhının gereklerini yerine getirenlerdir. Diğerleri fırkalara ayrılmışlardır. Sırat-ı müstakimin dışında kalmışlardır. İşte Hanif fıtratı olur ki dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her hususu Allah'ın oluşturduğunu görürüz. Ve Allah bütün insanların Allah'a bu dört emaneti de teslim etmesini emreder. Kimler teslim ederse onlar haniftir. Kimler teslim ederse sadece onlar İslam'ı, yani Allah'a teslim olmayı, yani Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşayanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hanifler kılması dilekleriyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eken a'udu ve eyyâken estaîn.
1: Evet, tamam.
0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzeullahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptı aleyhim dair mahtabı aleyhim aleyhim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcelalin kılmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Konumuz mümin olmak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimdir mümin? Eğer şeytana sorarsanız Allah'a inanan mümindir der, bu işi bitirir. Ama inanç şartlarından sadece bir tanesine sahip olan insanın mümin olması doğru olsaydı Allah-u Teala 7 tane inanç şartı koymazdı Kur'an-ı Kerim'e. Hı? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kur'an'da 7 tane inanç şartı geçiyor. 1- Allah'a inanmak. 2- Allah'ın kitaplarına inanmak. 3- Resullerine inanmak. 4- Meleklerine inanmak. 5- Bazı bazen mevte, yani kıyamet günü ölümden sonra tekrar dirileceğimize inanmak. 6- Hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. 7. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya inanmak, bunun farziyetine inanmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan insanları hemen ikiye ayırmış. Allah'a inananlar, onlar müminlerdir. İnanmayanlar kafirlerdir. Kafir inkar eden demek, örten demek. Mümin de inanan demek. Lügat manaları bu. İman kelimesi bu. İnancın sahibi demek. Kafir kelimesi de küfrün sahibi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın muhakkak bir dizaynı var. Allah her şeye kadir. Tarifleri O verir. Şeytan da sadece değiştirir. Değiştirmiş mi? İnsanların %90'ı öyle zannediyor. Kendisini mümin zannediyor. Yoldan geçen 100 kişiyi çevirip sorsanız, bunlardan 90'ından fazlası size mümin olduğunu söyleyecektir. Niçin müminsin diye sorduğunuzda da ben Allah'a inanıyorum diyecektir. Sevgili kardeşlerimiz, inanç şartı Allah'ın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesi. Geri kalan 6 tanesini şeytan insanlara yok saydırıyor. O kadar mı? Hayır. Mümin olmak 7 tane kalp şartını 7 tane de inanç şartını ve 3 tane de vasıf şartını muhtevasına alır. Yani mümin olmak için 17 tane şartın sahibi olmak lazım. Öyleyse 7 tane inanç şartını gördük. Peki 7 tane kalp şartı nedir? 1. Allah-u Teala kalbinizden ekinleti alacak. İdraki önleyen ilahi kompütürü kalbinizden alacak. 1. Yerine ihbat koyacak. 2. Kalbinize ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. 3. Göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açacak. 4. Kalbinizin nur kapısını açacak. Kalbinizin mührünü açacak. 5. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atacak. 6. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Öyleyse bunlar da 7 tane kalp şartı. Yeter mi? Hayır. 3 tane de vasıf şartı lazım. Birinci vasıf şartı ruhunuza ait. Ruhunuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa başlamış olacak. Allah'a teslim olmak üzere. Birinci vasıf şartı. İkinci vasıf şartı nefsiniz nefs tezkiyesine başlamış olacak. Üçüncü vasıf şartı fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacak. 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane de vasıf şartı. 17 tane şart, ancak o şartların muvacihesinde mümin olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ise kim kafirdir? Kalbinde küfür yazılan insanların, yazılı olan bütün insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre kafirlerdir. Bunların mümeyyiz vasıfları nedir? Bir, kalpleri mühürlüdür. İki, kalplerin içinde küfür yazılıdır. Üç, kalpleri, onların kulakları vakra ile kapalıdır. Kulakları vakra ile mühürlüdür. Ve yani sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Sonra basar isimli görme hastalarının üzerinde dışavet isimli bir perde vardır. Ve onlar ölüdürler. Allah-u Teala baktıkları ama görmedikleri için, duydukları ama işitmedikleri için, kalplerini indirdikleri ama idrak etmedikleri için onları ölü sayıyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüler gibidirler diyor. Bakarlar ama görmezler diyor. Onlar idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanoğlu başlangıçta bu standartların içinde kalplerinde fıkıh hastası var. Ama onunla fıkıh edemezler. Kalpleri var ama onunla fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Çünkü kalplerin içinde ekinnet var. İhmat konulmamış henüz. Araf 179. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, duymazlar, işitmezler. Onların gözleri vardır, görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da çok dalalettedirler diyor. Araf 179. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar küfür ehlidir. Şimdi bakalım kafirler konusunda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah-u Teala bir kafir tanımı veriyor. Bu kafir tanımının dalalette olan insan tanımına aynen tıpatıp uyduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala bu konudaki açıklamasını şöyle getiriyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hastası ya da onların işitme hastası çalışmaz. Onlar işitmezler. Onların görme hastası, basar hastası üzerinde dışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada tarifi verilen kafirler, kalpleri mühürlü. Semî isimli işitme hastaları çalışmıyor. Basar isimli görme hastaları da çalışmıyor. Bu basiret üzerinde, basar hastasının üzerinde bir örtü var, perde var, bıçağın. Öyleyse bu bir küfür tanımı. Kalpler mühürlü. Peki Allah Teala ne diyor bu konuda? Yasin Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların işitme hastaları vardır. Semî hastaları vardır. Onunla duyamazlar, işitemezler. Mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Fıkıh edemezler. Kalplerinde semî hastası vardır. İşitme hastası, işitemezler. Basiret isimli görme hastası vardır kalplerinde ama üzeri dışarı tatlı bir perdeyle kapalıdır. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarına tabi olanlar. İşte böyle bir dizaynda hevalarına tabi olan insanların dizaynı bu. Hevalarına tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insan, Câsire Suresinin 13. ayet, 23. ayet kerimesindeki insan, dalalette olan bir insan. Demin söylediğimiz Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki insan, kişi, kafir. Ama kalp şartlarına bakıyoruz, %100 aynı. Kalpleri vardır, mühürlüdür, onunla fıkıh edemezler. Semî isimli işitme hastalarının mühürlüdür, işitemezler. Basar isimli görme hastasının üzeri kışavet atlı bir perdeyle örtülüdür ve kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala kafirlerin. Bakara 6 ve 7'de ve Câsiye 23'te de aynı şeyleri söylüyor Allah Teala kalp için. Kalbin mühürlü olduğunu, içindeki şartların kafir olanla olan kişiyle aynı olduğunu ama bu kişi dalalette. Şimdi bakalım kim o dalaletteki kişi? Kasıtlı bir çerçeve çiziyor bize. Diyor ki Allah Teala Kasas suresinin 50. ayeti kerimesinde

Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, benim bana tabi olmasa, sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Sana değil ama hevalarına tabi olmuşlardır. Her kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Câsiye 23'teki kişilerin özelliği ne? Hevalarına tabi olmak. Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Yani Allah'ın emirlerine değil, nefsinin afetlerinin emirlerine tabi olmak, itaat etmek durumunda olan kişiler bunlar. Ve bakıyoruz ki dalalette olanların ve kafir olanların vasıfları aynı. Bütün kafirler dalalette midir? Bütün kafirler dalalettedir. Bütün dalalette olanlar kafir midir? Bütün dalalette olanlar kafirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Öyleyse insanlar hem küfürde olmayı hakaret adı diyorlar, hem de küfürde olmakta ısrar ediyorlar. İnsanoğlunun dolayette olması, insanoğlunun küfürde olması. Gördük ki iki tane ayrı ayet-i kerimeden aynı sonuç çıkıyor. Dolayette olanlar aynı zamanda kafirler. Peki bunu Allah-u Teala'nın daha açık bir şekilde ifade ettiği ayet-i kerime var mı? Elbette var. Nisa 167, 168 ve 169. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالصَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmasına, Allah'a doğru yola çıkarmasına mani olurlar. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedir. Ne yaparlar bu insanlar? Hadi canım sen de derler. Öyle şey mi olurmuş? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Böyle bir şey yok diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhu insana hayat verir diyorlar. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için bizden alır ve ölürüz diyorlar. Öyleyse hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşamaz diyorlar. Çünkü ruh vücuttan ayrıldığı an kişi mutlaka ölür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne gördük? Kafirler, başka insanları Allah yolundan medhedenler, uzak bir dalalet içinde. Kafirler, Allah'ın yolunda değiller. Ruhları sırat-ı müstakim üzerinde değil. Yetmez. Başkalarını da sırat-ı müstakimden men ediyor insanlar. Omuzlarına vebal almış durumdalar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetlerini küfredenler, yani örtenler, inkar edenler, sonra da gizleyenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah Teala Nisa 168

وَلَا نِيَهْتِيهُمْ طَر۪يكًا Ve Allah onu tarika, tarik-i müstakime, sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan kesimi. Oraya ulaştırmaz diyor Allah-u Teala. Ve illa tarik-i cehennem. Sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Kafirler bunlar. Peki burada muhtevaya baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde bu insanların Allah'ın yolunu, hidayet yolunu kendilerine yol edinmediklerini ve dalalet yolunu kendilerine yol edindiklerini görüyoruz. Ve onlar hep küfürde kalmaya mahkumlar. Öyleyse konumuza küfürden ve dalaletten adım adım yaklaşalım. Kimdir o uzak dalalet içinde bulunanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Uzak bir dalalet içindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Dilemezlerse Allah-u Teala gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kafirler için gidiş yeri sadece cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazıyor. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre bir kafir hüviyetinde. Sadece Allah'a inanmayanlar değil, Allah'a inananlar arasında kalplerinde küfür yazan, Allah'ın kalplerinden küfür almadığı herkes kafir hüviyetinde. Mümin hüviyetinde sayılmıyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Hücret 14'te diyor ki Allah Teala Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Ne yapmışlar? Sahabe nasıl tövbe etmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e böylece tabi olmuşsa münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Aynı tövbeyi yapmışlar görünüşte. Tabi olmuşlar. Ama sahabe tabi oldukları zaman mümin olmuş. Bunlar olmamışlar. Neden olduğunu anlatacağız. Ve Allah-u Teala Hicret 14'te onlardan bahsediyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Kâlet-ül Arabi, amennâ. Habibim diyor Allah-u Teala onlara de ki siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyor acaba? Demek istediği şu, mümin olacak olan kişi 7 tane ihsanla mürşidine ulaşıp o mürşide Allah'ın huzurunda tabi olan kişidir. Sadece bu kişi mümin olmak şerefinin sahibi olabilir. Öyleyse hangi olayların sonunda mümin olmak şerefine eriyor? 7 tane kalp şartıyla, 7 tane inanç şartıyla, 3 tane vasıf şartıyla kişi hangi noktada mümin olur? Oraya geldik. Biliyorsunuz ki Allah'ın İslam merdiveni ki aynı zamanda bu Hanif dininin merdivenidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin merdivenidir. 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. Sevgili

Öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Herkes olayları kendine göre yoruma tabi tutar. Ve Allah-u Teala tarafından herkes imtihan edilir. Bu imtihanın her zaman yapıldığı Ayet Suresinin 53. ayet kerimesinde anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. İmtihanı yaşayan kişi ikinci basamaktadır. Birinci basamaktan ikinci basamağa geçmek için sadece olayları değerlendirmek var. Değerlendirmeyen hiçbir insanda yoktur. Herkes birinci basamaktan ikinci basamağa geçer ve olay burada başlar. Çünkü Allah-u Teala kişiyi burada irdeler. Kişinin davranışlarını kişi de başlangıçta farkına varamaz ama sonunda mutlaka farkına varacaktır. Allah neyi emretmişse kişi onu yapmak istikametinde bir talebin sahibidir. İki, kişi onu yapmamak istikametinde bir talebin sahibidir. İkisi de mümkün, ikisi de geçerli. Öyleyse kimin kalbinde zayıf varsa onlar Allah'ın müteşabih ayetlerini negatif istikameti yorumlayarak insanların arasında fitne sokmak isterler. Bunlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın ayetlerini kehtmeden gizleyen, özellikle hidayeti inkar eden, hidayeti gizleyen insanlar, yeryüzüne fesat çıkaranlar, onlar da Allah-u Teala tarafından seçilmez. Ama bunun dışında kalan insanlar seçilir. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o kişi Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Şura 13'te diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Evvela Allah tarafından seçilmek var. Sonra da Allah'a yönelmek var. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçmiştir. Ve Allah rahim esmasıyla onun üzerinde tecelli eder. Bu dördüncü basamaktır. Ve Allah'ın rahim esmasının ilk tesiri o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi bir nevi gözlüğü, gözünün perdesi olan gözlüğü o kişinin gözünden almaktır. Alırsa ne olur? O kişi irşat makamına bakar. Artık onu irşat makamı olarak görür.

Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşursa, oluştuğu an Allah-u Teala onu görür, işitir ve bilir. Ve bu kişi artık üçüncü basamağa ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince bu kişiye tecelli etmeye başlar rahim esmasıyla. Diyor ki Yusuf 53'te Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç. Onlara Allah-u Teala'nın tecellisi sebebiyle kurtuluş söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartında olamaz. Allah'a yönelmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse mümin olmak imkanını da bu kişi elde edememiştir. Kalbinde küfür yazılıdır ve kalbi mühürlüdür. Şimdi biz bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini düşünelim. Bir defa dilemezse gideceği yer cehennem. Bütün kafirlerin bu sebeple gideceği yer cehennem. Kalplerinde küfür yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse kalbinde mutlaka küfür yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne olur? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine la yercune likaina." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Vatme en biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden, diyor Allah-u Teala, gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Zaten ayetleri bilse Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah'a mutlaka ulaşacak. Ama bilmiyor. Gafil Allah'ın ayetlerinden. اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Bunlar kalplerinde küfür yazdığı cihette kafirler. Ve Allah Teala bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilediği an derhal harekete geçiyor. Onların baş gözlerindeki hicab-ı mestireyi alıyor. İnsanların gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakka var, kalplerinde ekinnet var. İsra 45-46. Allah Teala diyor ki: "Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara anlattığın zaman o yevmil ahire, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Onların baş gözleri üzerinde hicab-ı mestire vardır. Seni idrak edemez, seni göremezler. Onların kulaklarında vakka vardır. Senin söylediklerini işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini
idrak edemezler diyor Allah Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar diyor. Ne var diyor? Gözlerinde hicab-ı mestûre. Ne var diyor Allah Teala? Kulaklarında vakra var. Gözlerindeki hicab-ı mestûre sebebiyle irşat makamını göremezler. Bakarlar, bakabilirler. Gözler bakar ama akıl o kişinin irşat makamı olduğunu idrak edemez. Böyle bir durumda hangi sonuçla karşı karşıyayız? Kişi bakıyor ama görmüyor. Öyleyse gözlerin üzerinde hicab-ı mestûre adlı bir perde var. Allah Teala onu alıyor. Kişi irşat makamını dinlerken bakıyor ki o alelade bir insan değil. O irşat makamının sahibi. Görmeye başlıyor. Allah Teala kulaklarındaki vakayı alıyor. Sözlerini kişi işitmeye başlıyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Ve Allah Teala üçüncü işlevini yapıyor. O kişinin kalbinde bulunan ikindeti, idraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alıyor, kalbinin içine ihbar koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür. Ne diyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde? O insanlardan bahsederken Allah Teala buyuruyor ki kendilerine ilim verilenlere, ilim verilenler irşat makamının haktan inen sözleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onlara diyor, onların muhtevalarında Allah Teala'nın dizaynı Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunun için de diyor onların kalplerine ihbat koyar diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar, iman etsinler diye yaptık bunları diyor Allah Teala. Ne yapmış? Kişinin kalbindeki ekinleti almış, yerine ihbat koymuş. Onların kalplerine ihbat konulur diyor. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o insanların bir hedefe ulaşması söz konusu. O insanların Allah'ın sırat-ı müstakime ulaşması için ilk adımlar atılıyor. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldı kişinin, yerine ihfat koydu. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a aminu olursa
Allah onun kalbine ulaşır. Böylece kalbine hidayet koymuş olur kişinin. Bu hidayetin sonu ne olur? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor ona. Kalpte Rahman'a huşu duyan bu kişinin kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Göğsünden Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü kapı şeytana dönük başlangıçta. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Enam 125. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, onun göğsünü şerh eder ve teslime açar. İslam olmaya, Allah'a teslim olmaya açar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın ifade buyurduğu hususa dikkatle bakın. Burada, bu noktada Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Ne olur açarsa? Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki sadece göğüslerinden kalplerine, göğüsleri şerh edilenlerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Böylece kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşacak. O kişi zikir yaptığı takdirde. Ama bu işlev yoksa, o kişinin göğsü şerh edilmemişse, açılmamışsa İslam'a, Allah'a teslim olmaya, böyle bir işlemin yapılması mümkün değil. O kişinin kalbine nur giremez. Ulaşamaz. Allah o kişinin göğsünden kalbine göğsünü şerh ederek, Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü şerh ederek, yararak teslimi açar o kişinin kalbini. Allah'a ruhun ulaşmasına böylece teslimi açar. Fizik vücudun teslimini açmış olur, nefsin teslimini açmış olur, iradenin teslimini açmış olur. Ve burası 10. basamak. 4. basamakta rahim esması ve tecelli, 5. basamakta hicam ve sırrın olması, 6. basamakta kulaklardaki vakanın olması, 7. basamakta ekinetin alınması, yerine ihfat konması. 8. basamakta Allah'ın kalbe ulaşması, 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine o kişi Allah'a ulaşabilsin diye nur yolunun açılması. Ne olur? Kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmet ve farz partikülleri, rahmet ve farz nurları o kişinin göğsüne gelir. Bakarlar ki yol açılmış, kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine fazıllar hiç giremez. Ama rahmet partikülleri sızabilir. Bu sızma noktasında kalbe sızma noktasında kişi 11. basamaktadır. Zikir yapmaktadır. Kalbine Allah'ın rahmeti sızabilmektedir. Ama kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kalpte tutan bir özellik.
Ve bu küfür kelimesi karanlıkları kendisine çeker ve karanlıkların dışındaki her şeyi iter. Kalpten dışarı çıkarmaya çalışır. İşte küfür kelimesinin bu gayretine rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları göğüste gelir, göğüsten şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır, mühre rağmen kalbin içine sızmayı başarır. Bu sızma 11. basamakta cereyan eder. Sızma %2'yi bulunca kişi 12. basamaktadır. Bu sızma işlemini Allah-u Teala demin söylediğimiz Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesi ile ifade ediyor. Sadece göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanlar, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Ve işte bu nur 11. basamakta kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. Ve 13. basamak kişi %12. basamak kişi %2 nur birikimine ulaşır. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi diyor. Rahmet fazıllar, rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsin kalbinde %2 yer işgal etmişler. Kişi huşuya ulaşmış. Ve sadece huşuya ulaşanlara Allah yaşat makamını gösterecekti. Onlara vermiş bu hakkı. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "Vestaînû bis-sabr ve's-salâte innehu lekebîretun ilâ'l-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi size gösterecek olan yardımı isteyin Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu büyük bir iştir, kebiretin bir iştir. Yalnız huşu sahipleri için zor bir iş değildir. O huşu sahipleri ki diyor Allah-u Teala, اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklardır. Milaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a döndürülecektir. İşte bu huşu sahipleri onlar mürşitlerine ulaşanlardır. Neyle? Saydığımız 10 tane ihsanla. Ve bunun üzerine irşat makamının önünde tövbe ederler. Nebi 38. Bu tövbe devrin imamının, arşı tutan meleklerin önünde yapılır. Ve bu tövbede mürşit konuşur, bir de mürit konuşur. Mürşit söyler, mürit tekrar eder. Ve Allah'ın 10 tane nimeti o kişiye ulaşır. 10 tane ihsanla sadece onlar, 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşan ve irşat makamının önünde tövbe eden insanlara bu Allah-u Teala'nın bir nimet dizisi gelir. 10 tane de nimet alır kişi. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. 10. ihsanla mürşidine ulaştı. Gene kendisi birinci adımı attı kişi. Allah'a ulaşmayı diledi. Karşılığı 10 kat. 10 ihsan.
Bu on ihsanı olan kişi gene kendine düşeni yaptı. İrşat makamına ulaştı. Önlerini söküp tövbe etti. Tabi oldu. Tabi olduğu anda bu sefer de 10 tane nimet olur Allah-u Teala'dan. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele girmeyip ki Allah-u Teala diyor ki onların kalplerinin onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhu. Allah'ın katında huzur namazını kıldıran ruh, o ruhun bir kopyası, bir tanesi o kişinin başının üzerine gelir. Gelirse ne olur? O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime de söylüyor. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Huzur namazının, imamının ruhu gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Nasıl yazacak Allah-u Teala imanı? Başımızın üzerine devrin imamını getirdi. Ondan sonra kalbimizin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbimiz hala mühürlü. Ama mührü açar. Artık mühür açılmış olur. Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala dışarı alır. Ve kalbin içine iman kelimesini Allah yazar. Böylece kalbimizin içine iman yazılmış olur. Biz böylece mümin oluruz. Ve kalbimizin içine iman yazıldığı için mümin oluruz. Yazılmasaydı olamayacaktı. İşte sözümüzün başındaki Hücurat 14 onu söylüyor. Rahatlar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazmamış. İşte yazdığı nokta o kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimeti ne diyor? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki Allah-u Teala ama kim tövbe eder de mürşidin önünde yapılan bir tövbeyle tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa mümin olmanın temel şartı nefs tezkiyesine amilü salihate başlamak Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Bu Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahit teâzâ ilâ rabbihim eâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yol itaat eder kendisine. Allah'a varan kişi için Allah ne yapılır? Sığınak olur. Kişinin ruhu sığınağa sığınmış olur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Birinci vasıf şartı. İkincisi, nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Ve amelü salihat diyor Allah-u Teala Furkan 70'te. Mümin olan kişi mutlaka amelü salihata başlıyor. Nefsini tezkiye edici amellere. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin tezkiyesine paralel bir yapıda. Böylece ruhun hidayeti söz konusu. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudun hidayeti söz konusu. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin hidayeti söz konusu. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. İşte burada da 3 tane vasıf şartı var. Öyleyse bu kişi mümin oldu mu? Oldu. Neden oldu? Bu kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Bu kişi 7 tane inanç şartının sahibi. Bu kişi 3 tane vasıf şartının sahibi. Öyleyse kalp şartlarına bakalım. O kişinin kalbindeki ekinlet alındı. 1. Yerine ihfat konuldu. 2.
Kalbin nur kapısı Allah'a döndürüldü. 3. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolunu açtı. 4. O kişi huşuya ulaştıktan sonra kalbin mührünü açtı Allah Teala. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbin içine iman kelimesini yazdı. 7. Kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Peki 7 tane iman şartının sahibi mi? Evet, Allah'a inanıyor. Allah'ın kitaplarına inanıyor. 2. Meleklerine inanıyor. 3. Resullerine inanıyor. 4. Bazı bazen mevte inanıyor. Ölümden sonra tekrar hayata getirileceğimizde kıyamet günü. 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 6. Ve 7. O kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına ve bunun farz olduğuna inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor kişi. 7 tane de inanç şartı. 3 tane de vasıf şartı. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış. Ruh hidayette. 3 hidayet şartı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamış. 2. hidayet şartı başlıyor. 3. Ve o kişinin nefsi nefs eskesine başlıyor. Böylece mümin olmanın 17 tane şartı 14. basamakta tamam olur. O kişi artık ehli hidayet olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. İşte mümin olmak demek Allah'a inanmak demek değildir. Allah'a inanmak 17 tane şarttan sadece 7 vasıf şartından, 7 tane inanç şartından bir tanesidir. Kişide 7 tane kalp şartı olmadıkça, kalbinin içine iman yazılmadıkça, 7 tane inanç şartı olmadıkça, özellikle 3 tane de hidayet şartı söz konusu değilse, o kişi hiçbir şekilde mümin olamaz. Öyleyse mümin olmak, öyle insanların zannettiği gibi Allah'a inandıkları için tahakkuk etmez sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir güzel gece, bir mümin olmak kavramıyla burada bir defa daha tamamlandı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın sonsuz mutluluk hedeflerine sizleri ulaştırması dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin, er-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Lezzîne en'amte aleyhim gâinu mahtabı aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı
Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz bunu? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır. Ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şey
şeyi yudum yudum içmeniz, Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, abuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz. Hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safhasında. Arkasında ahlak fıkhtanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir.
hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir kişiye sıkıştırmış, fırçalamış, öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evlilaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların 190'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fil dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim insanlar, sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş.
İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer, suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor.

zaman hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenü, ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsnanda değillerdir. Ve amenü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasavissavr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. 1 numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayıp 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi içinde yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tıkatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur.
ne kadar çok Allah'ı severseniz başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver. Ben başkalarına bunları dağıtayım." diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız. Tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse İnsanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar,
sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikreye ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı
cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşların son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk düzeyini son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin. Sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım. Ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım.
sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerini onlara yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin, ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki ve middin. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Felezzene elâhu te'aleyhim. Kâlem aksal aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel dizaynda yerlerine oturtmuştur. Unutmayın, fizik vücudunuzun bir kalbi var, nefsinizin bir kalbi var, ruhunuzun bir kalbi var. Evet, fizik vücudunuzun kalbi, vücuda kan pompalayan, temizlenmiş olan kanı bütün vücuda pompalayan ve o kan vücudunuzda kirlendiği an, ki hemen kirlenecektir, onu tekrar geriye toplayan, akciğerlere basan, akciğerlerde temizlendikten sonra onu yine bütün vücuda pompalayan bir özellik gösterir. Kalbinizin fonksiyonu budur. Kalbiniz çalışmazsa ölürsünüz. Hiçbir kuvvet sizi kurtaramaz. Allah-u Teala ölmenizi istemiyorsa zaten kalbinizi durdurmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama nefsinizin kalbi öyle değildir. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerden oluşur. 19 çeşit afet nefsinizin kalbinin bütün boyutlarını doldurur. Her tarafı kapkaranlıktır nefsinizin kalbi. Kalp karanlıklarla doludur. Karanlıklarsa nefsin afetlerini temsil eder. Bunlara heva da denir. Nefsinizin kalbinin afetleri, kötü alışkanlıkları, kötü davranış biçimleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun da kalbi var. Orada da nefsinizin tam zıttı olan bir durum söz konusu. Ruhunuzun kalbi baştan aşağı nurlarla dolu, Allah'ın güzellikleriyle dolu, hasletlerle dolu. Nefsinizde isyan var, ruhunuzda itaat. Nefsinizde nefret var, ruhunuzda sevgi. Nefsinizde cimrilik var, ruhunuzda cömertlik. Nefsinizdeki bütün negatif faktörlerin karşılığı pozitif olarak ruhunuzun hasletlerinde mevcut sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki zıt kuvvet bir arada eşitlikle kulvardasınız. Dikkat edin, muhteva açık. Nefsinizin kalbinde eğer 10'ar puan afet olsaydı 19 tane afet 190 puan edecekti. 190 puanlık afet var. Ruhunuzun kalbinde de mutlaka 190 puanlık hasret var. Böylece güzelliklerle çirkinlikler, doğrularla yalanlar, düşmanlıklarla dostluklar ayrı ayrı kaplarda size sunuluyor. Eşit standartlarda. Ve böyle başlıyorsunuz yarışa, hayat yarışına. Yapmanız lazım gelen şey, nefsinizin o afetlerle kapkaranlık olan kalbini, ruhunuzun hasletlerle pırıl pırıl olan kalbine benzetmeye. Hedefiniz bu. Nefsinizin kalbinin bütün afetlerini yok etmek, yerine ruhunuzun hasletlerini bütün olarak yerleştirmek, nefsinizi ruhunuzun bir eşidi yapmak. Biz nefsi bir asemi takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. En güzele, yani ruhun bütün özelliklerine dönebilecek olan bir hüviyette yarattık diyor biz nefsi. İşte böyle bir yapınız var. En kötüden en güzele dönebilecek özellikle bir yapının sahibisiniz. Öyleyse bu cümleden olarak olayımıza bir göz attığımızda nefsimizin kalbinin kararması veya nurlanması iki ayrı alternatife işaret eder. Bütün insanların kalpleri Allah'ın yoluna girmedikçe %100 afetlerle
kaplıdır. Düşmanlık, hırs, inat, nefret, kin, düşmanlık, haset, iktidalar, isyan, cimrilik vesaire vesaire. Tam 19 tane afet nefsinizin kalbini %100 kapkaranlık kılar. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinizin kalbinin bu karanlık ortamında siz mutlu bir insan olamazsınız. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Peki nefsin kalbini bu karanlıklardan kurtaracak olan bir ilaç var mıdır? Evet, bu ilaç zikir adını alır. Allah'ın ismi bir panzehirdir. Allah'ın ismi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek nefsimizin kalbindeki zehirleri, karanlıkları, afetleri kötülükleri oradan alacak olan bir ilaçtır. Zehirlenmiş olan bu kalplerin, düşmanlıklar dolu bu zehirlenmiş kalplerin panzehiri zikirdir. Zikir farzdır. Zikrullah, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı hepinizin üzerine farzdır. Ne kadar süre için farz? Daimi zikirde farzdır. Öyleyse üç grup zikir var. Ara sıra zikretmek. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmek. Çok zikir. İki ve daimi zikir. Üç. Üçü de farz. Müzemmin 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tettiyle. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani Allah'a dönüşümüz mutlaka zikre bağlı. Allah'a ulaşmamız, ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlaka Allah'ı zikremize bağlı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretme müessesesine dikkatle bakın. Bu bağlamda Allah'ı zikretmek farzsa acaba Allah'ı çok zikretmek de mi farz? Evet. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüzkürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Farz olmamakla beraber Allah-u Teala'nın bunu kullanılır bir mefhum olarak devreye soktuğunu görüyoruz. Yani diyor ki Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde peygamberinizde Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Öyleyse Allah'ın çok zikirden bahsediyor Allah-u Teala ve Ahzab 41'de görüyoruz ki çok zikir farz. Günün yarısından daha fazla zikir farz. Daimi zikir de farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki

Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Nisa 103. Öyleyse zikir, yani nefsimizin kalbini nurlandıracak olan faktör farz kılınmış üzerimize, hem de daimi zikirde farz kılınmış. Allah-u Teala herkesin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslimini zaten farz kılmış insanların üzerine. Diyor ki, ya eyyühellezine amirittekullâhe hakka tukatihi. Ey amir olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Son teslimi Allah'ın farzları içeriyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi konunun başından başlıyorsak 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Beraberce hemen birkaç dakika içinde oraya ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Zaten değerlendirmeler genellikle yanlış. İkinci basamak, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu olayları değerlendirmeniz hepiniz için birer imtihandır. Her olayda bir imtihan yaşarsınız. Bu imtihan dizaynı içerisinde Allah-u Teala'nın sizi seçmesi veya seçmemesi söz konusudur. Böyle bir imtihan söz konusu. Kalbinizde zevk yoksa, maraz yoksa, insanların Allah'a ulaşmasına engel olacak bir tavrın içinde değilseniz, özellikle Allah'a ulaşmayı bilemeyen biriniz değilseniz, bilip de dilemeyen biriniz değilseniz, kalbinizde hayır görünürse Allah sizi seçecektir. Seçilenlerden büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te, kullarımızdan dilediğimizi Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ulaşma kalbin tezkiyesini içerir. Nefsin kalbinin tezkiyesi, karanlıklardan, afetlerden temizlenmesi, yarı yarıya olduğu noktayı geçtiğinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve Allah'a teslim olur. Kalbin nurlanması burada yarı yarıyadır. Daimi zikirde bu tamamlanır. İradenin Allah'a tesliminde ise müzeyyen olmak da tamamlanır. Öyleyse kalbi karanlık olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Hiçbir zaman nefsinin kalbi karanlıktan kurtulmaz. Kasiyet bağlayarak kalır. Allah'a ulaşmayı bir kişi, seçilen kişilerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta. Allah rahim esnasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamakta. Ve kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamakta. Kulaklarındaki vakayı alır. Altıncı basamakta. Kişinin kalbindeki ikindiyeti alır. Yerine ifat koyar. Kişi yedinci basamakta. Bu noktalarda zikir yaparsa kişinin hiçbir faydası olmaz. Zaten kişi de zikir yapmayı bu kademelerde çok bir arzu şeklinde hissetmez. Sonra
Sonra bir başka dizayn söz konusu. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra o kişi zikir yapınca kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat, rahmetle faz partikülleri, nurları kalbe ulaşır ama kalpten içeriye giremezler. Çünkü kalp mühürlü. Ama rahmet kalbe sızar. İşte kişi 11. basamakta zikir yapmaya başlar ve nefsinin kalbine rahmet sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2 olur. Kişi huşu sahibi olur. Allah Teala burada buyuruyor ki hadis 16. O kişinin kalbinde Allah'ın zikri ile ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın onlar da aradan uzun zaman geçip de kalpleri Allah'ın zikrinden kasiyet bağlamış olanlar gibi olmasınlar diyor Allah Teala. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kalbinde maraz olanlar var ya diyor. Onların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Ne demek kalbin kaset bağlaması, kaset olması, kasetin olması veya kasiyet bağlaması? Karanlık ve sertleşmiş olmak diye iki vasfı birden var. Kalpler karardıkça katılaşır, katılaştıkça kararır. Kimlerin kalbi kararır, kimlerin kalbi nurlanır. Huşuya ulaşan kişiye onun hacet namazını kılıp Allah'a sorması üzerine Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Allah'tan 10 tane nimet olacaktır. Bunlardan üçü kalple alakalı. Kalbin mührünü açar Allah Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, kalbin üstüne imanı yazar. Ne olur böyle yaparsa Allah Teala, böyle yaparsa kişi zikrettiği takdirde Allah Allah Allah Allah diye zikrettiği takdirde Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbin içine girer. Kalbine ulaşan nurlar kalbin nur kapısının üzerindeki mührü aşağı doğru sürer. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Ve bu mühür zulmani kapıya kadar iner. Zulmani kapıyı mühürler. Artık zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah'ın nurları o kalbin içine girer ama karanlıklar o kalbin içine giremez. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kişinin zikir yaptığını düşünelim. Kalbin içine Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı dolmaya başlayacaktır. Bu kişi mümin olmuştur. Kalbin içine iman yazılmıştır. Ve kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Karanlıkların yerini nurlar almış. Nefsin kalbi birkaç dakika içinde %100 nurla dolmuştur. Ama bu nurlar kalıcı değildir. Kalıcı olanlar hangileridir? Nefsin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak gelen ve nefsin kalbindeki iman kelimesinin üzerine yapışan
faziletler, fazıllar orada yerleşir kalır. Bunların miktarı giderek artar. %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşırlar. Kişi nefsi emmarede. Bir daha %7 levhane. Mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde nefsin kalbindeki nurlar giderek artar, artar, artar. İşte Nur Suresi 21. ayet-i kerime. Ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizin kalbini teskiye edemezsiniz. Nefsinizi teskiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsinizin kalbinin ne yarı yarıya nur dolduramazsınız diyor. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbi doğuşundan itibaren kapkaranlıktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece, zikir yapmadığı takdirde nefsinin kalbi zaten kapkaranlıktır. Ama zikir yaparsa bu karanlık değişmez. Geçen günler boyunca şeytan nefsinin kalbine karanlıkları daha çok dolduracaktır. Bu kişi zikir yaptığı takdirde de nefsinin kalbinde nurla buluşmaz. Zikir yapmasına rağmen Allah'ın zikri onun kalbini nurlandırmaz. Kalbin daha çok kararması söz konusu olur. Her geçen gün şeytan o kişinin kalbine daha çok karanlık sokacağı için, karanlıkları konsantre edeceği için o kişinin nefsinin kalbinde, kişinin zikrine rağmen bu zikir ona hiçbir fayda sağlamadığı için kişi nefsinin kalbi giderek kararan bir hüviyete girer. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'ın kalpleri zikirle kararan insanlardan bahsetmesi, aradan uzun zaman geçmesine rağmen onların mürşitlerine ulaşmaması, Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle zikirleri onların kalbini devamlı olarak daha çok, daha çok, daha çok karartmaktadır. Ama Allah-u Teala'nın yoluna giren bir kişi için o kişinin nefsinin kalbi devamlı aydınlanacaktır. Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, salavatıyla. Rahmetin görevi, fazılları ve salavatı taşımaktır. Karanlıkları kapı dışarı etmektir. Fazlın görevi iman kelimesinin etrafında toplanarak nefsin kalbini doldurup o nefsi faziletli bir nefs haline getirmektir. Salavatın görevi ise nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Böylece üç ayrı türde üç ayrı sonuç elde ediliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir insanın Allah'ın yoluna girdiğini ve nefsinin kalbi giderek teskiye olduğunu ve ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Ne olmuştur? O kişinin kalbi evvela huşuya ulaşmıştır. %2 rahmet birikimi olmuştur. Ondan sonra her ruhu gök katına yükseldikçe, bir gök katı yükseldikçe nefsin kalbinde %7 ruh birikimi olmuştur. 7 defa olmuştur bu iş. 49'a ulaşmıştır nefsinin kalbindeki nurlar. 2 de huşuda kazandığı rahmet partikülleri, rahmet nurları. Faziletler %49, rahmetler %2, %51 nur birikimi gerçekleşmiştir kişinin kalbinde. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ama ya bu noktadan sonra
o kişi irşat makamından şüpheye düşerse, fıska düşerse, o zaman o kişinin ikinci defa fıskı olması söz konusudur. Çünkü Ali İmran Suresinin 82. ayet-i kerimesine göre tabi olmayan herkes fısktadır diyor Allah-u Teala. Resul'e tabi olmayan herkes fısktadır. Mürşide tabi olmayan

O kişi zikir yapmasına rağmen giderek kararacaktır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bir kısmı zikretmesine rağmen kalpleri zikir sebebiyle kararanlardır. Bir kısmı zikretmemek sebebiyle kalbi kararanlardır. Ama o zikretmeyerek kalbi kararanlar zikir etseler bile kalpleri kararmaktan kendilerini kurtaramayacaklardır. Onlar da zikirle kalpleri kararanlardır. Zikir onların kalplerini aydınlatmaz. Her geçen gün şeytan karanlıklarını onların kalbine doldurduğu için daha çok kararır. Bu kişiler başlangıçta fıstıdırlar. Tabiyetleri anından itibaren hidayet yoluna girmişlerdir. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığını, velayet kademesine ulaştığını düşünelim. Allah'ın garantisindedir buraya kadar olan işlem. Bu kişi Allah'ın garantisindedir. Bu hedefe ulaşmıştır. Ya sonra? Bundan sonra eğer o kişi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu kişi irşat makamından şüpheye düşmüşse tekrar fıska düşecektir. Bu noktadan itibaren o kişi alışkanlığını devam ettirse de zikrini yapmaya devam etse bile kalbi sadece her geçen gün biraz daha kararacaktır. Zikrediyorsa işte bunlar zikirleriyle kalpleri kararanlardır. Zikir yapmalarına rağmen kalpleri kararanlardır. Bunlar ikinci fıstılar. Ama bir defa daha Allah Teala ona o kişiye bir imkan sağlayacaktır. Ve Allah'ın sağladığı bu imkanı kişi kullanır da irşat makamına yeniden ulaşmayı dilerse Allah Teala onun hidayette ulaşma konusundaki talebini mutlaka kabul edecektir. Bir defa daha tabi olacaktır kişi. Ne oldu? Nefsinin kalbine yeniden Allah'ın nurları dolmaya, fazıllar birikmeye başladı. Bu fazıllar %51'e kadar o kişi yaşarsa mutlaka ulaşacaktır. Allah Teala'ya o kişinin ruhu bir defa daha ulaşacaktır. Kalbine bir defa daha iman yazılmıştır. Kişi bir defa daha hidayete erecektir. Ama bu hidayete ermeden sonra kişi Allah'ın yolunda devam etmez de tekrar fıska düşerse artık o kişi için bir defa daha hidayete adım atmak mümkün değildir. Allah Teala bu konuda açık hükmünü koymuş. Diyor ki, o kişiler ki Allah'ın yolunda amin olmuşlardır. Sonra kafir olmuşlardır. Sonra tekrar amin olmuşlardır. Sonra tekrar kafir olmuşlardır. Onların kalplerindeki küfrü Allah arttırır. Onları bir daha hidayete ulaştırmaz buyuruyor Allah-u Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir surenin 137. ayet-i kerimesindeydi zannediyorum olay.

Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesi. İşte böyle olan bir kişi hidayetten sonra fıska düşmüş ve aradan da uzun zaman geçmiş.

fıska düşmesinin arkasından da zikrine devam etmiş. Fıska da devam etmiş. Ama çektiği zikir kalbini aydınlatmak şöyle dursun. Kalbi kişinin giderek kararmış, kararmış, kararmış. İşte o insanlar hidayetten sonra fıska düşenler veya baştan itibaren hep fıska yaşayanlar, hiçbir zaman hidayete adım atamayanlar, onlar zikir yapsalar da kalpleri kararır, zikir yapmasalar da kalpleri kararır. İşte bu insanlardan birinci grup hasta kalpler. Kimdir bu kalpleri maraz olanlar? Ne kadar zikir yaparsınlarsa yapsınlar, kalpleri kararacak olanlardır. Hiçbir zaman aydınlanmayacak olanlardır. Yani hiçbir zaman Allah'ın yoluna girmeyecek olanlardır. Allah'a asi olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar. Bunlar hiçbir standart içinde zikir yapsalar da yapmasalar da aradan geçen zaman parçası içinde kalpleri her geçen gün biraz daha kararacak, kararacak, kararacak olan insanlardır. Bu kararan grubun ikinci statüsünde başlangıçta fıstık olup da sonra hidayete ermiş ama hidayetten sonra tekrar fıstığa ulaşmış olanlar var. Bu insanlara Allah Teala bir defa daha hidayete ulaşmak imkanı veriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bu insanların hidayete ulaşmaları, bu imkanı kullanmazlarsa bunlar hidayete erdikten sonra fıska düşünce, bir daha hidayete adım atmayınca bunların da kalbi geçen zaman parçaları içinde giderek kararacaktır, kararacaktır, kararacaktır. Ve nihayet sevgili kardeşlerim, bir üçüncü faktör, ikinci defa hidayet eriyorlar, ondan sonra üçüncü defa fıska düşüyorlar. Bunların ömürleri ne kadar olursa olsun, alışkanlıklarını devam ettirip de zikirlerine devam etseler bile zaman geçtikçe kalplerine nur ulaşması mümkün değildir. Kalpleri her geçen gün kararacaktır, kararacaktır, kararacaktır. Öyleyse bir insanın kalbinin kararması boşuna bir faktör değildir. Kişisel sebebe bağlıdır. Kişi bir yanlışın kurbanı olmuştur. Kalbinde zevk vardır. Kalbinde maraz vardır. Kalbinde kasiyet oluşmuştur. İnsanlar kulvara girdikleri anda kalpleri %100 kasiyet bağlamış durumdadır. Doğumunuzdan itibaren kalbiniz %100 afetlerle dolu. Yani kasiyet bağlamış durumda. Hayatı yaşamaya başladıkça kasiyet artar. Hem kalbiniz kararır hem de kalbiniz sertleşir. İşte böyle bir fonksiyon içinde olur kalbiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhteva açık. Başlangıçta herkesin kalbi zaten kasiyet bağlamış durumda. Kalbi herkesin kapkaranlık. Her geçen gün karanlığın konsantrasyonu artıyor. Hayatta yaşadığınız devreler boyunca kalbiniz kararıyor, kararıyor, kararıyor. Allah-u Teala'nın yoluna girip hidayete erdikten sonra tekrar fıska düşerseniz tekrar kalbiniz kararıyor. Bu sefer daha büyük bir karanlık kaplıyor kalbinizi. Eğer bir defa daha hidayet ererde bir defa daha fıska düşerseniz artık kurtuluşunuz mümkün olmayan bir şekilde
Allah Teala kalbinizi tab ediyor. Artık karanlıkların nefsinizin kalbinden çıkması, hidayete ermeniz, ruhunuzun, kalbinizin nurlanması, nefsinizin kalbinin nurlanması hiçbir şekilde mümkün değil. Şimdi hidayete erdiği noktaya kadarına bakmıştık kişinin kalbi. %51 nura ulaşmıştı. Ruhu da Allah'a ulaşmıştı. Ve kişinin kalbi %51 nurdayken bırakmıştık. Ne oldu? Kişinin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın nurlarıyla doldu. Şeytanın hakimiyeti o kişinin kalbinde %100'den %49'a düştü. Peki bu kişi Allah'ın yolunda devam ederse ne olacak? Nefsinin kalbi fena makamında %61 nura ulaşacak. Allah'ın zatında ikna olduktan sonra. Leka makamında Allah Teala bundan sonra ona bir tatil sanacak. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e yükselecek. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşacak. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacak. Ve daha sonra mı ne olacak? Daha sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar irşat makamına ulaştığı zaman, muhsinler makamına ulaştığı zaman %91'e ulaşacak. Öyleyse her geçen gün Allah'ın yoluna devam ederse kişi, her geçen gün nefsin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Artık bir daha nefsinin kalbinin kararması mümkün değil. Mutlak nura ulaşmış. Artık o kişi ölene kadar o kişi daimi zikrin sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbine dikkatle bakın. Bütün bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın güzelliklerini muhtevi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Kalp o kişi daimi zikre ulaştığında %100 nurla dolar ve müzeyyen olmaya başlar. Ulu'l-Elbab kademesinde bir mertebe müzeyyen olur. İhlas mertebesinde 7 mertebe müzeyyen olur. İrşada ulaşma noktasında 4 mertebe müzeyyen olur. Hepsi 12 mertebe eder. Nefsin kalbe ulaşabileceği en yüksek nura ulaşmıştır. Müzeyyen olma noktasının da sonuna gelmiştir. Ve iradede Allah'a teslim olur. Böyle olursa ne olur? O kişinin nefsinin kalbi o kişi yaşadıkça pırıl pırıl bir nur deryasıdır. Öyleyse bir kişi eğer zikre ehilse o zaman nefsinin kalbindeki bütün güzellikler devreye adım adım girecektir. Ama ehilse nurlanmaya ehliyet o kişinin kalbinde 7 tane şarta dayalıdır. Allah o kişinin kalbindeki ekinleti almış olmalıdır. 1. Yerine ihfat koymuş olmalıdır. 2. Kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş olmalıdır. 3. Allah o kişinin
göğsünden kalbine nur yolunu açmış ve böylece kişiyi huşuya ulaştırmış olmalıdır. 4. O kişi irşat makamına ulaştığı zaman Allah o kişinin kalbinin mührünü açmış olmalıdır. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almış olmalıdır. 6. Kalbin içine iman kelimesini yazmış olmalıdır. 7. Bu 7 tane şart varsa kişinin kalbi aydınlanmak imkanının sahibidir. Yoksa o kişi hiçbir şekilde nefsinin kalbi aydınlanan bir insan olmaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalbin aydınlanması konusundaki muhtevasına, kararması konusundaki muhtevasına bir göz attığımız zaman Nisa 137'de bakınız Allah-u Teala kalbin kararması konusunda hükmünü nasıl ifade ediyor? Diyor ki innellezine amenu, onlar ki amenu olmuşlardır. Sümme keferu, sonra kafir olmuşlardır. Sümme amenu, sonra amenu olmuşlardır. Sümme keferu, sonra da gene keferu olmuşlardır. O zaman diyor sümme, sonra ezdadü küfren, kalplerindeki küfür artmıştır, ziyade olmuştur. Lem yekunullahi liyafire lehum, Allah onlara mağfiret etmez. Ve la liyehtiyehum sebila, ve onları sebile ulaştırmaz. Demek ki bu kişi önce ameni olmuş. Sonra ameni olduktan sonra kafir olmuş. Yani ruhu Allah'a ulaşmış ama ondan sonra tekrar irşat makamından şüpheye düşmüş ve küfre geri dönmüş. Sümme aminu, sonra tekrar amini olmuş. Sümme keferu, sonra tekrar o kişi kafir olmuş. Sümme zâdü küfren, bu ikinci defa kişi küfre düştüğü zaman, ki aslında baştan küfürdedir, amini olup hidayete erdiği zaman küfürden kurtulmuştur. Ama hidayetten düştüğü zaman tekrar küfre düşmüştür. Hidayetten evvelki gibi kişi ikinci defa küfürdedir. Hidayete erdikten sonra küfre düşmüştür. Başlangıçta küfürdedir hidayetten evvel. Hidayete ermiştir. Hidayetten sonra ikinci defa küfre düşmüştür. Tekrar hidayete ermeyi dilerse Allah-u Teala kabul eder. Bir defa daha hidayete erdirir onu. Ama o hidayetten sonra tekrar kişi küfre düşerse artık Allah-u Teala onun kalbini tab eder, mühürler. Bu öyle bir tab etmektir ki bir daha o kişinin kalbi açılmaz. Asla Allah-u Teala onları artık bir defa daha hidayete erdirmez diyor Nisa 137. Öyleyse işte bu kişiler artık hidayete ermek imkanları hiçbir zaman olmayan ve devamlı sıkıntı içinde yaşamaya mahkum edilen insanlardır. Onu hak ettikleri için hidayete artık ulaşmalarını Allah-u Teala müsaade etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu insanların kalpleri kararacak, kararacak ve kararacaktır.
ve artık aydınlanması mümkün olmayan insanlardır bunlar. Bundan evvelki bütün kademelerdeki insanlar her zaman hidayete ulaşma imkanının sahibidirler. Akıllarını başlarını toplayabildikleri takdirde ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Hangi günahların sahibi olurlarsa olsunlar. Onun için Mevlana diyor ki tövbeni 100 defa, 1000 defa bozsam da gene gel diyor. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neye dayanarak söylüyor? Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı diler de anlatacak Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım geldiğini Mevlana ona. Tabi olduğu anda o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirecek. Öyleyse kişi hangi şartların içinde gelirse, içinden gelirse gelsin, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o günahlarla beraber gelsin, netice değişmez. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün seyyiatını hasenata kaybedecek, değiştirecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbinizin yapısına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve selavatıyla nurlanır. Nurlanmayı asıl temin eden faktör %2 ile rahmet, ama asıl temin eden faktör %98 ile fazlalardır. Öyleyse nefsinizin kalbindeki fazıllara dikkatle bakın. Onun için faziletli insan denir. Kimdir o faziletli insan? Nefsinin kalbindeki afetler yok olmuş. Faziletler nefsin kalbini tamamen doldurmuş. İnsanı kamil derler. Kemale ermiş insan. Kemalatı kendisine mal etmiş olan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah 7 tane kademeyi de üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, mürşide ulaşıp tabi olmak 2, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3, fizik vücudu olana teslim etmek 4, nefsi Allah'a teslim etmek 5, İrşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 tane kademede nefsinizin sonsuz bir nur ile ve müzeyyen olmanın son noktasında ışıması, Allah'ın nurlarını etrafa yayar olması, Allah'ın nurlarıyla pırıl pırıl parlaması hali. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar zikir yapmasalar da nefsleri kararır. Ama zikir yapıp da nefsleri kararanlar da gene bunların içinde. Bir insanın kalbinde 7 tane kalp şartı oluşmamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırmamışsa, o kişi zikir yaptığı takdirde kalbi giderek kararacaktır. Zikir yapması onun kalbine hiçbir aydınlığı ulaştırmaz. Öyleyse aynı zamanda kimlerin kalbi kararacaktır? Hidayete erdikten sonra delalete düşenlerin kalbi kararacaktır. Kimlerin kalbi kararacaktır? İkinci defa hidayet erdikten sonra ikinci defa, üçüncü defa delalete düşenlerin kalbi kararacaktır. Başlangıçta bütün insanlar delalette. Delalette olan insanlar akılları başlarına gelirse, Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtuluşa ulaşacaklar. Öyleyse kimlerin kalbi kararır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalbi, o kişiler Allah'ı zikretse de ne kadar çok zikrederlerse zikretsinler, onların kalpleri
Allah'ın zikretmelerine rağmen kararacaktır. Aradan geçen zaman parçası ne kadar büyük olursa o kadar fazla kararacaktır. Çünkü yaptıkları zikir onlara hiçbir fayda sağlamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insanın kalbinin kararmasına Allah-u Teala kasiyet bağlamak diyor. Kalpleri kasiyet bağlayanların Allah'a asi olanlar olduğunu görüyoruz. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olduğunu görüyoruz. Başka insanların felaketine sebebiyet veren, kalpleri zevk içinde olanlar, kalplerinde zevk olanlar olduğunu görüyoruz. Kalplerinde maraz olanlar olduğunu görüyoruz. Bu insanların kurtuluşları hiç mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öğrenmişler hakikati ve bilerek karşı çıkıyorlar Allah'ın emirlerine. Yetmez, kendileri cehenneme gidecekler tamam, ama başka insanların da kalplerinin kararmasına sebebiyet veriyorlar. Öyleyse kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zevk olanlar, Allah'ın şifasından faydalanmak istemedikleri sürece, ki kalplerinde maraz olduğuna göre mutlaka bu hüviyetteler, hiç kurtulmak istemeyecekler. Onlar zikir yaptıkları takdirde zikirlerinin artmasına paralel olarak kalbindeki karanlıklar da her gün artacaktır. Ama kalplerindeki karanlığın artması şeytanın kalplerindeki konsantrasyonuna paraleldir. Asli unsurları itibariyle. Zaman ile bir paralellik var nefsinin kalbindeki karanlıkların artışı açısından. Bir de şeytanın kalplerindeki arttırdığı konsantrasyonla oranlı bir kararma ve sertleşme söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefslerinizin kalbine dikkatle bakın ve Allah'a çok şükredin, hamd edin ki sizler Allah'ın yolundasınız. Yani zikrettikçe nefsinizin kalbi giderek artar, kalbindeki nurlar giderek artar. Kalplerinizin kasiyet bağlamasına müsaade etmeyin. Allah'ı zikredin, her geçen gün daha çok zikredin. Her geçen gün zikriniz artsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Orada kalbinizde belli olur. Ve Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizdeki zevge, kalbinizdeki maraza yani hastalıklara şifadır. O şifayı en güzel standartlarda kullanmanızı ve kalbinizi nurlandırmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek zülcenahayn kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah
hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezevillahi minneşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nasrâtel müstakîm. Sırâtel ezzine. Enamte aleyhim. Gâlim. Mahdûl aleyhim. Erhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere onun açıklamamızı uygun gördüğü şeyleri sizlere açıklamak için. İşte bu akşamki konumuz gönül gözü. Kalp kuzu, kalp gözü veya gönül gözü dediğimiz göz nefsimizin gözüdür. Ama nefsimizin baş gözü değil, nefsimizin kalp gözü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, kalp gözünüzün açılması ile başlar. Kalp gözü fiziğin ötesini gördüğünüz gözünüzün adıdır. Bütün alemleri gören gözdür, Allah'ı gören gözdür. Öyleyse biliniz ki başınızdaki gözün dışında kalbinizde de bir göz var. Normal hayatınızı yaşarken başınızdaki şu gözlerle görürsünüz.

Rüyanızda aklınız nefsinizi kullanmaktadır. Nefsinizin baş gözleriyle görürsünüz. Bütün rüyalarda bildiğiniz gibi bir vücudunuz vardır. O vücudunuzla rüyaları yaşarsınız. Ve bu rüyaların görüldüğü göz nefsinizin baş gözüdür. Ama nefsinizin bir de kalp gözü var. O kalp gözünü açan Allah'tır. Dilediği zaman, layık olduğunuz zaman mutlaka açacaktır. O büyük zevki size yaşatacaktır. Bu başınızdaki gözleri kapasanız da aynı şeyleri kalp gözünüzde görmeye devam edersiniz. Başınızdaki gözleri açsanız da gene devam edersiniz. Kalp gözünün temel işareti nurların görünmesidir. Allah-u Teala'nın nurlarının görülmesi. Koyu renkler, açık renkler ve açılıp tekrar kapanan ışıklar. Sanki yavaş bir dönmeyle dönüyormuş gibi. Kalp gözünüz bütün alemleri görecek olduğunuz gözdür. Başlangıcı açılıp kapanan, hale hale olan, her rengi içeren bir nurlar demetiyle başlar. Ve o güzellikleri yaşarsınız. Kalp gözünüzün bir başka özelliği, ta uzaklardan başlayan bir tek noktadan gelen iki ışık huzmesidir. Birisi bir gözünüze gelir, öteki diğer gözünüze gelir. Kalbinizin gözlerinde bunu görürsünüz. Işık hüzmeleri çok uzaklarda birleşir. Bir tek noktadan gelir ama iki ışık hüzmesi halinde gelir. İki ışığın birleştiği yer dediğimiz zaman onu kastediyoruz. Bu gözlerinizle, başınızdaki gözlerle o nurları göremezsiniz. Onlar kalbinizdeki gözlerin muhtevasını taşır. Öyleyse kalp gözümüz bazen tek bir gözün standartlarına sahiptir. Bazen iki ışık söz konusu olduğu zaman onların ulaştığı yerlerin çift olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala rüyet kelimesiyle baş gözlerinizin normal standartlarda görme hassasını anlatır. Ama kalbinizin görmesi başka bir kelimeyle ifade edilir. Bu genel çatıdır. Bazen Allah-u Teala bunları farklı istikamette de kullanabilir. Kalp gözünüzün görme hassasının adı basardır, rüyet değildir. Ama bazen
Baş gözümüz için de Allah-u Teala basar kelimesini kullanabiliyor. Genel anlamı Allah-u Teala'nın basiretten muradı, kalp gözünüzün görme hassasının çalışmaya başlaması halidir. Öyleyse kalp gözünüz var. Bu kalbinizdeki göz söylediğim gibi kalbinizden bir bakıştır. Ne gösterir Allah-u Teala? Bu nurlarla başlar her şey. Sonra daimi zikre ulaştıktan sonra İhlas makamında, evvela ulul elbab makamında zemin katın sırlarını gösterir Allah-u Teala. Devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Orada altın kapıyı göreceksiniz. Sonra insan ruhlarının onarlık sıraları halinde nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Sağ kanat velisini, sol kanat velisini göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği dersleri göreceksiniz. Devrin imamının verdiği dersleri göreceksiniz. Orada sıralanmış olan cinleri göreceksiniz. İnsanların bizim şu andaki normal rengimiz gibi olan renklerine karşılık onların yeşil olduğunu göreceksiniz. Ne zaman bir yeri kalp gözünüzle görürseniz, bilin ki kırmızılar yeşil görünür. Yeşiller de kırmızı görülür. Maviler sarı görülür, sarılar da mavi. Öyleyse iki alem arasında renk farklılığı oluşuyor. Kalp gözünüze baktığınız zaman başka bir renk göreceksiniz. Baş gözünüze baktığınız zaman başka bir renk göreceksiniz. Baş gözünüze baktığınız zaman bu dünyadaki renklerin hepsini görürsünüz. Ama kalp gözünüze baktığınız zaman o renklerin farklı dizaynını görürsünüz. Söylediğim gibi, kırmızıların yeşil görünmesi gibi. Ulul Elbab makamından sonra ne zaman Allah Teala göğün birinci katını size göstermeye başlamışsa bilin ki İhlas makamındasınız. İhlas makamı göğün yedi katını da içerir. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar. Her katın ayrı özelliklerini görürsünüz. Birinci katta sadece secde edildiğini, ikinci katta ise su arınma havuzlarını göreceksiniz. Yerden 2 metre 20 santim, 2 metre 30 santim yüksekliğe kadar yükselen bizim dünyamızda cam adı verdiğimiz şeffaf bir maddeyle yapılmış. Havuz dediğimiz zaman hep toprağın içine girmiş havuzlar düşünürsünüz. Bu havuzsa topraktan tamamen döşemeden yukarıda dışarıdadır. Camdan her insanın girebileceği, insan ruhunun girebileceği 2 metre 20 santim falan, belki 2 metre 30 santim yüksekliğinde
80 santim genişlikte eni de boyu da havuzun ebatları her bir kişi için 80 santim bir tarafı 100 santim bir tarafı gibi dikdörtgen hüviyette veya 70-90'da olabilir tahmini rakamlar. Çok sayıda bu tarzda havuz göreceksiniz yan yana, şeffaf, içleri sarımtırak bir sıvı ile dolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın lütfu keremi çoktur. Üçüncü katta iki katlı bir mescit göreceksiniz. İki katında da secde edildiğini göreceksiniz. Bu normal standartlarda mescitten sonra çok eve benzeyen ama içerisinde mescit hüviyetinde olan bir yer. Sonra bu üçüncü katın o mescidinden çıktıktan sonra kapıdan çıktığınızda sol tarafta 60-70 metre ileride mihenk menfezini göreceksiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçi boş. Genişliği de 1 metre veya 1 metre 20 santim filan. İçine girenler birbirinin ardından sonsuz hızla ikinci kattan üçüncü kata var, affedersin, üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayaklarından aşağıdadır. Kimse yukarıya bakmaz, herkes karşıya bakar. Kimsenin ayakları kimsenin başına şimdiye kadar değmemiştir. Eşit hızla hareket edildiği için böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmez. Beşinci katta Beyt-ül Makdis'in aslını göreceksiniz. Altıncı katta Beyt-ül Haram'ın aslını göreceksiniz. Neden Beyt-ül Haram daha yukarıda? Çünkü Allah-u Teala bugün de sadece bizim dünyamızın değil, bütün kainatın hac yeri olarak orasını mukaddes kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade aynen geçiyor. Sadece dünyanın değil, kainatın hac yeridir diyor. Hazreti İbrahim'in makamı olan o Mekke'deki mescit. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail mescidi beraberce inşa etmişler. Belki ondan çok eski devirlerde de bir takım kalıntıları olabilir aynı yerde. Bir sonra göreceğiniz yer altıncı katta göreceğiniz yer değişik bir özellik taşıyor. Kalp gözüyle zaman içerisinde siz manevi kariyerinizi geliştirdikçe, Allah'a daha çok layık oldukça Allah Teala size göklere ait birçok sırrı göstererek açıklayacaktır. Sıbkatullah mahalli
altıncı kattadır. Evvela kapısı alışılmış bir kapı türü değildir. Bir duvarın içinden bir insanın geçtiğini düşünün. O insanın silüeti, başı, omuzları, kolları ve bacaklarının tam de şekillensin. Yani kişinin çevresi bir duvar üzerinde bir oyu vücuda getirsin. Böyle bir şey düşünün. İçeriden dışarıya, dışarısı karanlık, loş bir karanlık ama içerisi hep aydınlık. İçeriden dışarıya, bu kapı gibi olan yerden dışarıya beyaz, çok açık yeşil beyaz bir renkte bir nur sızıntısı var. Devamlı nur dışarıya vuruyor, ışık. Bu kapı sevgili kardeşlerim, her giren oraya girince onun çevre şeklini alıyor, silüetini alıyor. Uzun boylu iri yarı birisinin girdiğini düşünün oradan. O daracık kapıdan hiç eğilmesine gerek kalmadan o duvardan geçer. Ama geçtiği an duvar onun çevre şeklini alır. Daha sonra gelen küçük bir kişi ise, kısa boylu biri ise duvar küçülerek onun şeklini alıyor. Devamlı olarak şekil değiştiren bir özelliği var. Ve oradan sızan ışıkla oraya ulaşabilen ruhların derileri çatlıyor. Burası fetihten evvelki son merhaledir. Herkesin derisi, her ruhun derisi orada çatlar, ellerinin de yüzünün de. Ama bir gün oradakilerden birinin derileri çatlamıyor. O çatlamayacak duruma gelen kişi için hedef tamamlanmıştır. Sonuç hazırdır. O kişiyi

kendisiyle beraber gelenlerle beraber aşağı inmeyecektir. Her katta kadar çıkanlar, hangi kata kadar çıkabiliyorlarsa o katta kalanlarla beraber geriye dönerler. O kişi de bir gün evvel ki sabah namazında oraya ulaşmıştı, o günde ulaşmıştır. Ama bir evvelki gün aşağı inmiştir, ertesi gün tekrar yukarı çıkmıştır 6. kata. Bu derisi çatlamayan kişi diğerleriyle beraber aşağı inmiyor. Cebrail Aleyhisselam ona elbise giydiriyor. Özel bir elbise. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye benzer türde bir elbise. Ve bir kılıç veriyor. Boşlukta duran bir kürsünün önünde bu işlem yapılıyor. Ve kılıç verildikten sonra kılıcı eline alan bu evliya namzede kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile tavandan kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Ve 7. kata ulaşıyor. Katlar arasındaki yolculuk sonsuz hızla uçulduğu için uzun bir süre almaz. Kısacık bir süre içinde sonsuz uzaklıktaki 7. kata ulaşılır. 7. kata bir kapıdan girilir. Bu kapı fetih kapısıdır. Fetih kapısının altın olan kesimi zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapı ile aynı kapıdır. Oradaki altın kapıdan yukarıya doğru yolculuk yapılır. 4 metre veya biraz daha yüksek, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri var. Kapının üzerine ne bir tokmak ne bir kapı eli mevcut değil. Kapı otomatik bir kapı. İşte bu devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynı 7. katın girişinde de var. Ama orada bir de ilave var. Bu kapının eşiği yere ulaşmıyor. Yerden 7 tane basamak yükseklikte. Beyaz mermerden 7 tane basamak. Bu kapının genişliği 1,5 metre çevresinde. Kapının önünde bir sahanlık var. O da 2 metre çevresinde. Ve merdivenin ve sahanlığın iki tarafında trabzanlar var. 5. merdivende, merdivenin 5. basamağında 2 trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Büyük baklalar, 30 santim belki daha büyük baklalar. Trabzanların basamaklardan itibaren yüksekliği 70 santim civarında. Ve trabzanlarda basamaklara kadar yükseliyor. Sağlıkta da yere paralel hale alıyor. Onların arkasında da söylediğimiz gibi altın kapı var. İşte o Evliya Nevzeti'nin oraya vardığını göreceksiniz. Peki daha ileride
Allah Teala sizi kendinizi gösterecek oraya nasıl vardığınızı ve altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vuruyorsunuz. Yine Eûzü Besmele ile ve altın zincir ikiye ayrılıyor ve arkadaki kapalı olan altın kapı otomatik olarak açılıyor. İşte bu sizi 7. katın 1. alemi olan zikir hücrelerine, hayır, zikir değil, kader hücrelerine ulaştırır. Oraya ulaştığınız zaman bir salona ulaşacaksınız ki hiçbir şey görünmüyor salonda. Sadece 4 tane duvar. Niçin oraya geldiğinizi belki de merak edersiniz. Müsaade verilinceye kadar da orada kalırsınız. Müsaade verildiği zaman tavandan yukarıya yükselirsiniz. Bir kapıdan veya bir merdivenden değil, tavandan yükselirsiniz. Aşağıdan bakan birisi sizin evvela başınızın, sonra vücudunuzun tavandan yukarı çıktığını görür. Ayaklarınız da geçer. Ondan sonra size o gelemez. Yalnız tavanı görür. Siz de üst katı görürsünüz. Üst kat kader hücrelerindir. Öyleyse kader hücrelerine bir kapıdan girilmez. Döşemeden çıkılır. Döşemenin içinden geçilerek çıkılır. Ve çıktığınız yer, sol tarafa baktığınız zaman sıvasız bir duvarla karşılaşacaksınız. Normal taşlardan, her yerde gördüğünüz cinsten taşlardan örülen ama sıva ile birbirine bağlanmamış bir duvar, o sizin geçmişiniz. Sol tarafınızda kalıyor. Sağa döneceksiniz. Sağa döndüğünüzde sizin yaklaşık olarak 1 metre altınızdan başlayan yere paralel sonsuza kadar uzanan altıgen bir insan vücudunun içine girebileceği kadar büyük altıgen hücreler göreceksiniz. Altında ne olduğu görünmüyor. Bej renkte bal tepeklerine çok benzeyen altıgen kader hücreleriniz. Her biri 24 saatlik bir zamanı

bir kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap orada boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık. Bütün Allah'ın indirdikleri, yazdırdıkları, nebilerine veya resullerine yazdırdıkları, evliyalarına yazdırdıkları bütün kitaplar, nebilerine ve resullerine yazdırdıkları bütün kitaplar orada. Ümmü kitabın altında kocaman bir kürsü göreceksiniz. Büyük bir kürsü. Devrin imamının ruhu orada. Hemen solundan başlayan insanlar, hemen sağında başlayan insanlar, insan ruhları 60 kişiyi oluşturuyor. Ve üzerinde Ümmül Kitap var. Ve Devrin İmamı Ümmül Kitap konusunda oradaki ruhlara bilgiler ulaştırıyor. Tecrübe kazanıyorlar orada. Burası 7. gökkatının ikinci alemidir. Daha sonra Allah Teala size kudret denizini gösterecek. Denizin ta diplerine dalacaksınız. Ve oradaki sırlara şahit olacaksınız. Derinde de ışık olduğunu, aydınlık olduğunu göreceksiniz. Sonra dördüncü aleme ulaşacaksınız. Orası makamı Mahmud. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife, bütün sahabe orada çok büyük bir salonun içinde sadece o devrin insanları oradalar.

Beşinci alem, divanı salihin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Ama onlar hayatta olan insanların ruhları. Böyle daire şeklinde bir caminin içinde divan-ı salihinin toplantı yaptığını göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i orada göreceksiniz. Ve sonra da zikir hücrelerini göreceksiniz. 7. katın 6. alemi. Zikir hücreleri 2 metreden daha yüksek, deniz anılarına çok benzeyen şeffaf küreler. Yüzlerce küre orada muntazam bir şekilde dizilmiş durumda. Ve kürelerin içinde hep aynı oturuşta oturmuş zikir yapanlar var. Burası aydınlık bir salon değil, loş bir salon. Ve küreler, şeffaf küreler son derece simetrik olarak dizilmiş. En sağdaki birinci küreden başlayarak geriye doğru çok sayıda küre var. Sola doğru da çok sayıda küre var. Burası en sağdaki kürenin önünden içeriye giriliyor. Kapı birinci kürenin önüne açılıyor. Duvarla küreler arasında 3-4 metrelik bir mesafe var.

Ve soldan sağa kürelere baktığın zaman çok muntazam bir dizaynla, eşit aralıklarla dizilmiş çok sayıda küre göreceksiniz. Her kürenin içinde herkes aynı yere doğru yönelmiş vaziyette. Özel bir oturuşta, hani zikir yaparken dirseğinizi çekerken oturduğunuz gibi kan dolaşımına mani olmayacak şekilde size nasıl göstermişsek o tarzda oturuyor hepsi de. Ve zikir yapıyorlar. Ruhların, yüzlerce ruhun zikir yaptığı bir hücreler dizisi. Bunlardan hangisinin zikri tamamlanırsa o kişi uçarak zikir hücrelerinden ayrılır. İndi ilahiye ulaşır.

What can she at? İndilahi Allah'ın huzurundaki huzur namazı devrin imamı ve bütün sıradakiler gösterilir. Oradan gidilecek olan yer İndilahi'nin en yüksek noktası olan Sitretül Müntaha'dır. Son noktadaki varlıklar aleminin en üst noktasındaki ağaç. Kökleri yerin içinde olmayan bir ağaç. Buraya ulaşan o ruh oradan son yolculuğunu yapacaktır. Allah'a doğru. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın zatı son merhaledir. Ruh sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. İşte kalp gözünüzde Allah Teala size de sizin yaptığınız seyri sülûkü da gösterecektir. Başkalarının seyri sülûkünü da gösterecektir. Renkler en güzel renkli filmlerden daha güzel renkler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatına vardığınızda orada göremezsiniz. Yükseldiğinizi göreceksiniz sadece. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını görme şerefine ereceksiniz. O noktadan sonra Allah Teala size cezbe verdiği zaman Allah'ta ne oluyor? Onu da gene kalbinizdeki kalp gözüyle göreceksiniz. Allah'ın zatını da görmüş olacaksınız. Son bilmece orada çözülecek Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala diyor ki biz onlara afakta da enfüste de göstereceğiz diyor. Göstermek istediklerimizi. Nefsinizin baş gözüyle gördükleriniz ruhunuzun baş gözüyle gördükleriniz afaktaki görüştür. Nefsinizin kalbiyle gördükleriniz ise enfüsteki görüştür. Kalp gözünüzdeki basar hassası
harekete geçtiği an kalp gözünüz görmeye başlar Allah'ın gösterdiklerini. Öyleyse diyor ki Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah-u Teala? Basiret üzere Allah'ı görerek diyor. Basiret, kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçtiğini ifade eder. Kalp gözündeki basar hassası faaliyete geçmiştir. Öyleyse kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçmesi, kalple görüşü, nefsin kalbiyle görüşü ifade eder. Allah-u Teala dalalettekilerden bahsederken diyor ki Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Ve onların gözleri üzerinde güşave tatlı, onların basar isimli görme hastalarının üzerinde güşavet isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala, göremezler diyor. İnsanların baş gözlerinde ise gışave tatlı bir perde değil, hicab-ı mesture var. Öyleyse Allah-u Teala baş gözünüzden, baş kulağınızdan bahsettiği zaman İsra Suresinin 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o ruhlarını ulaştırmaya inanmayanlarla aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mesture vardır diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Hicab-ı mesture vardır, göremezler. Vakra vardır, senin söylediklerini işitemezler diyor. Baş gözlerinde hicab-ı mestüre, baş kulaklarında vakra.
Ve onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın genel dizaynı bu tarzda bir dizayn. Baş gözleri için kullandığı ifadeler. Araf 179'da Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Görmezler. Onların kulakları vardır. Duymazlar. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Diyor Allah-u Teala. Cehenneme gidecek olan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve fıkıh etmediğini söylüyor kalplerinin. İdrakten yoksun olduklarını söylüyor. Ama baş gözlerinin göremediğini, baş kulaklarının işitemediğini de söylüyor. Öyleyse Allah Teala kalp gözü konusunda diyor ki içinizden birisine Allah'ın vahyetmesi size garip mi geldi? Acayibinize mi gitti? O Allah'ın vahyettiği kişi ki Allah'ın katında bir şehadetin sahibidir. Allah'ın katında Allah'a şahit olan kişi nefsinin kalbiyle Allah'ın zatını görebilmiş kişidir. Ruhu da Allah'ın katında olan kişidir. Allah'ın vahyettiği devrin imamından bahsediyor Allah-u Teala. O her gün orada ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmekte, Allah'la her zaman konuşmaktadır. Öyleyse ruhu Allah'ın zatındadır. Bir. İkinci ruhu huzur namazının imamıdır. İki. Üçüncü ruhu Ümmül Kitab'ın altındadır. Dördüncü ruhu ikinci kattadır. Beşinci ruhu ana dergâhtadır. Sonra kim tövbe ederse Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidinin önünde onun başının üzerinde de sadece devrin imamının ruhu vardır. İkinci kattaki ruhla beraber 7 tane ruhu vazifeli oluyor. Ama bir tanesi sonsuz sayıda vazifeli. Herkesin başının üzerinde oluşan. Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde nimetinin Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Ve o nimetin sahabenin üzerine de Resul olarak gönderildiğini söylüyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Allah'ı ruhunun baş gözleriyle görmüştü. Fizik vücuduyla çıkmadı mı diyeceksiniz Allah-u Teala'nın huzuruna? Evet, ama ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve fizik vücudu ruhun içinde sadece oraya ruhun örtü olması sebebiyle ulaşabilen bir özelliğin sahibiydi. Yani yolculuğu yapan ruhtu. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olması söz konusuydu. Bu fizik vücut tayin mekanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayin mekanıyla Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah ile kalp ile konuşmuştur ve tekrar yeryüzüne inmiştir. Orada Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Miraç konusunda buradaki görüşü yazdığı zaman diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani burada hem afakta görüş var, hem enfüste görüş var. Enfüste görüş, kalbinin, nefsinin kalbinin gözüyle, kalbindeki gözle Allah-u Teala'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce defa görmüştü. Miraca çıkmadan önce. Ama miraca fizik vücuduna ruhu örtü olarak çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördü. Ruhunun baş gözleriyle gördüğünü kalbi tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Daha evvel Allah'ı defalarca gören, yüzlerce defa gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalp gözüyle gördüğü ve ruhunun baş gözüyle gördüğü aynı şeydi. Yani Allah'ın zatıydı. Öyleyse Allah-u Teala biz onlara muhakkak ki ayetlerimizi afakta da enfüste de göstereceğiz dediği kişilerden bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem afakta göstermiş ruhunun baş gözleriyle Allah'ın zatını, enfüste göstermiş kalbinin, nefsinin kalbindeki gözle görmüş, enfüste görmüş. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah'ın katındaki bir şehadetten bahsediyor. Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. Oysa ki onlar bilirler de diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatına şahit olmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşamak mümkün oldu. Gönül gözünü bu akşam sizlerle beraber derinliğine gözden geçirdik. Allah Teala'nın hepinizi, hepinizin gönül gözünü açarak hem böylece enfüste hem de ruhunuzun
baş gözüyle afakta size çok şeyleri göstermesini Allah-u Teala'nın Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de, sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. El Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davet. Biz İslam alemini İslam'a davet ediyoruz. Birçok kişi İslam alemin dediğine göre zaten adamlar İslam. O zaman nasıl İslam'a davet ediyorsun diye bir sual gelecektir akıllarına. Bunu normal telakki ediyoruz. Ama bizim bu hedefe varışımız İslam aleminde İslam'ın yaşanmadığı gerçeğinden hareketlidir. O gerçekten neşet ediyor, oluşuyor davet. Sevgili izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendimizden daha fazla. Ve hepinizin sadece mutlu olmasını diliyoruz. Mutsuzsunuz, öyle değil mi? Çok para kazanmakla mutlu olacağınızı nedenler de o parayı kazandıkları halde mutsuz olduklarını görüyorlar. Öyleyse hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden biz mutluyuz? Çünkü Allah'ın emrettiği bütün boyutlarda İslam'ı yaşıyoruz. Allah zaten başka bir din hiç indirmemiş. Bir tek dinden bahsediyor. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biz onu yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, tevhid. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim. Ruhu yirmi ikinci basamak. Veçi, fizik vücudu yirmi beşinci basamak. Nefsi yirmi altıncı basamak. İradeyi yirmi sekizinci basamak. Allah'a teslim etmek. İşte yaşanması lazım gelen İslam budur. Biliyoruz ki şimdi din öğretenler bu söylediklerimize eski köye yeni adet diye bakıyorlar. Biz diyorlar asırlardan beri, en az 12 asırdan beri bize öğretilen bir İslam dinini öğrendik ve de onu tatbik ediyoruz. Ne yani, yanlış mı yapıyoruz? Eğer gerçekten bu sual bize soruluyorsa, evet diyoruz, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü o 12 asırları yaşadığınız İslam, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan çok farklı bir İslam. İslam'ın temel bütün umdelerini yok etmiş olan bir din anlayışı, İslam dini anlayışı bugün İslam aleminde hakim. İslam'ın şaşasının devam ettiği yıllarda, Osmanlı yıllarında olaya bakıyoruz. Toplumun büyük kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. İşte o İslam'ı yaşayanlar tasavvuf erbabıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar mürşitlerine tabi olurlar. Onlar bu iki işlevi Allah'ın emri üzerine tamamlayınca Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır, ruhlarını Allah'a teslim ederler. Bu kadarı zaten Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insan sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı sadece dileyecek. Tamam. Allah için bu kadarı yeter. O dilek üzerine Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi mürşidine ulaştırır, davetini gerçekleştirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhunu da kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisi altında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz İslam'a davet ettiğimiz zaman aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinine davet ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Sebat-ı akidesi Allah'ın tekliği, Hanif olan bir tek Allah'ın var olduğuna kesin şekilde inanandır. İki, Hanif olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içindedir. Eğer böyle bir talebi yoksa, Allah'a ait olan ruhu, Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, Allah'ın bu konudaki emrini gerçekleştirmiyorsa, o Hanif olamaz. Zaten bundan sonrası hiç olmaz. Çünkü üçüncü Hanif dininin özelliği teslimdir. Ruhun Allah'a teslimidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a teslim etmeyi dilemezse, o kişi Hanif dinini yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış elimizde İslam'dan? İslam'dan elimizde kalan, İslam'ı yaşadığını zanneden büyük kitlelerin bildiği bir tek şey var. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa mutlaka cennete girecekler. Diyorlar ki biz günahkar olabiliriz. Allah Teala bizi cehennemine atacaktır muhakkak birazcık. Hafif tertip bizi orada kavurduktan sonra birazcık bize cehennemdeki zebaniler eziyet ettikten sonra biz oradan çıkacağız. Doğru posta cennete gideceğiz. Ondan sonra da keka ömrümüz boyunca, yani cennetin gökleri çatlayıncaya kadar orada cennette keyif süreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanları cehenneme sürükleyecek ne kadar unsur varsa, İblis önce Musevilere bunu kabul ettirmiş ve Museviler çökmüş. Sonra Hristiyanlara kabul ettirmiş. Hristiyanlık çökmüş. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreve getirildiği zaman 40 yaşındaydı. Hristiyanların da ondan evvel Musevilerin de büyük kısmı, çok çok büyük bir kısmı zaten yoldan sapmışlardı. Ama gene Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de gecenin büyük kısmında Allah'ı zikreden ve çok uzun süre secdede kalan kanitin olanlar vardı. Allah Teala diyor ki, Nasara'nın ve Yahud kavminin hepsi bir değildir. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır ama öyle bir kısmı vardır ki onlar bütün gece ibadet ederler, Allah'a secde ederler, zikrederler ve kanitin olurlar. Allah için uzun süre secdede kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyayı ele alıyoruz. Çağırdığımız şey Hz. İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hz. Musa'nın o devirde, Hz. Musa devrinde yaşadığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. O da, Hz. Harun da, onlara tabi olanların hepsi de ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hz. İsa devrine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki başta Hz. İsa olmak üzere o ve ona tabi olanlar, 12 havari ve o, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Biliyoruz ki o 12 havarinin arkasından bugüne kadar gelen bir tatbikat, manastırlarda yaşanan bir tatbikat, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle alakalı. Hala onların arasında bu teslimleri yapanlar var. Sonra İslam'a geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sonra bugüne kadar gelen bir tatbikat, nesiller boyunca bunu devam ettirdi. Onlar tarikat mensuplarıdır. Onlar tarikatı, yani tasavvufu yaşayanlardır. Tarikat yollar demek, tarik yol demek, turuk da yollar demek. Ama tarikat kelimesi daha çok kullanılıyor. Bakıyoruz, muhtelif tarikatlar var. Aslında tarikat kendisi çoğulama, tekil gibi kullanılıyor. Falanca falan tarikattan deniyor. Tarikten diye bir ifade kullanılmıyor doğrusu. Falanca tarikten demek. Ama tarikat kelimesi gelmiş girmiş. Öyleyse bakıyoruz, aa diyoruz, bu Nakşibendi tarikatında. O diyoruz, Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin tarikatında Mevlevi bu. Sonra çeşitli tarikatlar bütün sıkı tedbirlere rağmen Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında alınan ve korkunç bir tatbikatı gerçekleştiren o korkunç devirden, o devrin içinde de, onun arkasında da tarikatlar hep var oldu. Kökü kurtulamadı bütün gayretlere rağmen. 1500'den fazla insan idam edilmesine rağmen kökü kurtulamadı. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki kurtulamadı. Çünkü biz de tarikat mensubuyuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her ne kadar tarikatlar isimli bir dizayn söz konusuysa da, muhtelif tarikatlar var ise de, aslında sonuç bir tektir. Çünkü sadece bir tek yerden Allah'a ulaşılır. O, devrin imamının dergahıdır. Yolculuk bu dünyadan başlar. Yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhlar ulaştırılır. Devrin imamının dergahı manevi alandaki, dünyada verilen bu gezegendeki Allah'a ulaştıran tek kapıdır. İnsanlar hangi tarikattan olurlarsa olsunlar, her tarikatın Allah'a doğru yola çıkan yolcuları, dervişler, onlar bu dergaha ulaşıp bu dergahtan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkarlar. Öyleyse başka bir yol yok. Hangi tarikata mensup olurlarsa olsunlar insanlar, diyelim ki falanca Kadiri tarikatından, onların da başlangıç noktası gene devrin imamının dergahıdır. Başka bir Allah'a doğru yola çıkartan dergah yok. Ama her mürşidin tabi olduğu bir zemin kat dergahı mutlaka vardır. Ne var ki onların hiçbirinden Allah'a doğru bir yolculuk yapılamaz. Bütün dergahlardan yola çıkanlar evvela devrin imamının dergahında toplanırlar. Çıkış altın bir kapıdan yapılır, göklere doğru, Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Zemin kattan birinci kata, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katın yedi tane aleminden sonra Allah'ın zatına ulaşmak söz konusudur. Öyleyse Musevilere baktığınız zaman oradaki dinle de bir havralarda yaşanan normal bir din var. Bir de onların da tasavvufu yaşayan bir kesimi var. Onlar Allah'a hedeflenenler. Onlar bizim yaptıklarımızı yapanlar. İslam'da ise adına tasavvuf denen muhteva aslında sadece Kur'an'daki İslam'dır. Aynı zamanda İncil'deki İslam'dır. Aynı zamanda Tevrat'taki İslam'dır. İslam deyince İslam dininin adını vurgulamıyoruz. İslam deyince teslimi vurguluyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Babamız Hazreti İbrahim'in. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelin sizinle Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sana tabi olanlara da şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani bu şeriatın özelliği fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka oluşturmak. İşte o fırkanın hangi fırka olduğu açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Onun hanif olduğunu görüyoruz. Diyor ki Rum 30'da Allah-u Teala, Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçhini, fizik vücudunu Allah'a ikame et. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Yani insan olarak yaratılan hiç kimse hanif fıtratının dışında bir fıtratı yaşamak üzere yaratılmaz. Bu din ezeli ve ebedi bir dindir. Diyor Allah Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi bir dindir. Ve Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları hanif dininin dışında, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında yarattığını görürsün diyor. Allah-u Teala din olarak bir tek dini, hanif dinini seçmiş ve insanların yaratılışını da sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Ve konunun en ilginç noktasına ulaşıyoruz. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Babanız İbrahim'in hanif dinidir. Neden babanız İbrahim? Çünkü Hazreti Musa'nın da babası neticede Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan gelen Hazreti Musa'dır. Sonra Hazreti İsa geliyor, o babasız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, o da Hazreti İsmail'in soyundan. Hazreti İbrahim, İshak'ın da İsmail'in de babası. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundan. Bu sebeple babamız İbrahim, Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan, bu sebeple babamız İbrahim. O kadar mı? Hayır. Bu soy ve nesep müessesesinin dışında ondan çok daha önemli asli faktör var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak. Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif diniydi. 7 Safa ve 4 isimden oluşan. İşte Allah Teala Hazreti Nuh'un da dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti İbrahim'in de dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de. Ve kitapları incelediğimiz zaman Museviliğin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış. Bu din Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ayrıca bu din babanız İbrahim'in dinidir de diyor. Sizin dininiz Hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'nın dininin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış durumda. Sonra nereye gidiyoruz? Sonra İncil'e geliyoruz. İncil'de de Allah Teala sizin dininiz diyor Hazreti İsa'ya. İncil'de yazıyla basılı olarak diyor ki bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Sizin dininiz babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Öyleyse nasıl oluyor da üç tane din oluşmuş? Nasıl oluyor da bu üç kitaplı dinin mensupları birbirinin düşmanı olmuş? Nasıl aralarında yok etme savaşları da dahil olmak üzere savaşlar olmuş? Asırlar, asırlar, asırlar boyunca. İşte konunun korkunç tarafı orada. Yahudilerde de manastırlarda yaşayanlar var. Hristiyanlarda da manastırlarda yaşayanlar var. İslam'da da dergahlarda yaşayanlar var. Hepsi de aynı dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ama onun emrettiği biçimi boyutta. O zaman birazcık derinine girdiğimiz zaman konunun bugünkü İslam yaşantısında baktığımızda gördüğümüz şeyin çok ötesinde farklı bir mutluluk anlayışının ve sentezinin oluştuğunu görüyoruz. Bu asırlardan beri devam eden bir özün bugüne ulaşmasıdır ve üç kitaplı dine de uygun bir öz. İşte Musevilerin Tevrat'ı 7 Safa ve 4 Teslim'i hem açıklıyor hem farz kılıyor. Hem de Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim hem Allah Teala tarafından farz kılınmış hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ayrı ayrı ayetlerde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslimin hem farz olduğu hem de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, onunla beraber olanlar tarafından hep birlikte yaşandığını ve bütün sahabenin yedi safa ve dört teslimi tamamladığını görüyoruz. Nasıl Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi yaşadıysa bunu, ihanet eden bir tek havarinin dışında 13 taneden bir tanesi hariç 12'si de yaşamışlar. Sonra ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onlardan da bu muhtevayı yaşayanlar, Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, üç kitaplı dinde de olay bu. Ve bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek farz Kur'an-ı Kerim'de. وَنِيبِنَا اِلَيْهِ وَيَتَّقُوهُ diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. اَكُمُ السَّلَاتِ وَنَمَاز kıl وَلَا تَكُونُ مِنَا الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte şu anda Hristiyanlığın içinde de, ondan evvel Musevi'nin içinde de ve en son İslam'ın içinde de büyük kesim ne yazık ki Allah'ın yolunu terk etmiştir. Ve üç dinin mensupları da

İsa'nın dininin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. Ve bu din 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Sonra mürşide tabiiyet. Allah Teala onu da farz kılmış. Diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Maide 35. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhası İslam'ın. Mürşidin istenmesi. Sonra ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruha sesleniyor Allah Teala. Allah'a ulaş. Zikri yapacak olan fizik vücut Allah'ın ismini zikredecek ama Allah'a ulaşacak olan ruh. Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu ederek Allah'a ulaş. Hicr 28. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zariyat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde o sahabe var ya diyor, onlar şeytanın kuluyken وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَاوِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشْرِ ibadi. Onlar diyor tağutun kuluyken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması üç dinde de farz. Ve bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala tabiyetin var olduğunu, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı tarzındaki ayet-i kerimesiyle açıklıyor. Sonra bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, onlar hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar. Onlar Allah'a yöneldiler. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra da onların ulul-elbab olduğunu da söylüyor Allah Teala. Daha bunun ötesinde ne var? Fizik vücudun Allah'a teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim eden var mı? Varsa

Onlar da hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sonra sahabenin yolculuğu devam ediyor. Fizik vücudun tesliminden sonra ulu'l-elbab olmak söz konusu. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bunun ulu'l-elbab olmayı ifade ettiğini söylüyor. E bakıyoruz, bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Sonraki aşama, muhlis olmaları. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle, Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki o kafirlere ve kitap sahiplerine, ümmilere ve kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe son nokta iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabi Künel Ebe'nin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar ve Muhacirine İhsan'la tabi olanlardandı. Hepsi kendilerine tabi olunduğu cihetle irşat makamının sahibi olmuşlar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin. İşte bu 7 safa 4 tane teslimi ifade ediyor. Önce 22. basamakta ruhun teslimi, sonra 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi, 4 tane teslim. 7 safa ve 4 teslim. Kur'an'ın da, İncil'in de, Tevrat'ın da esası budur. 7 safa ve 4 tane teslim. 7 safanın 4 safası teslim. Öyleyse İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim bu 3 kitap dinlerin olmadığını söylüyor. 3 kitaplı dininde de Allah Teala bu dinin aslı, bu din Hanif dinidir diyor. İncil'de de, daha evvel Tevrat'ta da, sonra İncil'de de, en sonra Kur'an-ı Kerim'de de bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diye açık hüküm var. Hem Hazreti İbrahim'in o peygamberlerin babası hüviyetinde olduğu, ki soy nesep olarak da öyle durum, hem de manevi babalıkta var. Onlardan evvelki peygamber olarak. Hem de sevgili kardeşlerim, dünya sulhü için atılacak olan adamın temelini bu teşkil ediyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Dört tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve üç kitaplı dininde aslında hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini oluşu. Üç kitapta da hem 7 safa ve 4 teslim var, hem farz kılınmış hem de 3 peygambere tabi olanlar da 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. O zaman dinler var mı? Muhterem Hristiyanlar, muhterem Museviler ve muhterem İslam alemi. 3 dinden bahsedebilir miyiz?
Sadece bir tek din var ve esasları, temelleri tamamen birbirinin aynı. 7 safa ve 4 tane teslim. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Bize kızanlar olabilir, öfkelenenler olabilir. Bizi tanıdıkları zaman bunun yok olacağından eminiz. Çünkü sadece onların, o bize kızanların mutlu olabilmeleri için hayatımızı vakfetmişiz. Onların bize kızması, bizim onlara kızmamızı hiçbir zaman gerektirmedi. Bundan sonraki ömrümüzde de gerektirmeyecek. Kimseye karşı kin, kimseye karşı nefret duymuyoruz. Herkesi sadece severiz. Daha az sevdiğimizden, daha çok sevdiğimize doğru bir yol geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir olalım, beraber olalım. Museviler sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Hristiyanlar sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Ve İslam alemi sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak İslam dinindeki ayrılıkları bu son devrede devre dışı bırakacaktır. Alevilik, Sünnilik diye iki müessese kalmayacaktır. Sünniler gene Sünni davranışlarında Sünni merasimlerini yapacaklardır. Aleviler de gene bildiklerini yapacaklardır. Ama birbirlerine dost olacaklardır. Hiç kimsenin kimsenin dinine karışmadığı, herkesin kendi dinini kendi ölçüleri içerisinde rahatça yaşayabildiği bir dünya nizamı kurulacaktır. Ve biz size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Dünyada bu nizam yakın gelecekte mutlaka kurulmuş olacaktır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak ayrılıyoruz sizlerden sevgili kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere, tekrar bir arada olmak üzere, tekrar Allah'tan bahsetmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan ve cennet seyni hayra. Elhamdülillahi rabbil alemin. Malike ve deyni yâke nâvze ve yâke nâstâni. Sırâta lezzene enâmte aleyhim gâil makbûl aleyhim ve rabbâlimin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha kalp kalbe bir yakınlaşmanın içinde olacağız. Bir defa daha Allah'tan gelen bir güzelliği paylaşmanın huzurunu ve sürurunu yaşayacağız. Bir defa daha Allah ile beraber olmanın hazzını idrak edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili can kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala hepinizi sadece mutlu olmanız için yarattı. Bu akşamki sohbetimizin konusu mürşit farzdır. Farz mıdır? Eğer sorarsanız insanlara, size diyeceklerdi ki hayır, farz değildir. Hangi dili çıkarmış bu mürşidin farz olmasını? Böyle diyeceklerdir. Onlar gene öyle söylesinler. Biz bakalım Allah ne söylüyor. Hep birileri size Allah'ın söylediğinin dışında bir şeyler söylerse siz hep düşünün. Onlar diledikleri gibi konuşabilirler. Ama Allah ne söylüyor? Konunun önemli olan yeri orası. Allah ne söylüyor? Allah diyor ki mürşit farzdır. Öyleyse mürşit farzdır. Kim ne söylerse söylesin. Önemli olan Allah'ın söylediğidir. Sadece onun için yaşarız ve onun için ölürüz. Öyleyse eğer varsak, Allah Teala bizi yaratmışsa, kendisine sevgili kılmışsa, o zaman ona olan can borcumuzun yanında çok büyük Allah'ın lütuflarına karşılık borçlarımız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz her şeyimizi ona hasretmişiz. Onun için yaşıyoruz, Allah için yaşıyoruz. Bunun manası sizin için yaşıyoruzdur. Öyleyse evvela biz mürşidimize tabi olduk mu? Tabii tabi olduk. Evvela Dayı Bey'e tabi olduk. Sonra Muhammed Raşit Hazretleri'ne tabi olduk. Sonra da sizler bize tabi oldunuz. Çünkü Allah Teala irşat görevini verdi. Nasıl bizden evvelkiler kendi mürşidlerine tabi olmuşlarsa, biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Siz bize tabi oluyorsunuz. Aradan geçen senelerde, sonradan gelen nesillerde sizlere tabi olacaklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 14 asırdır tabiyet müessesesi var ve farz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabiyetin farz olduğu kesinleşmiş. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye göndeririz diyor. Resule itaat bize itaattır diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o risaletin ve aynı zamanda da nübüvvetin sahibi. irşat makamının en yükseğinin sahibi, kainatın mürşidi. Ne diyor Allah Teala onun için? Seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Allah Teala. Mürşidlerin en üst noktasında olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyleyse şu gün, günümüzün uyum sağlayan bir kesimi var mı? Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mürşitliğine onların hiç sesi çıkmıyor. Tamam diyorlar. O mürşitti, son mürşitti ve onunla beraber irşad etme olayı tamamlandı. Ondan sonra hiç kimse irşad makamının sahibi olamaz, mürşit olamaz. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? Ona da hiç kimsenin itirazı yok. O da yerlerine oturuyor. Belki de tartışmasız tek konu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş mu? Kesin hiç kimsenin itirazı yok. Herkes aynı şeyi söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Neyse, tartışmasız bir konumuz var. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim bu kadar unutulabilir miydi? Unutulabilirdi ki unutuldu. Aslından bu kadar ayrılabilir miydi? Kur'an-ı Kerim'in aslından insanlar bu kadar ayrılabilir miydi? Ayrılabilirler ki ayrıldılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela peygamberlerden başlayalım. Bütün peygamberlere tabi olunmuş. Son olarak son peygamber, son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Bu konu burada başlıyor, burada bitiyor. Çünkü kimsenin buna bir itirazı yok. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ne olacak? Allah Teala diyor ki bir resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz diyor. Külli kavmin min resul diyor. Bir resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Şu anda dünya üzerinde hiçbir kavim, hiçbir millet yok ki o milletin içinde Allah'ın bir resulü olmasın, yaşamasın. Olmasa ne olur? Ölse ne olur Resul? O da bir insan, neticede ölecek. Öldüğü gün Allah-u Teala mutlaka yerine yenisini tayin edecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her devirde, bütün milletlerin içinde mutlaka Resul olması lazım kıyamete kadar. Neden? Çünkü kıyamet günü cehenneme gidecek olanların muhtevasına baktığınızda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar bütün zaman parçalarındaki bütün insanların cehenneme giden kesimin orada olduğunu göreceksiniz. Geri kalanların da hepsi mutlaka cennettedir. Öyleyse insanlardan cennete veya cehenneme gitmeyen hiç kimse yok. Öyleyse cehennemdeki insanlar bütün devirlerde diğer insanların %90'ından, bütün insanların %90'ından fazlasını oluşturduğuna göre cehennem bütün devirlerdeki insanları kapsıyor, madde bir. İkincisi, bütün yerleşme yerlerindeki insanları kapsıyor. Bir dağ başında bile olsa o kişi onu da kapsıyor. Hiç istisna yok. İnsan olarak yaşamış olan herkes ya cehenneme ya da cennete mutlaka gidecek. Gideceği yer ya cehennemdir ya cennettir. Ama mutlaka oradadır. İnsan olarak yaratılan hiç kimsenin bunun dışında kalması söz konusu değil. Öyleyse, hal böyleyse, cehennemdeki insanlar bütün zaman parçalarını ifade ediyor. Cehennemdeki insanlar bütün zamanlardaki bütün yerleşme birimlerindeki insanların hepsini ihtiva ediyor. O zaman madem ki Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz, o zaman Allah-u Teala kesinlikle bunu ifade etmiş oluyor ki hiçbir devirde hiçbir kavim Resulsüz değildir. Şu anda, içinde bulunduğumuz anda şu dünyada ne kadar millet varsa o milletlerin hepsinin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre onların diliyle onlara hitap eden bir Resul. Biz diyor Allah-u Teala İbrahim 4'te hiçbir Resul yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla onlara hitap etsin diye kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde bütün kavimlere Resul gönderir diyor Allah-u Teala. Arda arda göndeririz diyor. Kesintisiz göndeririz diyor. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Bütün bunlar irşat müessesesinin kıyamete kadar devam edeceğinin kesin göstergeleridir. Öyleyse mürşitler kimlerden teşekkür eder? Bir, huzur namazının imamı, en büyük mürşit. İki, bütün kavimlerdeki Resuller. Huzur namazının imamı da mutlaka Resuldür. İki, bütün kavimlerdeki Resuller. Ne diyor Mü'minin 44'te Allah-u Teala? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Bir şey daha söylüyor sevgili kardeşlerim. Hiçbir kavim olmamıştır ki diyor, onlara Resul gönderdiğimiz zaman Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. İstisnasız bütün milletler Resullerini inkar etmiş. Neden? Çünkü her devirde insanların çoğunluğu %90'dan fazlası tabi olmayanlar. Bunlar çoğunluk olduklarına göre her zaman duruma hakimler ve her zaman Allah'ın Resullerini mutlaka reddedeceklerdir. Bugün de aynı olacağını diyor. Hepsi mi reddediyor? Hayır. Çoğunluk reddediyor. Ama her devirde o resimlerin etrafında mutlaka Allah'ın dostları yerleşir. Öyleyse bütün devirlerde hep resimler yaşamıştır. Bugün de resimler hayattadır. Bütün kavimlerin içinde. İşte kainatta bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve bütün Resuller kendi kavimlerine sadece o dini anlatırlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. O din İslam'dır. O din Hristiyanlıktır. O din Judaizm'dir. Yani Museviliktir. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler sadece o dini yaşamışlar. Hanif dinini yaşamışlar. Hazreti İbrahim de dahil olmak üzere ilk peygamber, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler, bütün nebiler ve bütün kavimlerdeki bütün resuller hepsi bir tek dini yaşamışlar. Ve hepsinde de tabiiyet mutlak olarak farz. Öyleyse Allah-u Teala ne emrediyor? Hadi sizinle beraber zamanın sonsuz ötesine geçelim. Zamandan önceye ulaşalım. Araf 179. Ne diyor Allah-u Teala? Biz zamandan evvel bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onlara dedik ki Elesi bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Ve onların neslerini şahit tuttuk. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor. Neden haberdar değildik? Neden olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki o gün orada Elesi bir Rabbiküm gününde dediniz ki diyor işittik ve itaat ettik. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Hepimiz demişiz ki Allah-u Teala'ya işittik ve itaat ettik. Ne olmuş? Allah-u Teala evet sen bizim Rabbimizsin bela dedikten sonra negatif suallerin pozitif cevabı Arapçada hepimiz bela demişiz. Allah-u Teala o zaman diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi sizlerden yemin istiyorum diyor ey nesler bana teslim olacağınıza dair bana yemin verin. Sizlerden diyor misak istiyorum ey ruhlar fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana ulaşıp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor. Fizik vücutlarımıza dönüyor. Diyor ki ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Sonra da soruyor sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina işittik. Öyleyse diyor Allah-u Teala itaat edin. Yemin verin, misak verin, ahd verin. Ve nefslerimiz yemin veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve Allah-u Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz atana, itaat ettik. Öyleyse diyor Allah-u Teala misakinizi üzerinize farz kılın. Bu diyor benim vasiyetimdir. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç yeminin ötesi de var. İrademizi de Allah'a teslim etmek durumundayız. Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi yemin, misak, ahdin ötesinde Allah'ın başka bir talebini de yansıtıyor. Bu Allah'ın bize emrettiği irademizi de Allah'a teslim etme hedefidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde insan nasıl olur da Rabbine aşık olmaz, nasıl olur da Rabbine hayran olmaz? İşte bir bütün içerisinde Allah ve insanlar. Allah Teala ruhlarımızdan yemin almış. Konusu ne? Affedersiniz, ruhlarımızdan misak almış. Konusu ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız. Rad 21 Allah Teala ondan bahsediyor. Vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala Allah'a bir şeyi ulaştırmamızı emretmiş, farz kılmış üzerimize. Onu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Misakiniz. Neyle mümkün? Mutlaka mürşide tabi olmakla mümkün. Tabi olmadıkça Allah'a ruhunuzu ulaştıramazsınız. Nefsleriniz Allah'a yemin vermiş. Nefslerinizi Allah'a teslim edeceğiniz dair. Yani bir başka ifadeyle daimi zikre ulaşacağınıza dair. Eğer mürşidinize ulaşıp da tabi olamazsınız, nefsinizi tasfiye edemezsiniz. Tezkiye etmek şöyle dursun, tezkiye de edemezsiniz. Yani nefsinizin afetlerini yok edip de nefsinizin kalbine Allah'ın fazıllarını toplayamazsınız. Mutlaka tabiyet. Fizik gücünüzü Allah'a kul edemezsiniz. Bir yaşat makamına tabi olmadıkça. Peki tabiyet olmadan da bir insan Allah'ın cennetine ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Bir şartla o kişi Allah'a ulaşmayı biler ama ömrü mürşidine ulaşacak kadar olmaz. Allah'a ulaşmayı bildikten sonra diyelim ki normal standartlarda bir insan ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'nın önüne rüşidine ulaştırması diyelim bir ay olacak. Bu bir ayı yaşayamasa kişi, mesela amen olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ertesi gün ölmüş. O kişi mürşidine ulaşamaz. Ulaşamaz ama Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine bu kişi girer. Öyleyse biz bütünü düşünüyoruz. Bütün dört tane teslim içerir. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek hepsi de farz. Hiçbirini mürşidinize tabi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Söylediğim gibi eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah bu dileğinizi kalbinizde görüp, bilip, işittikten sonra görmüştür, bilmiştir, işitmiştir. Bundan sonra irşat makamına ulaşacak kadar ömrünüz biçilmemişse, Allah Teala size o ömrü vermemişse, sadece o takdirde mürşidinize ulaşmadan Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Niçin girebilirsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir kurtuluştur. Herkes için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama bu cennet birinci kat cennettir. Mürşide ulaşmadan evvel o kişi ölürse o kişi birinci kat cennete girebilir. Ama kim mürşidine ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete girer. Kim mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennete girer. Ama bu kişinin farklı bir statüsü daha vardır. Çünkü dünya saadetinde yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Yani davranış biçimleri %50 pozitife dönüşmüştür. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennet dünya saadetinin %90'ı. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennet dünya saadetinin de %100'ü. Hem cennette mutlak bir saadet, hem dünyada mutlak bir saadet. İrşada ulaştığı zaman altıncı kat cennet, tabi dünya saadetinin gene bütünü. Bir hakkın takvaya ulaştığı zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaşayacak olan bir insan için İrşat makamı vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ve insanlar onu rahatlıkla reddedebiliyorlar. Bu bizim problemimiz değil, onların problemi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler de size Kur'an'ın hükümlerini anlatırız. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sıratını sakime ulaştırırız diyor. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakime ulaştırmak ne demek? Mürşide ulaştırmak demek. Çünkü mürşide ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşid olacak. 10 tane insan almış olacaksınız Allah-u Teala'dan. Tabi olduğunuz zaman ancak o takdirde ruhunuz Allah'a ulaşabilir. Aksi takdirde ulaşmaz. Yani siz mürşide tabi olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması hiçbir standartta mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin beraberce bakalım olaylar dizisine. Allah-u Teala ne diyor? Maide 35. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vettegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Ve ona tabi olarak takva sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Amin olacaksınız. Bu temel şart. Olmazsa olmaz şartı. Dilemiyorsunuz. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Ve insanların çoğu dün de dilemediler. Bugün de dilemiyorlar. Yarın da dilemeyecekler. İnsanların belki %10'undan azı dileyecek bunu. Ve onlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Ve amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a kendisini ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan istemek mecburiyetinde. Şimdi gelin beraberce Fatiha suresine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile. Bir kelime ilave edelim, başlarım. Fatiha'nın başı Eûzü Besmele. Eûzü Besmele ve Allah Teala buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Allah sadece zahir alemin Rabbi değildir. Gayb aleminin de Rabbidir. Bunların zıttı olan berzah alemlerin de Rabbidir. Emr aleminin de Rabbidir. Zülmani alemin de Rabbidir. Ve yokluğun da Rabbidir. Devam ediyor Allah Teala. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim'dir. Rahim esması herkes için geçerli değildir. Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Rahman esması herkes içindir. Maliki yevmiddin. Bakınız burada olay başlıyor. Din gününün sahibidir. İnsanların mürşitlerine tabi oldukları günün sahibidir. Din günü. Allah Teala burada din günü diyor. Açıklamalar ard arda geliyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Sana kul olmanın başlangıç günü o din günüdür. Allah'a kul olmanın başlangıç günü din günüdür. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Nasıl isteriz? Niçin isteriz? Niçin isteriz'in cevabı hemen arkasından geliyor. Bu istiânenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani istiânenle mürşidimizin kim olduğunu bize bildirmenle biz güvenip o mürşide tabi olalım da bizi böylece sırat-ı müstakime ulaştır. Gerçekten bir mürşide tabi olduğumuz zaman sırat-ı müstakime ulaştırır Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişsek mutlaka. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan 10 tane ihsan alır. Bu 10 tane ihsanla kim Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşırsa ki mutlaka gösterir. O zaman ona tabi olur. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve mutlaka Allah'a ulaşır. O kişi sağ kalsa da ulaşır, ölse de ulaşır. Yeter ki yola çıksın. Yola çıktıktan sonra kişi ölürse ruhu Allah'a ulaştığında sağken ulaşmış gibi Allah-u Teala kabul eder onu. Üçüncü kat cennete alır. Mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete alır. Öyleyse arada bir farklılık var. Mürşide ulaşmak cennetleri bir anda üst kata çıkarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah Teala onu mutlaka mürşide ulaştırır, emri varsa. Mutlaka o kişinin ruhunu da kendisine ulaştırır, emri varsa. Ulaştırmaması mümkün değildir. Kul ulaştırmaz. Allah ulaştırır. Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını temin eder. Allah bunu temin edeceğine dair söz vermiştir. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Öyleyse yıkıyoruz olaylar dizisine. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemişse mutlaka Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verecek ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Demin görmüştük ki Allah-u Teala mutlaka diyor, Allah'a ulaştırmaya vesile olayı olanı isteyin. Şimdi Fatiha suresinde diyoruz ki Ya Rabbi bizi sıratımızda kimine ulaştır? Neyle? İstihaneyle. Yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizi bize bildirecek olan cevabı, yardımı, istihane isimli yardımı yalnız sen verirsin. Senin yardımın adı istihanedir. Bütün insanların yardımı yardımdır. Nusret adını alır. Ama Allah'ın mürşit konusundaki yardımı istihane adını alır. Yani bize mürşidimizi göstermesi. Gösterir mi? İşte Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala diyor ki وَاَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَذُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala diyor ki ey amin olanlar, Allah'tan sabırla ve namazla, bu namazları hacet namazı, İstihaneyi isteyin. Yani sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan mürşit her kimse, o mürşidi size bildirmesini Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Ne demek istediğini hemen arkasından söylüyor. Ama huşiye ulaşanlar için zor değildir diyor Allah Teala. Çünkü diyor onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve onlar gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir huşu sahibi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağından kesin şekilde emin olan kişi, o huşu sahibidir. Onlar ne yaparlarmış? İstihane isterlermiş Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala da onlara mutlaka verilmiş istihaneyi. Ama onun dışındakiler de hava alırmış. Allah-u Teala onlara göstermezmiş. Gösterse ne yazar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ki. O kişinin talebi yok ki Allah Teala'nı göstersin. Öyleyse ne olur? Allah Teala ona mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? Kişi mutlaka kişinin ulaşabileceği bir yerdedir. Allah Teala'nın göstereceği mürşid. Kişi mürşidine ulaşır. Ne şeker tövbe eder mürşidinin önünde. Ve ona tabi olur. Tabi olursa ne olur? Mümin olur. Furkan suresi 69-70 ayetler. Furkan 69 cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70 ama tövbe kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa Allah onların günahlarını sevabı çevirir diyor. Ve ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde tabi olan bir kişinin mümin olacağı yazıyor ve aynı zamanda bu mümin olan kişinin nefs tezkiyesi yapacağını da söylüyor Allah Teala. Amel-i salihat yapacağını söylüyor. Ve Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu insanların nefs tezkiyesi yapan bu insanların müminler olduğunu söylüyor nefs tezkiyesine başlayan insanların. Diyor ki onlar ki amel-i salihat yapanlar, yaparlar, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse madde bir. Bir insan mürşidine ulaşamazsa mümin olmak şerefine eremez. Öyle mi? Evet, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Şimdi Allah Teala 10 tane ihsan verir dedik. Ne o ihsanlar? İbrahim esmasıyla tecelliye başlar Allah'a ulaşmayı dedikten sonra gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki vakayı alır, kalbimizdeki ekinleti alır, yerine ifat koyar, kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsümüzden kalbimize nur yolu açar, bizi huşu sahibi kılar, mürşidimizi gösterir, mürşid sevgisini verir içimize ve o mürşide bizi mutlaka Allah ulaştırır. Biz bir adım atmışız, 10 tane ihsan almışız Allah-u Teala'dan. Onuncusu mürşidimizin gösterilmesi. İkinci adımı atıyoruz. Her adımımıza 10 tane karşılık geliyor. İkinci adımımızı atıyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz. Mürşidimize bizi ulaştırmak kimsenin görevi değildir. Allah bunu tayin ediyor. Diyor ki Allah-u Teala alallahu kastus sebili. Her mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha bu gözlerle görünmeyen yollar vardır. Yeryüzünün sathına paralel. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim sebiller diyor. Sebilleri kastetmek, tayin etmek, tespit etmek yalnız Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah-u Teala. Onun için Fatiha suresi Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu senden başka kimse bilmez. Bunu tayin edecek, tespit edecek sensin. Sebillerin tespiti, irşat makamına ulaştırma işi sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyorsa Allah Teala Fatiha suresiyle tam bir uyum içerisinde bu. Yalnız senden istihane isteriz. Bize yani bu istihaneyi ver ki arkasındaki cümle geliyor. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ne oluyor? İrşad makamına ulaştığımız zaman 10 nimetin birincisi başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Peki ne diyor Fatiha suresi? Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Ne diyordu Allah Teala? Ali İmran 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah Resul beyat eder diyor. Ne oluyor? Kişi tabi oluyor Resul'e, devrin imamı olan Resul'e ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar nebiler gelmiştir. Onlar nebi Resul'lerdir. Ondan evvelki 600 yıl nebi yoktur. 600 sene evvel, ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan sonra 2000 yıl nebi yok, 2000 yıl evvel Hazreti Musa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Allah'ın Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde dizaynı üzerine bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen insan Allah-u Teala mürşidini gösterecekse hacet namazını kılar, sorar ve Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Onun için Allah-u Teala namazla ve sabırla isteyin diyor. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ne kadar sorsa Allah ona göstermeyecektir. O zaman sabretmesi lazım. Bir gün hakikati öğrenecektir ki Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah ona mürşidini göstermeyecektir. O zaman diler, dileyince de mutlaka Allah-u Teala gösterir. Öyleyse istihaneyi istiyoruz Allah-u Teala'dan, mürşidimizin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Allah-u Teala mutlaka gösteriyor. O zaman hangi mürşide tabi olursak olalım, devrin imamının ruhu oradadır. Tabi olduğumuz anda oradadır. Arş-ı Sultan meleklerle beraber ve derhal başımızın üzerine gelir yerleşir. Başımızın üzerine gelir yerleşirse ne olur? Bu devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi birinci nimet. Bu nimet başımızın üzerine geldiği zaman Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre bizim için yeni bir şey söz konusu olur. Mümin olmak. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Ve onunla yedolunurlar. Yani onunla desteklenirler o insanlar. Başların üzerindeki ruhla desteklenirler. Ve onların kalplerinin içine Allah imanı yazar. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Hangi sebeple? Başların üzerine devrin imamının ruhu geldiği için. Mümin 15'te bu ruh kişinin başının üzerine geliyor. Şöyle anlatıyor Allah Teala. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine katından, emrinden bir ruh gönderir. Emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişiye, o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün, yevmü telakin, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz vücudunuzdan her gün yüzlerce defa ayrılır. Hangi günah işlerseniz hiç günah iştirak etmez. Ama sizden de bir yere ayrılamaz. Vücudunuzdan ayrılır, o günah iştirak etmez. Günah bittikten sonra görevi tekrar vücudunuza geri dönmektir. Vücudunuzda şiddetle ruhu kendisine çeken bir güç vardır. Ama ruhunuzda buna karşı koymak gücünün sahibidir. Günah işlediğiniz sürece o günah ruhunuzun iştirak etmesi mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Tabi oldunuz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi. Ve Fatiha suresi. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. gayr-ül magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Kimlere gadap duyduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Kafirlere gadap duyarım diyor. Mümin olmayanlara gadap duyarım diyor. Öyleyse başının üzerinde nimet olanlar müminler. Müminler mi? Şimdi göreceğiz. Ama bir muhteva daha, Allah Teala buyuruyor ki Veleddalin, Fatiha suresi Veleddalin'le bitiyor. Çok önemli bir sonuca ulaştırıyor bizi. Ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar iki gruba ayrılıyor Allah Teala tarafından. Hidayet üzere olanlar, hidayette olanlar, dalalette olanlar. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olmadıkça o kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerime. Mürşidine tabi olmayan dalalettedir. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmış olmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemiyorsa tabiyeti hiçbir şey ifade etmez. Olmamış hükmündedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi var ise o kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidini ona gösterecektir. O kişi mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman dalaletten mutlaka kurtulacaktır. Sırat-ı müstakim

Nefsinizi affetme. İki, mürşidinize tabi olacaksınız. Dikkat edin, herhangi bir mürşitten bahsetmiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona gösterecektir mürşidini ve kişi o mürşide ulaşacaktır. Öyleyse herkesin ulaşabileceği yerde Allah'ın bir mürşidi mutlaka vardır. Ve Allah söz veriyor mürşidi göstereceğine dair. Ne oldu sevgili kardeşlerim şimdi? Şu oldu. Kişi bu istikamette bir gayretin sahibi oldu. Allah'tan mürşidini sordu. Allah gösterdi. Kişi ona ulaştı. Ulaşmazsa eğer kurtuluşu yok. Sadece bir ayet söyledik. İkinci ayet Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Ve şakide olmazlar. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulabiliyor. Üçüncü ayet-i kerime. Allah Teala üçüncü ayet-i kerimede şunu söylüyor. Kehf 17. Men yehdillahi fehvel muhted ve men yudlil felen tecrübehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi bulunmaz. Bir onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Yani dalaletten kurtulmayı istemeyen bir insan onun için hiçbir zaman bir mürşid olmayacaktır. Ayet 3. Dördüncü ayet Câsiye 23. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde şu Allah-u Teala diyor onları kendi ilimleri üzere dalalette bırakır. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Kimmiş bu insanlar? Hevalarına tabi olanlar. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani hevalarına tabi olanlar. Kasas elde ne diyordu Allah-u Teala? Kim mürşidine değil de hevasına tabi olursa onlar dalalettedir diyordu. Bu kişi de dalalette tabi olmadığı için. Sonra 5. ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz diyor Allah Teala ümmilerin içinden. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Peki bunun dışında Allah Teala ne söylüyor? Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor. Müminlerin üzerine bir nimet olsun diye Allah Resul beyaz eder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, Allah'ın onların neslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altı oldu. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar var ya, onlar ona daha tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Ve onlar Allah'ı acize düşürecek değillerdir. Allah Teala'nın 8. ayeti Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, bir kısmının sözlerine dalalete tak oldu. Tabiiyet ve hidayet. 9. ayet Zümer 23. İşte bu
Allah'ın hidayetidir ki

0: Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Bu Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186, Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi olmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala dalalette bırakıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların sağ gidecekleri yer cehennem. İşte Allah Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler. Kulakları vardır, duyamazlar. Gözleri vardır, göremezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Dalalette olanların gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğu cehennem için yaratılmış. Cehennem insanların çoğu için yaratılmış. İkisi de aynı sonuca çıkıyor. Araf 178 dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve müminin 103 o hüsranda olanlar var ya onların günahları sevaplarından çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki tabiyeti olmayan kişi dalalettedir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mürşit farz mıdır? Kim dalalette kalmak istiyorsa onun için bir problem yok. O tabi olmasın, dalalette kalsın. Dalalette kalanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar uzak bir dalalet içinde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi kısa bir zaman parçasında birkaç gün içerisinde mürşidine ulaşacağı için bu kişi hidayete birkaç gün uzaklıkta bir dalalet içinde, çok yakın bir dalalet içinde, hidayete çok yakın bir dalalet ve kişi zaten mürşidine ulaşmak istiyor. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. O birkaç günlük zaman parçası içerisinde ve kişi mutlak olarak Allah'ın o mürşidine ulaşıyor. Tabi oluyor. Tabi olduğu anda Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbinin içine iman ediyor. O kişi ancak tabi olduğu zaman mümin olabiliyor. Ondan evvel mümin de değil. Tabi olmadan evvel kişi dalalette. Bir, tabi olmadan evvel kişi kafir hüviyetinde. İki, tabi olmadan evvel kişi dalalette. Öyleyse tabiyet neyi ifade eder? Tabiyet olduğu anda ruh Allah'a doğru yola çıkar. Tabiyet olduğu anda fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Tabiyet anında, anından itibaren nefs tezkiye için hazır hale gelmiştir. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ruhun da hidayeti tabiyetle başlar. Fizik vücudun da hidayeti tabiyetle başlar. Nefsin de hidayeti tabiyetle başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenleriz, şurasını hiç unutmayın. Hidayet çağındayız. İçinde bulunduğumuz asra hidayet asrı diyor Allah Teala. Üçüncü milenyumun, üçüncü bin yılın ilk yüzyılı. Başlangıcı bu yıllar hidayet yılları. Bu devre hidayet devri diyor. Asr-ı hidayet diyor Allah Teala. 2001'den başlayarak ileri doğru giden yıllar. Dünyanın ne kadar ömrü kaldı? Bakalım görürüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer irşad makamına ulaşır tabiyet yoksa hidayet yok. Mümin olmak yok. Hidayet yoksa kişi dalalette, mümin olmak yoksa kafir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtuluşunuzun irşad makamına ulaşmakla mümkün olacağını hiç mi hiç unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzelliklere Allah-u Teala bizleri ulaştırmış. Şunu görüyoruz, tabiyet yoksa kişi için hidayet yoktur, kişi için mümin olmak yoktur. Kurtuluş yoktur, nefs tezkiyesi yoktur, fizik vücudun hidayeti yoktur, nefsin hidayeti yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi irşad makamına ulaştırarak mutlu bir dünya hayatı ve ikinci kat cenneti derhal size temin etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
0: Allah razı olsun Berhan. İnşallah biz de hazırız, başlayabiliriz.
2: Başlasın efendim. Hemen geçiyorum inşallah.
0: İnşallah.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel günde bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra ruhun Allah'a teslim edilmesi konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Elimihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü ruhun Allah'a teslim edilmesi konulu bu eşsiz ve yeni sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinize en sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Ezzübillahimineşşeytanirracim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz varız. Siz varsınız, biz de varız. Allah hepimizi yaratmış. Mutlu olmamız için yaratmış. Saadet adı verilen bir hususu bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Dini koymaktan da muradı insanları mutlu etmek. Hem bu dünyada saadet içinde bir dünya hayatı yaşatmak hem de bu dünyadan sonra kıyametten sonra cennet hayatı yaşatmak için, sonsuz bir mutluluğun içinde insanları barındırmak için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun için Allah'ın koyduğu kaidelere, dinin temel kaidelerine beraberce bakarsak İslam'ın 7 tane safhaya ayrılmış olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha, ruhun Allah'a ulaştırılması 3. safha. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaştırılması. 4. safha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. 5. safha nefsimizin Allah'a teslimi. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha irademizin de Allah'a teslimi.

Allah'ın kainattaki tek dini Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu yedi safayı yaşamışlar. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Bu hepsi dediğimiz insanlar her yerde toplam nüfusun %10'undan daima aşağıda kalmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de dünya üzerindeki genel anlamda Allah'a teslim olma yolunda olanların ve teslim olanların sayısı her zamanki gibi dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda. Bütün insanların din zannettiği ayrı ayrı inanışların da içindeki insanların içinde %10'undan daha az bir kitle Allah'ın yedi safhasını ve teslimleri yaşıyor. Yedi safhadan dört tanesi Allah'a teslim olmayı içeriyor. Ruhun Allah'a teslimi bir, fizik vücudun Allah'a teslimi iki, nefsin Allah'a teslimi üç, iradenin Allah'a teslimi dört. Ve bugünkü konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ruh Allah'a seyri sülük isimli bir yolculukla ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimi işlemidir. On dördüncü basamakla 21. basamak arasındaki yedi basamağı bu Allah'a teslim keyfiyeti veya Allah'a ulaşma keyfiyeti, seyri sülük kapsar. Bundan evvel kişi daha evvelki safhalarda farklı bir dizayndaydı. Teslimden evvelki hazırlık safhalarındaydı. Daha başlangıçtan itibaren insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dilemeyenler bugünkü konumuzun elbette dışında birinci basamakta olanlar, bütün insanlar yaşıyorlar, olayları yaşıyorlar ve olayları yoruma tabi tutuyorlar. İkinci basamaktakiler olayları yaşarken tabi tutuldukları insanlardan bir kısmı başarıyla çıkıyor, bir kısmı başarısız olarak çıkıyor. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkanlar, onların içinden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Başarıyla çıkanlar seçilirler. Onların da bir kısmı, seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicabın süreyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinleti almasına ve kalbine ihfas koymasına sebebiyet verir. Her biri bir muhteva taşır, ayrı bir muhteva. Her biriyle kişi daha güzel ulaşır. Gözlerindeki hicab-ı mesrurun anlamasıyla irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar herhangi bir kişiden fark eder. Farklı bir yere koyar artık onu. İrşat makamı olduğunu görmüştür, idrak etmiştir. Kulaklarındaki vakıra alınınca söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlar irşat makamının. Kalbindeki ekinleti Allah alınca
sadece manasına varmakla kalmaz, idrak eder İrşad makamının söylediklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah-u Teala kişinin kalbindeki ikindeti almış, kalbine ihbat koymuş. İdraki önleyen kompütür olmuş, idraki sağlayan bir kompütür konmuş. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, sonra o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek, yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikri yapıyor kalbine, Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor nefsinin kalbine. Neden giremiyor da sızıyor? Çünkü nefsin kalbi henüz mühürlü. Kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmamış. Sonra bu kişi kalbinin içine giren %2 rahmet nurları sebebiyle huşu sahibi oluyor. Ve bir sonraki basamakta bu kişiye Allah irşat makamını gösteriyor. Kime tabi olacaksa onu gösteriyor. Ve kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bugünkü konumuz ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasından evvel demek ki biz 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Olmazsa olmaz şartı. Çünkü ulaşmazsak şartlar gerçekleşmez. Nefsimizi tezkiye edemeyiz. Nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişecek olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve Allah'ın sesini dinlemesini de gerçekleştiremeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söylediğimiz 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştık. Allah'ın bize gösterdiği her kimse ona ulaştık. Ne olur? Tabi oluruz. Önünde diz çökeriz, el öperiz ve kendisine tabi oluruz. Bu tabiyet farzdır. Bütün insanlar için tabiyet mutlak olarak Allah-u Teala'nın farzı. Diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha suresinde de Allah Teala diyor ki, Allah Teala'ya da biz diyoruz ki, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan irşat makamını yalnız senden isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim. O mürşide bizi ulaştırarak önlerimizi çöküp tövbe ettikten sonra ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O mürşide ulaştırarak başımızın üzerine devrin imamının ruhunu alarak sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ellezine en'amte aleyhim diyor Allah-u Teala. O yol ki üzerlerine nimet vakitlerimizin yoludur. Başların üzerinde devlet imamının ruhu bir nimet olarak oluşuyor. Sonra gayrın maddubi aleyhim, üzerlerine kadar duyduğumuz kafirlerin yolu değildir diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet
ayeti kerimesinde gadab sözü kişilerin kafirler olduğunu söylüyor. Veleddalin, dalalette olanlar da diyor, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması süreci içerisinde bir muhteva görüyoruz. Bu süreçte gördüğümüz şey hem nefs tezkiyesi olacak, hem ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İki olay birbirine kesin şekilde bağlantılı. Nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mürşidimize ulaşırsak, 10 tane ihsanla ulaşırsak ne olur? Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Emri tebliğ etmek üzere Allah'tan emir almış olan, Allah'ın emrinden olan bir ruh. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre. Ne diyordu Allah Teala? Ve ce'alna minhum eyyemeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. İşte onlar imamlar, devrin imamlarıdır. Bu nasıl bir imam? Huzur namazının imamı. Allah'ın huzurunda her gün 24 saatlik bir zaman devresi içerisinde yedi vakit namaz kılmış. Bu yedi vakit namazın muhtevasına baktığımız zaman orada bir imam görürüz. En başta imam vardır.

İşte o imam huzur namazının imamıdır ve kişinin başının üzerine nimet olarak gelen imamdır. Ve bu imam kişinin başının üzerine ruh olarak gelir ve yerleşir. Katımızdan onların üzerine ruh göndeririz. Ve onunla, o ruhla onları yel ederiz, destekleriz diyor Allah-u Teala. Başımızın üzerine bu ruh gelince ne olur? Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki işlemi başlatır. Kalbin içine imanı yazması söz konusu. Ne yapacaktır? Evvela mühürlü olan kalbimizi açacaktır. İkinci nimet. Birinci nimet neydi? Ruhumuzun henüz bizde olduğu bu devrede Allah-u Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştirecekti. Ruh başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. Onun yerleşmesiyle kalbimize imanı yazacak Allah-u Teala. Üç safhada. Bir, kalbimizin mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalple alakalı işlemler bu kadar. Üç işlem. Mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbimizin içine imanın yazılması. Sonrası Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Furkan Suresi 69. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te Allah-u Teala

0: Diyor ki ama kim tövbe ederse, irşat makamına tabi olarak tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların bütün seyyiatını hasenata çeviririm diyor Allah Teala. Onların bütün seyyiatları hasenata çevirir. Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülür ve Allah Teala tarafından kabul edilir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması işlemi bir standarda bağlanmış. Ancak böyle mümkün. Ne yaparsak mümkün? Ancak tövbe edersek irşat makamının önünde 10 tane ihsanla ona alışırda tövbe edersek kalbimizin içine iman yazılacak ve mümin olacağız ve nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, bu bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın bir büyük ihsanı ve arkasından bir ruhumuzun tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşması. Tövbenin kabul edilmesi neyi ifade ediyor? Tövbenin kabulü bütün günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. O kadar mı? Hayır, değil. Bu Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamız. 7. nimet nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkması. 7 gök katını aşmak üzere yola çıkması, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması. 8. nimet fizik vücudumuzun gene nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve devam etmesi. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah Teala o günden itibaren bu 10 katında 10 katını vermeye başlıyor ve 100 kat oluyor. Öyleyse birinci gök katına ulaştığı zaman ruhumuz 100 kat, ikinci gök katına ulaştığında 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar çıkıyor. Allah'ın verdiği ihsanlar. Bakara suresinin 261. ayetine göre. Ve Allah'ın 10. nimeti o güne kadar Allah Teala bize rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımız zaman o günden itibaren buna rahmetle salavatı da ilave ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, on tane ihsanla irşat makamına ulaşan bir kişi kalbine 7 tane işlem yapılmış olan bir insandır. 7 kalp şartı tamamlanmıştır. Kalpteki ekini tağla almıştır. 1. Kalbe ihfat koymuştur. 2. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. o kişinin göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra mürşidine ulaştığı zaman da Allah kalbin mührünü açmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. İşte nefs tezkiyesi yapabilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan insanlar sadece onlardır. Mümin olabilenler, Allah'ın fazlı müminlerin üzerindedir. Ve bir kişiyi nefs tezkiyesi konusunda hedefe ulaştıran ve ondan sonra da nefs tazkiyesine ulaştıran, o kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimidir. Fazıllardır. O fazıllar ise sadece müminlerin üzerinedir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun can alıcı noktasına geldik. Zikir. Zikir yaptığımız zaman, bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman ne olur? Bu noktaya kadar Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından sadece rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat da göndermeye başlar. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman biz onları bir musibetle imtihan etsek, o musibet isabet ettikten sonra derler ki diyor bir kısım insanlar, ya Rabbi biz muhakkak ki senin için yaratıldık. Sana ulaşmak için yaratıldık. Sana geriye dönmek için yaratıldık. Senin için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Peki bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar mı? Bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar. Bu standartlarda ulaşıyorlar. 10 tane İslam'da müşriklerine ulaşmışlar. 10 tane de nimet almışlar. Bu 10 nimetten 3 tanesi 3 ayrı hidayetin başlangıcıdır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala'nın ifadesi şöyle Şura 13'te. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerin arasında Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a yönelmiş olandır. Mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer ömrü vefa ederse. Ömrü bu işe yeterse. 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh kendisine bir yol edinir. Nebe 39. Zalikel yevmül hakka femen şahitte hazâ ilâ rabbihim âlâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Böyle söylüyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meab olur. Söylenek olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın ruha meab olması, söylenek olması. Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun o gün bizden ayrıldığını söylüyor Allah Teala. Hak günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Aynı zamanda din günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Herkes olur mu? Herkes olmaz. Mürşidine tabi olan kişi 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Böyle bir tabiyetle demek ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de yola çıkıyormuş. Allah'a ruhu ulaştırmak üzere tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bir takım insanlar var, Allah'a verdikleri misaklarını yerine getiriyor ve ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ. Özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar misaklarını bozmazlarsa yerine getirirler. Nasıl? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. İşte bu hedefe ulaşmak üzere ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. Fecr 27 İrciyeyi İlâ Rabbiki. Her şeyden evvel şunu söyleyelim ki ruhumuzun biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. 1 Zümer 54 ve enîbü ilâ rabbiküm ve esnemû lehum kabl en yetekûm azâben. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a bir defa mutlaka ulaştırın ama yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ilâ rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tevi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Ve münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala, Allah'a dön ve böylece Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi ol. Beş tane ayet-i kerime oldu. Altıncısı Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah'u yedü aleyhisselamı yektiğinden yaşay ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna veya teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle
1: davetin Allah'a davet olduğu kesinlik kazanıyor. Ve 7. ayet-i kerime bir demin 8 Veskür ismi Rabbike ve tevetel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Sekizinci ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki Allah'a Allah'ın ulaştırmasını emrettiği ruhumuz var. Bunu emrettiği kesin. Sağ iken gerçekleştireceğiz. Ve 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinizde o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise demin geçmişti. Açık bir şekilde Allah'ın daveti söz konusu. Allah selam yurduna veya selamet yurduna veya teslim yurduna Darüsselam diyor adına Allah-u Teala davet eder kendi zatını. İşte bu teslimi, bu davetin üzerinize ölüm gelmeden evvel gerçekleştirilmesi gerekir diyor Allah-u Teala. Ve 9 ayet oldu. 10. ayet Maide 7 işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Yani misakinizi gerçekleştirmeniz üzerinize farz oldu diyor. Ve aynı zamanda ayet Allah'ın davetinin asıl muhtevasını kapsıyor. Bu davet sadece ruhumuzun Allah'alaştırması değil, onun çok daha ötesi, fizik vücudunda, neslinde, iradenin de Allah'a teslimine daveti. 10. ayet ve 11. ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Buyuruyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet Nisa 8 İnna Allahe ye'mulüküm emanati ila ehliya. İnna Allahe ye'mulüküm an tuaddin emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline ulaştırmanızı farz kılar. Ehline teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse 12 tane ayet-i kerimede emanetlerimizin Allah'a teslimi emrediliyor. Özellikle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi birinci sırada yer alıyor. Tam 12 defa üzerimize farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Peki irşat makamına ulaştık. 10 tane insanla tabi olduk. 10 tane de nimet aldık. Ve zikir yapmaya başladık. Şimdi sual, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştırırız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ruhumuzu nasıl Allah'a yola çıkartırız? Yola çıkartmak için üç hidayetin birden oluşması söz konusu oluyor. Nefs tezkiyesiyle her şey başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbine faziletleri iman kelimesinin çekim gücüne tabi kılarak yerleştirmek. Ve onların yerleşmesi, nefsimizin kalbindeki kara afetleri adım adım onların yerleşmesine paralel bir standartta kapı dışarı edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu kademede, bu noktada, yani 14. basamakta zikir yapmaya başlarsak, bakınız neler oluyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz zikir yapalım. Allah'ın katından Allah'ın nurları aşağı inecektir.

Bunurlar göğsünüze ulaşacaktır. Rahmetle fal, rahmetle salavat isimli iki grup nur. Allah Teala Zümer 23'te bunların kitaba ve içindeki ayetlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. İki tane ikili grup. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Göğsümüze gelirler, göğsümüzden şifreli yolu takip ederek içeri girerler. Kalbimize doğru yola çıkarlar. Kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Ne zaman açmıştır? Mürşidimize ulaştığımız an açmıştır. Kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Ve kalbimizin içine o açık olan kapı sebebiyle içeri Allah-u Teala imanı yazmıştır. Kalbimizin içinde artık iman kelimesi vardır. Yani kalbinde iman yazılı olan biriyiz. Mümin olmak şerefine ermişiz. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fal ve selavat partikülleri mührün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbimizin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Ve mühür orasını mühürler. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Kalbinizde mevcut olan karanlıklarsa Rabbani kapı açıldığı için oradan içeri hücum eden rahmet, faz ve salavat partikülleri, nurları kalbimizin içini tamamen doldurduğu için karanlıkların nefsimizin kalbinde tutulması mümkün değildir. Çünkü onların nefsimizin kalbinde tutan küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Artık fazılları, faziletleri nefsimizin kalbinde tutacak olan iman kelimesi vardır nefsimizin kalbinde. Ve zikir yaptıkça Allah'tan gelen fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak ona doğru yaklaşırlar ve iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İman kelimesinin etrafında bir birikim söz konusu olur. Bu rahmet birikimi değildir, fazilet birikimidir. Rahmet partikülleri nefs tezkiyesince, nefs tezkiyesi boyunca sadece taşıyıcıdırlar. O aynı devrede Allah'ın gönderdiği salavat nurları da nefsimizin kalbinde karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü karartmasına, negatif etkilemesine salavat nurları mani olurlar. Ve böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanma %1 olur, %2 olur. %7'ye ulaştığı zaman nefsi emmare tamamlanır. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, ki bütün nefsler rehinedir diyor Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta. Çünkü nefsim bir makesebet rehin ettin. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler neticesinde, dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashab-ı yemin. Fakat yemin sahipleri rehine değildir. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun içinde rehine olan nefsimiz, nefsimizin kalbinde %7'nin birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla
açma yetkisi burada kendisine verilir ve birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz artık birinci gök katına ulaşmaya başlayacaktır. Yalnız başına mı? Hayır. Hangi dergâhtan tabi olmuşsak oradan artık ayrılacağız. Ana dergâha ulaşacağız. Devrin imamının dergâhına, oradaki onarlık insan ruhları sıralarından yerimiz neresiyse oraya yerleşeceğiz. O onarlık sıralarda herkesin önünde, her bütün ruhların önünde birer rahle var. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler. Öğretilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve kimler birinci kata ve daha ötesine ulaşabilecekse ana dergâhtan sabah namazını bir takip

Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime Allah-u Teala Hazreti Yusuf diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli eden Allah-u Teala rahim esmasıyla ilk %2 nuru nefsimizin kalbinde oluşturuyor. Huşu nuru. Ondan sonra bu rahim esmasının gönderdiği rahmet %2'yi oluşturuyor. Geri kalanlar faziletler. Nefsimizin kalbinde ilk %7 birikimle nefsi emarenin neticesi birinci gökkatına ruhumuz ulaşır. Birinci gökkatının kapısı rehine tarafından açılmıştır. Sonra zikrimizi irşat makamından aldığımız emir gereğince arttıracağız. Arttırınca kısa bir zaman sonra nefsimizin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi levvamiyi ifade eder. Artık nefsini kınayan bir insanız. Kıyamet Suresi 7. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti ve levvami nefse levm edilen nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini kınıyor, levm ediyor. Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Evvela ikinci safhanın sonucuna gelelim. İkinci bir %7 nur birikiminde rehine ikinci gökkatının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. O kapıyı açar. O kapı açılınca ruhumuz ikinci gökkatına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun ikinci gökkatına ulaştığı bir yer söz konusu. Orada suvarılma işlemleri gerçekleştiriyor. Sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki bir gün yükselmekte olan ruhumuz ikinci gökkatı için hazır hale gelmiş. Çünkü rehine üçüncü defa %7 nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetlerin temizlenmesi, faziletlerin kalbe yerleşmesi sebebiyle üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Bu noktada herkes için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Üçüncü gökkatına ulaşmaktır. Ne olur? Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlarız. Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesi ve elhamaha fücuraha ve takvaha ve şeytanın fücuru Allah'ın takvası o kişiye ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan zaten her kademede herkese ulaşır. Ama kişinin Allah'tan ilham alabilmesi bu kademededir. Ruhunun üçüncü gökkatına ulaştığı nokta. Üçüncü gökkatında iki katlı bir mescitte secde işlemi söz konusudur. Sonra kişi dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirir. Ruhu dördüncü kata ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Üçüncü kattan çıkan ruhlar secde tamamlandıktan sonra dördüncü kata ulaşmak için kapıdan çıkarlar ve ileride beklemekte olan bir nevi asansöre binerler. Bu aslında döşemesi olmayan bir asansördür. Çünkü içine giren kişi bir füzeden çok daha hızlı bir hızla, sonsuz hızla bir üst katı doğru yola çıkar. Bir evvelki

0: Senin ayaklarının altındadır başı. Kendisinden sonra gelenin de başı onun ayakları altında olacaktır. Arada 20-25 santimlik bir boşluk vardır. Başla üstteki ayağın arasında. Hiç kimsenin vücudu diğerine değmeden bir üst kata ulaşılır. Üst kat Beytül Makdes'in aslıdır. Mescid-i Aksa'nın aslı. Oraya ulaşılır. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki onlar ki amin olurlar diyor ve kalpleri mutmain olur. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpleri onlar ki amin olmuşlardır ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur sadece. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Burası mutmainne kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu ifade ediyor. Sonra daha ötede kişi daha çok zikrediyor ve Allah'tan razı oluyor. Ruhu beşinci gök katında daha çok zikrediyor. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu altıncı katta. Radiyeten vardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh 5. ve 6. katlarda. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşır. 6. katta nurlanma hücrelerinde sıbhatullah olur. Sonra da 7. kat söz konusudur. Bir daha %7 nur birikimi ruh 7. kata ulaşır. 7. kattaki altın kapıdan, altın kapının önündeki altın zincire bir defa elindeki kılıçla vurarak altın kapıdan fethini tamamlar, 7. gök katını fethetmiştir. 7. katta 7 tane alem geçecektir ve 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasına ulaşacaktır neticede o ruh. Ulaştığı zaman sitedin mintadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. İşte Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler ifadesi, Allah tarafından kabul edilirler ifadesi bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böylece sığınağa sığınmış olur. Allah'a ulaşan kişi Allah'a ulaşmıştır. Ama sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir konuda Allah Teala Allah'a ulaşan ve Allah'a sarılan insanlar olarak iki gruba ayırıyor. Nisa 175'te diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a sarılmayı dilerler. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sıratımızda kime ulaştırır? Böylece kendisine ulaştırır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki Allah'ın zatında yok olacaktır, o zaman Allah'a sarılmış olacaktır.
1: sığınağa sığınmış olacaktır. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için diyor. Yani meap olan sığınağa sığınmış olanlar için. Burası vuslat noktasıdır. Burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu işte böyle gerçekleştirirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle ruhun Allah'a teslim edilmesi konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı ve İyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Velâ'd-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz cihat. Cihat savaş anlamına geliyor. Mücadele anlamına geliyor. Öyleyse bir mukaddes savaştan bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu savaş nefsimizle cihad etmek. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler Allah Teala şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, diyor Ankebut 5'te Allah Teala. Ankebut 6'da da diyor ki, o kişi nefsiyle cihad etsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın arkadan yapması lazım gelen şey nefs tezkiyesi olarak görünüyor. Kişinin nefsinin afetleriyle cihad etmesi hüviyetinde bir işlemle karşı karşıya insanoğlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli mi cihat? Çok önemli. Evvela Allah'a yaklaşmak istiyorsak, daha evvel cehennemden kurtulmak istiyorsak, bunun çaresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen, dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları derece itibariyle cehennemdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri birbirinin tamamen zıttıdır. Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor onların. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise Allah'a mutlaka ulaşacakları kesinleştiriliyor Ankebut 5'te. Ve Allah Teala diyor ki onlar nefsleriyle cihat etsinler. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'a mülaki olmayı dileyenler nefsleriyle cihat etsinler buyuruyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadisinde: artık küçük cihatlar bitti. Biten savaşlar. Şimdi diyor büyük cihat başlıyor. Büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır diyor. Yani nefsinizi tezkiye etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki cihadın insanın fizik vücuduyla düşmanlara karşı yapacağı bir savaşı da ihata etmesi söz konusu mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'e bazen kıtal adıyla geçiyor, bazen cihat adıyla geçiyor. Ve Allah-u Teala'nın bu konuda kesin emri var. Kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, kim sizi öldürmeye kalkarsa, iki tane büyük sebep: insanların yurdundan atılması veya öldürülmesi. Ve bu hedeflere ulaşmak üzere kim size zulmederse, yani iki tane büyük sebebe dayalı olarak: yurdunuzdan atılma, yani bir düşman ordusunun ülkenize saldırması hali. Bunun manası ülkenizi işgal edecekler ve bunun için savaşmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Kim yurdunuza onu işgal etmek için saldırırsa savaş vereceksiniz diyor Allah Teala. Bir üçüncü faktör: hangi ordular bir İslam ülkesine saldırırsa bütün İslam ülkeleri birleşip saldırganı o yurttan çıkarmakla emrolunmuşlardır, üzerlerine farz kılınmıştır diyor Allah Teala. Öyleyse üç ayrı cepheden sıcak savaşı gerektirecek olan cihat emrolunuyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bir saldırı olmaksızın cihat emrolunmuyor. Bir saldırı olmaksızın tebliğ emrolunuyor. Allah'ın kainattaki yegane dinini tebliğ edeceksiniz. Tebliğ etmekle mükellefsiniz. Bu tebligatta her şey ortaya çıkacak. İnsanlar Allah'ın tebligatını yapıyorsunuz diye size saldıracak olurlarsa O zaman sizin onlara saldırma hakkınız doğar. Öyleyse cihat, Allah-u Teala'nın koyduğu bir sulh ve sükunun bozulması halinde ki müdahalenin adıdır. İster sizin ülkenize bir saldırı olsun, ister başka bir İslam ülkesine bir saldırı olsun, Allah-u Teala her ikisinde de cihadı emrediyor. Ama bizim saldırmamızı emretmiyor. Öyleyse İslam'da cihat müessesesi bir müdafaanın standartını taşır. Allah-u Teala kanunları gereği masum insanların üzerine saldırmayı kesinlikle yasaklamıştır. Öyleyse saldırı varsa bu saldırıyı def etmek herkesin üzerine vazifedir. Yurdunuza bir saldırı söz konusuysa veya bir İslam ülkesine bir saldırı söz konusuysa o zaman bütün İslam ülkelerinin birleşerek müdahale etmesi emrediliyor. Geçmiş yıllarda bunun büyük aczini vicdan azabını yaşadık. Ne oldu? Bir İslam ülkesi olan Irak, gene bir İslam ülkesi olan Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt'i işgal etti. Bir İslam ülkesine hangi ülke tarafından olursa olsun bir saldırı varsa bütün İslam ülkelerinin bir araya gelip saldırganı oradan çıkarması gerekirdi. Hayır, İslam ülkelerinin kılı bile kıpırdamadı. Osmanlı olsaydı ne olurdu? Osmanlı olsaydı derhal müdahale ederdi. Hiçbir İslam ülkesinin kılı bile kımıldamadı ve başka dinlerin mensupları iki İslam ülkesinin arasındaki bu saldırganlığı yok etti. Gözlerimizin içine baka baka, sizin Kur'an-ı Kerim'inizde böyle yazmıyor mu diye diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanununa dikkatle bakın. Allah başkalarına haksız yere saldırmanıza, masum insanları öldürmenize hiçbir zaman müsaade etmemiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Ama ne zaman bir saldırı varsa bunun cezasız kalmasına, İslam ülkelerine olan bir saldırının cezasız kalmasına Allah müsaade etmez. İşte cihadın ana temi, ana planı, omurgası budur. Haksızlık üzerine bina edilmiştir savaş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş verdi. Mekke'yi işgal etti. Neden? Orası onun yurduydu ve oradan kovulmuştu. Mutlaka o görev onun üzerineydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ancak bir saldırı olduğu takdirde Allah-u Teala cihadı emrediyor. Ama Allah'ın cihattan asıl muradı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi, büyük cihat nefsinize karşı yapacağınız cihattır. O dünyadaki düşmanlarınız sizi en çok öldürebilir. Ölmek bir son değildir. Ayrıca korkulacak bir şey de değildir. Bir defa Tayyip Mekan'ı fizik olarak yaşadığınız gün artık ölüm sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü ölmüş olsaydınız aynı şeyi yaşayacaktınız. gene aklınız nefsinize kumanda edecekti. Fizik vücudunuzun üzerinde, şimdi uyumakta olan fizik vücudunuzun üzerinde, o zaman ölmüş olan fizik vücudunuzun üzerinde, yerden 1,5-2 metre yüksekten ona bakıyor olacaktınız. Ama siz aklınızın nefsinize kumanda ettiğini yaşayan birisi olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman ölümün korkulacak bir yanı kalıyor mu? Hiç kimse ölürken acı duymaz. Öyleyse ölüm müessesesi hiç de korkulacak bir tarafı olmayan bir vesiledir. Ama herkes tabiatın bir icabı olarak ölümden çok korkar. Sevgili kardeşlerim, demek ki cihat adlı müessesenin temeli nefsinizle yapacağınız cihata dayalı. Diğeri dünya standartlarındaki sıcak savaşlar saldırıya dayalı bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Kainattaki insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolundunuz. Öyleyse şeytanın özelliklerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor şeytan için? En büyük düşmanınız diyor. Bütün insanları sonsuz hayatlarını yaşamak üzere cehenneme göndermeye kesin kararlı olan bir pis mahluk. Ve hedefini açıkça söylüyor Allah Teala, onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini iva edeceğim. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturarak yapacağım bunu. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor. İşte bugün dünya üzerinde birçok insan diğer insanların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olmaya çalışıyor. Yani şeytanla tam bir işbirliği halinde insanlar. Ne diyor şeytan? Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor Allah-u Teala'ya. Bir de tehdit gibi bir şey. Beni azdırmana yemin ederim ki diye başlayan konuşmasında da Allah'ı kendisinin itaatsizlik etmesinden sorumlu tutuyor iblis. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların hepsi doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hiç kimse sırat-ı müstakim üzerinde olarak doğmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu hedefe yönelik olarak Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, sadece onlar hidayete adım atanlardır. Sırat-ı müstakime adım atabilenler onlardır. Allah Teala şeytanın yenilmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihata hazır olun. Ne demek istiyorum bütün silahları size ulaştırmaya hazır? Çünkü sırat-ı müstakime ulaşmak için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de, yani nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal rahmet-i tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın silahları o kişiye birer birer teslim etmesini icap ettirir. Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesleği alır. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. İrşat makamının anlattıklarının manasına ermeye başlar. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihfat koyar. O kişi işittiği, manasına vardığı şeyi, hususu idrak etmek üzere kalbine indirir. Kalbindeki ihfat idraki sağlar. Öğrendiğini detaylı bir şekilde müdafaa edeceği bir noktaya ulaştırır. Yani kişinin mamelekinden kılar. Kişiye mal eder. O kişi onun dışında bir şey söylendiği zaman o kendisine mal ettiği şey varsa bir şey ona aykırı bir şey söylendiği zaman
itiraz etmek mecburiyetini duyan insandır. İdrak edebilen insan. Onun müdafasını yapmak üzere hazır olan insandır. Artık o, onun mamelekindedir. Onun mülkiyetindedir. Ve müdafaa etmek onun için görevdir. Ne olmuştur? Kişi onu kendisine mal etmiştir, sahiplenmiştir, idrak etmiştir. Teferruatıyla yer yerine oturtmuştur konuyu. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet kalbe ulaşır. Mühürlü olan kalpten içeriye sızmaya başlar. Huşu oluşur. Sonra da kişinin talebi üzerine Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Ne yapmıştır? Kapalı olan gözlerini açmıştır. Sağır olan kulaklarını açmıştır. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirmiştir. Şeytana dönük kalbin nur kapısını Allah'a dönük hale getirmiştir. Nurların ulaşabilmesi için göğsünü yararak kalbine nur yolunu açmıştır Allah-u Teala. Ve kişiye mürşidini göstermiştir. Huşuya ulaştırarak onu. Ne yaptı? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Kulaklar kapalıydı, gözler kapalıydı. Kalp kapalıydı. Kalbin nur kapısı kapalıydı. Kalp mühürlüydü. Henüz mührü açmadı. Mührü ne zaman açacak? Kişi bu 10 tane aldığı 10 tane insanla irşat makamına ulaştığı zaman. Ama ne yaptı Allah Teala? Allah'la ilişkilerde açılması lazım gelen bütün kapıları açtı. Bir kalbin mührü kaldı. Onu da ancak kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa gerçekleşecek. İkinci bir 10 nimet verecek kitap kişiye. Başlangıçta 10 tane ihsan vermişti. Mürşidine ulaştığı andan itibaren artık bunlar nimet adını alacaktır. Öyleyse cihat başlamış mıdır? Hayır, başlamamıştır. Cihadın başlaması için şartları hazırlıyor Allah-u Teala. Ve kişi mürşidine ulaştı. Hala cihat başlamadı. Kişi tabi oldu. Tabi olduktan sonra aldığı 10 ihsan onu cihata başlatacaktır. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Yazması için birinci nimeti, devrin imamının ruhunu o kişinin başınıza ne gönderip onunla desteklemektir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmaktır. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü nimeti kalbin içine imanı yazmak. Açılması lazım gelen bir kapı daha açıldı. Kalbin mührü açıldı. Artık Allah'ın nurları serbestçe kalbin içine girebilecektir. Sonra ne yapıyor Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Cihad. Nefsiyle kişinin cihadı burada başlıyor. Gerçek cihad, kalıcı cihad, düşmanları kovup yerini işgal etme cihadı burada başlıyor. Allah-u Teala
Diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. İşte öyle bir müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesi burada başlar. Cihadı, büyük cihadı. Peki cihadın şartları nedir? Cihadın şartları nefsin kalbine yol açılmış olması, nefsin kalbinin mührünün açılmış olması ve içine iman kelimesinin yazılmış olması. Tabii onu yazılabilmesi için küfür kelimesinin dışarı çıkması gerek. Nefsin kalbinin dizaynında bu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu noktadan itibaren kişi zikre başlayacak. Zikir, Kur'an'daki en büyük ibadettir. Ve Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, günün yarısından daha fazla zikri de, daimi zikri de farz kılmasına rağmen bugün farzlar arasında ne 32 farzın arasında ne 54 farzın arasında zikir yoktur. Zikir yoksa kurtuluş da yoktur. Cihat da yoktur. Mukaddes cihat mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cihadın başladığı noktaya geldik. Ne yapacağız? Zikir yapacağız. Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Nasıl başlayacağız? 25 defa estağfurullah çekeceğiz. Derin bir şekilde nefesimizi vererek, nefesimiz bitene kadar her birisi. Sonra bütün mürşitlere ve devrin imamına Allah-u Teala için Allah-u Teala'dan dua edeceğiz. Estağfurullah konunun başlangıcı, sonra zikre başlayacağız. Ve bu süre içinde giderek ilerleyen bir tempo standartında 7 vücudumuzun 7 noktasında Allah'ın zikrini devam ettireceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinin zikirle temizlenmesini ifade eder. Bu noktadaki kalbimizin durumuna bakalım. Kalbimizin mührü açılmış. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi alınmış. Kalbimizin içine iman kelimesi yazılmış. Önemli mi? İman kelimesi son derece önemli. Neden önemli? Bu noktadan sonra zikir yaptığımız zaman, Allah'ın adını andığımız zaman, Allah'ın bize rahmet ve fazl göndermesi söz konusu olur. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah-u Teala bize müsekize. Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Zikrediyoruz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve Allah'ın katından
rahmetle faz isminde iki tane nur kalbinize geliyor başlangıçta. Mürşidimize ulaşmadan evvel iki tane nur geliyor sadece rahmetle faz. Ama ulaştıktan sonra rahmetle faz da gelecek, rahmetle salavat da gelecek. Ve zikrettiğimiz zaman gelen bu rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsümüze gelecek. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüzü yararak kalbimizi açtığı şifreli yola ulaşacak. Ve kalbimize gelecek rahmetle faz ve rahmetle salavat. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiş. O mührün üzerine rahmetle faz baskı yapacak. Devamlı inen dört enerji. Rahmet faz, rahmet salavat. Dört grup enerji nefsimizin kalbinin üzerinde ki bu mührün üzerine baskı yaparak mührü aşağı indirecek. Zilmani kapıya kadar indirecek. Şeytanın karanlıklarını nefsimize soktuğu yer, soktuğu kapı o alttaki kapıdır. Alttaki kapıyı mühürleyecek. Mühür o kapıyı mühürleyecek. Hangi süre zarfında? Zikir yaptığınız süre zarfında. Çünkü zikir boyunca yukarıdaki kapıdaki mührü aşağı indiren o rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşacak ve o aşağıda bulunan zilmani kapıyı kapatan mührün üzerine baskılarını kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir zikir boyunca. Zikir bitince ne olacaktır? Her şey eski haline geri dönecektir. Zikir bittiği için rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı mühürden kalkacaktır. Mührü orada kilitli tutabilmek için yukarıdan yapılması lazım gelen baskı yok olmuştur. Aşağıdan şeytanın karanlıkları, nefsimizin afetleri mührün üzerine baskı yapacak ve mühür yukarıya doğru sürülecektir. Ta Rabbani kapıya kadar. Ve karanlıklar tekrar kalbinizi, nefsinizin kalbini işgal edecektir. Ne kadarını işgal edecektir? İman kelimesinin etrafına onun manyetik çekim alanına girip ona yapışan faziletlerin işgal ettiği kesimi karanlıklar asla bir daha işgal edemez. Öyleyse ne oluyor nefsinizin kalbinde? Nasıl bir olay var? Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi var. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da salavatı da onlar kalbe getirirler. Fazıllar iman kelimesinin kalbinize Allah'ın sonradan yazdığı, küfür kelimesini alarak yazdığı iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini şiddetle çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Tıpkı bir mıknatısın birbirini çeken iki tane mıknatısın zıt kutupları gibi. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir de es kutbu vardır. Yani kuzey ve güney kutupları. Enle en birbirini iterler. Esle en birbirini çekerler. İki kuzey kutup veya iki tane güney kutup esle es veya enle en karşı karşıya gelirlerse birbirini iterler. Ama enle es karşı karşıya gelirse birbirini çekerler. Veya esle es karşı karşıya gelirse gene birbirini iterler. Aynı kutuplar birbirini iter
aynı manyetik alanlar, ters manyetik alanlar birbirini çeker. Öyleyse nefsinizin kalbine gelen rahmet partikülleri bu istikamette nötrdürler. Ama farz partikülleri iman kelimesinin zıddı bir çekim gücünün sahibidirler. Yani kalbinizdeki iman kelimesi eğer en kutbuysa hangi kutup olduğunu bilmiyoruz. Kalbinize ulaşan Allah'ın nurları karşı kutbu, es kutbunu temsil eder. Ve iman kelimesi kalbinize ulaşan fazılları çeker. Fazıllar da onun tersi olan manyetik alanı sahibi olduğu için şiddetle çekilirler. İman kelimesi tarafından ve ona yapışırlar. Karanlıklar, nefsinizin kalbinde bulunan karanlıklarsa, nefsinizin kalbini dolduran salavat nurları tarafından itilirler. Salavat nurlarının manyetik alanıyla nefsin afetlerinin manyetik alanı aynı alandır. Ya ikisi de es kutbu, ya ikisi de en kutbu. Öyleyse kalbi tamamen dolduran, zikir devam ettikçe kalbiniz devamlı olarak dolu olacaktır salavatla. Her noktadaki salavat bulunduğu yerin içindeki karanlığı kapı dışarı edecek olan bir özelliğin sahibidir. Ve nefsin kalbi salavat ve fazılla dolduğu zaman her noktada salavat bulunacağı için kalbinizdeki bütün karanlıklar dışarı atılır. Kalbiniz için tamamen fazıllarla ve salavatla dolar. Ve fazıllar yani fazilet müessesesi nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine geçmek üzere iman kelimesi tarafından çekilir. Evet, kalbinizin duvarında yazılı olan iman kelimesinin etrafında nefsin içerisinde fazilet birikimi başlar. Diyelim ki %7 fazilet birikimini gerçekleştirdiniz. Cihadınız birinci cephede başarıyla neticelendi. %7 nur birikimi ruhunuzun sizden ayrılan sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuzun Allah'a doğru birinci kata ulaşmasını sağlar. Allah'a doğru yaptığı yolculukta tarik-i müstakimin birinci katına ulaşmasını sağlar. Cihadın muhtevasında düşmanların adım adım yok edilmesi yerine Allah'ın dostlarının, Allah'ın ordularının yani faziletlerin nefsinizin kalbine yerleşmesi söz konusudur. %7 fazilet nefsinizin kalbine yerleşti ve o günkü zikrinizi bitirdiniz. Zikrinizi bitirdiğiniz an rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın mühür üzerindeki baskısı sona ermiştir. Karanlıklar aşağıdan yaptıkları baskıyla mührü orada tutacak olan yukarıdaki kuvvet artık mevcut olmadığı için yukarı doğru süratli yükselirler ve kalbi işgal ederler. Ama nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlere hiçbir şey yapamazlar. Faziletleri oradan itecek olan faziletle aynı alana sahip olan küfür kelimesi artık kalpte yoktur.
halde mevcut değildir, gitmiştir. Karanlıklarsa fazılları, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşen faziletleri kalbinizden atabilecek olan bir gücün sahibi değillerdir. Kalbinizin içine yerleşen fazıllar orada kalır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu büyük cihadın birinci safhasıdır. Bu noktada ne olur? Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %7 dolmuştur. Zikriniz bittiği zaman güç karanlıklara geçmiştir ve karanlıklar karşı kutuplar olarak nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışamayan faziletleri dışarı atarlar. Tabii bu arada karşı gücü oluşturan salavatın da iman kelimesi tarafından artık çekilme olayı söz konusu değildir. Salavatın da, salavat nurlarının da karanlıklar tarafından aynı kutuplar olması sebebiyle dışarı atılması söz konusudur. Böylece şunu görürüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Cihadın birinci safhası, büyük cihadın birinci safhası tamamlanmıştır. Artık orası düşman tarafından bir daha işgal edilemez. Nefsin karanlıkları tarafından. Sonra kişi zikrine devam edecektir. Daha çok zikir yapacaktır. Daha çok zikir yaparsa ne olur? Daha çok zikir yaptığı zaman nefsinin kalbinde daha çok fazilet toplanacaktır. %7 iken 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olacaktır. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Bu mukaddes cihadın ikinci safhasında ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %14 kurtulmuştur. Ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Nefsinizin kalbinde hiç hasret, fazilet yoktur. Ve şeytan nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu için ve onları kendisine çekip de orada muhafaza edecek olan küfür kelimesi kalpte mevcut olduğu için kalbiniz baştan aşağı afetlerle doludur, kapkaranlıktır ve orasının hakimidir karanlıklar. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Tabii aklınız bu tesiri kabul ettiği takdirde. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Afetleri azdırıp akıldan talepte bulunur. Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini %100 doldurmaktadır. Ve şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilecek olan bir imkanın sahibidir. Peki bu tesir azaltılabilir mi? Elbette. Ne zaman ki nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir, fazilet birikimi gerçekleşir, şeytan faziletlere tesir edemez. Hakimiyeti %7 azalmıştır. %7 oranında nefs tezkiyesi yaptınız,
nefsinizi temizlediniz afetlerden, faziletleri yerleştirdiniz. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefsinizin kalbine faziletler yerleşmiştir. Şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. İkinci defa bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi, şeytanın hakimiyeti %7 daha azalmıştır. Nefsiniz, fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Bu rehine kalbindeki nurlar %7 çoğalmadıkça ruha gök katlarının kapılarını açamaz. İlk %7 nur birikimiyle rehineye birinci katın kapısını açma yetkisi verilir. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsiniz rehine ikinci katın kapısını açar. Ruhunuz ikinci kata yükselebilir. İkinci gök katına. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Birinci defa %7 nur birikiminde ne olur? Ruhunuzun hasretleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ama nefsinizin affetleri tam aksine Allah neyi emretmişse onları asla yapmaz. Yasak ettiği fiilleriyle

birikiminde artık nefsin kalbindeki %14 Allah'ın yasaklı fiilleri yapmayacak, emrettiği hususları ise gerçekleştirecektir. Sonra mı? Bir %7 nur birikimi daha. İkinci %7 nur birikimi nefsi levvamedir. Kişi nefsini devreder. Üçüncü %7 nur birikimi nefsi mülkimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainedir. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Ruh her seferinde bir gök kata atlar. Burada beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi ruh altıncı kata ulaşır. Burası nefs-i mardiyedir. Allah da bizden razı olmuştur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi teskiye, nefs teskiye olmuştur. Bu kişi tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızmasıyla %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Ve 7 defa %7 fazilet birikimiyle ise birincisinde %2 rahmet, geri kalan %7'lerin hepsi fazilet, %49 fazilet artı 2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu %51 nurun manası, şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken, nefsinizin kalbinin bütününe şeytan tesir edilirken, düşman sizin nefsinize %100 hakimken, şimdi düşman olan nefsin afetleri, afetlerine tesir edebilecek olan şeytan %49'una tesir edebiliyor. Yani yarıyı geçti nefsinizin kalbi, şeytana kul olmak konusunda yarıyı geçti, Allah'a kul oldu. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyeti %50'nin altına indi. Ruhunuz ne oldu? Yedinci gök katı yedi tane alemi soldan sağa aşarak açtı. Ve Sitel-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi yarıdan fazla Allah'ın nurlarıyla bezendi. Buna nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekke fe inne ma yetezekke li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Allah'ın düşmanlarının %50'sinden fazlasını, %51'ini yok ettiniz. Bulundukları yeri Allah'ın dostları, fazilet orduları işgal etti. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve veli oldunuz, Allah'ın evliyası oldunuz. Bu cihadın birinci kısmı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Sonra fena makamını, beka makamını, züht makamını geçeceksiniz. Ve 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edecek.
olacak.

Bu noktaya kadar neslinizin kalbi %91 nurla dolacak. Ve fizik vücudunuz da burada Allah'a teslim olacak. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Şeytanın hakimiyeti %100'den %0'a inecek. Artık şeytan sizin nefsinizdeki hiçbir noktaya tesir edemez. Şeytan için siz kaybedilmiş bir insansınız. Allah'ın tarafındasınız. %100 şeytanın tesirinden kurtulmuş bir hüviyettesiniz. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu, faziletlerle. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için böylesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbine hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız mutlaka açılır. Ehli tezekkür olursunuz. Ehli hayır olursunuz. Ehli hüküm olursunuz. Ve hikmetin sahibi olarak vasıflandırır Allah-u Teala sizi. Bu noktadaki isminiz Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, şeytana hakimiyetin temsilcisi olmak demektir. Başlangıçta nefsinizin kalbinde %100 afetler vardı ve duruma hakimdiler. Sonra ne oldu? Sonra nefsinizin kalbinde %100 nurlar oluştu. %100 nur duruma hakim oldu ve şeytan tamamen nefsinizin kalbiyle ilişkisini kesmek mecburiyetinde kaldı. Burası cihadın tamamlandığı yerdir. Şeytana karşı verilen savaş %100 zaferle sonuçlanmıştır. Bütün düşman ordusu nefsin afetleri tamamıyla imha edilmiştir. Bir daha nefsinizin kalbine ulaşmaları artık mümkün değildir. Yenilgi kesindir onlar için. İşte büyük cihadın sonu, mukaddes cihadın sonu, nefsinizin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ne olmuştur? Dünya saadetinin de sahibi olmuşsunuzdur. Öyleyse dünya saadeti deyince iç dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdi. Daimi zikrin sahibisiniz. Sonsuz bir mutluluk içerisinde iç dünyanızda bir suç ve sükun hakimdir. Dış dünyanızda kavga bitti. Başka insanlarla kavgayı bitirdiniz. Ve dış dünyanızda da kesintisiz bir suç ve sükun hali yaşayacaksınız. Allah ile ilişkilerde ise hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirensiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet eden, yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştınız. İşte burası cihadın, büyük cihadın, mukaddes cihadın sonudur. İradenizi de Allah teslim ettiğiniz zaman son merhaleye geldiniz demektir. Ve iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutlak saadeti yaşayan bir insan oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mukaddes cihatı başarıyla tamamlamanıza, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok etmenizi, iradenizi de Allah'a teslim ederek sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Olsun El Fatiha me as salavat. Allah'ın salavatı.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah en güzelini her devirde gerçekleştirir. Ve ister ki insanoğlu ruhunu da vecini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve Allah'ın has kullarından olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Neden kişi Allah'ın has kulu olur? İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman başkalarından farklı bir statüye kavuşacaklar. O artık kendi iradesiyle hareket etmeyecektir. Allah'ın iradesine bağlanacaktır fizik vücudu ve sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir ruhumuz var. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bir fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Zümer 17 ve 18'de Allah-u Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul olmayı başardılar. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. 18. ayet diyor ki onlar sözü dinlerler. Kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hidayete ermenin birinci faslı ruhu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunun teslimi ikinci bir hidayeti içeriyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsi kendilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala bekçimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kıldığına göre kim bu insanlar? Nefslerini Allah'a teslim edenler kimler? Allah-u Teala affedersiniz fizik vücutlarını bekçilerini Allah'a teslim edenler kimler? Nisa 125 bu sualin cevabını veriyor.

فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay var. Gördüğünüz gibi bu olayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse bu dizayna şimdi beraber bakalım. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Allah Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine Allah'a sarılmak diyor. Allah Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine sığınağa sığınmak diyor. Ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane de Allah-u Teala'dan nimet aldık. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Yani ruhumuz artık hidayet üzere oldu. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Fizik vücudumuz hidayet üzere oldu. Nefsimizin sırat-ı müstakimi başladı. Nefsimiz hidayet üzere oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne demek ruhun hidayet üzere olması? Ruhun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıp Allah'a doğru yola çıkmış olması. Bunun ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmakla ve Allah'ın zatına ulaşmakla tamamlandığını gördük. Öyleyse fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi diye bir olgu söz konusu. Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Allah Teala böyle olan insanlara evvaplar diyor. Yani meaba sığınmış olanlar diyor. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Vallahi innehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 14. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Ve meab adını veriyor, sığınak adını veriyor kendisine. Enam Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَذَا اِلٰى رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol edinir ve Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınağa ulaşan, Allah'a ulaşan ruha meab olur diyor. Sığınak olur. İşte burası Allah'a ulaştıktan, vuslattan sonraki ilk merhaledir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'den öteye buradan geçer, burada geçer. Burası velayet mertebelerinin birincisini ifade eder. Fena fillah makamı.
Burada biter mi her şey? Hayır, bitmez. Nefsimizin kalbindeki nurlar bir zikrimizi arttırdıkça artmaya devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra bu nefsimizin kalbindeki nurların %61'i geçtiği bir noktaya ulaşırız. Orada Allah Teala'nın bize bir taht ihsan etmesi söz konusudur. Adına erayik veya sürur adını verdiği altın tahtlar, Allah'ın tahtları. Ve orada indi ilahide bir teslim yurdu bizim için söz konusudur. Enam suresinin 125. ayeti olduğunu düşünüyorum.

Enam suresinin 127. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Lehum darüsselamü inde rabbihim." Onlar için Rablerinin katında teslim yurdu, selam yurdu vardır diyor Allah Teala. "Ve huve velihim bima kanu ya'melun." Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi. Ve Allah onların amelleri sebebiyle onların dostu olmuştur.

İşte bir selam yurdu, teslim yurdu, bir altın taht. Yunus diyor ki, ya mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın milletinden, ahalisinden oldum diyor. Yunus'a da bu taht verilmiş. Taht indi ama yere değmiyor. İndi ilahide biz insan ruhlarının namaz kıldığı kesim varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Ve orası varlıklar aleminin içindedir. Ama tahtlar o varlıklar aleminin zeminine dayalı değil. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları yukarıda tutar. İşte bu muhteva içerisinde bu tahtlar indi ilahinin ötesindeki mekansızlığın tahtları sayılıyor. Ve o tahtlardan bir tanesi Yunus'a verilince Yunus diyor ki la mekana kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor, halkından oldum diyor. Artık orada Yunus. İşte burası beka makamı. Gördünüz ki Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Allah'ın huzurunda onlara teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Bu teslim yurdu bir altın taht. Öyleyse burası velayetin ikinci makamıdır. Bu fena makamı, beka makamı, züht makamı ve konumuza giren muhsinler makamı. İlmel yakinin bittiği ama aynel yakinin de başlamadığı bir köprüyü ifade ederler. Bu akşam konumuz bu kadar. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse şu tahtlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Tahtlar huzur namazının imamına eğer arkadan bakıyorsak huzur namazının kılındığı istikametin sol tarafında kalır. Sağda taht yoktur. Sol tarafta kalır ve yerden 4 metre yükseklikten başlar. Yaklaşık 4 metre yükseklik. Bu tahtlar boşlukta durur. Alttaki tahtlar son altındandır. Ama yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalır. Azalırken de bir şey dikkati çeker. Bu altın tahtların üzeri mücevherlerle tezyin edilmeye başlanmıştır. Yukarıya doğru çıktıkça tezyinat çoğalır. Ve daha yukarıda tahtların tamamen altın üzerine mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. En üstteki tahtın üzerinde ise bir sancak, nivaya hamd söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası beka makamıdır. Orada huzur namazının muhtevası içinde namaz kılanların bir kısmı bu tahtların sahipleridir. Zaten orada namaz kılanları yakinen Allah Teala size gösterdiği zaman
bir kısmının gölgelerinin seccadeler üzerine, çimenlere düştüğünü göreceksiniz. Bir kısmının gölgeleri yoktur. Gölgeleri düşenler oranın ahalisinden olanlardır. İndi ilahide ışığın kaynağının ne olduğunu kimse şimdiye kadar görmemiştir. Her taraf güneşin en parlak olduğu zamanki kadar aydınlıktır. Ama ışığın kaynağı neresidir? Bir ışık kaynağı göremezsiniz. Renkler muhteşemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orası indi ilahidir. Sakın Allah-u Teala da oradadır diye düşünmeyin. Allah-u Teala'nın bir mekana ihtiyacı yoktur. Allah mekansızlıktadır. Ama oradan, mekansızlıktan orasını her an yakin hasıl ederek görmek imkanının sahibidir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde beka makamı indi ilahinin altın tahtlarından birine sahip olmayı gerektirir. Kim böyle bir tahtın sahibi ise o beka billah'tır. Allah ile birlikte bakidir. İndi ilahide bir tahtın sahibidir. Zaten Allah Teala onun için Allah'ın indinde onlar için yurt vardır diyor Allah Teala. Allah'ın indindeki yurt. Bu Allah-u Teala'nın yurdu oradadır, indi ilahidedir. Bu kıdemede nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren kişinin zikri giderek arttığı için artmaya devam eder. 61'den 71'e ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır ki bu beka makamından sonra, bekabillah makamından sonra zikriniz çok artacaktır. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki orada zikriniz ilin yarısını aşacak. Bu hedefe ulaşmadan önce bulunduğumuz yerin neresi olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Allah-u Teala'nın dizaynı 28 basamaklık bir dizi için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin kesimlerini içerir. İlmel yakin birinci basamaktan 21. basamağa kadardır. Aynel yakin 26. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. mertebesinde biter. 4. kademesinde biter. 28. basamağın 4. kademesinden sonraki 5. kademesi hakkul yakini ifade eder. Öyleyse madem ki ilmel yakin var, 1. basamaktan başlamaz,
üçüncü basamaktan başlar. İlmel yakin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için söz konusudur. Onun dışındaki insanlar için ilim Allah'ın ilmi değildir. Ve zaten ilim adı verilen, dinim adı verilen sistemin insanları nasıl bir tuzağa düşürdüğü vakasıyla bugün insanlık karşı karşıya. Şeytan konuya hakim olmayı başarmış. İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme göndermek üzere hazır olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanoğlunun macerasına baktığımız zaman önce Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Üçüncü basamakta ve Allah Teala'dan 10 tane insan oluyor. 13. basamağa geliyor. Mürşidini gösteriyor Allah Teala. O 10 tane insanla irşat makamına tabi oluyor. İlmel yakinin standartları içinde bu işlemler cereyan ediyor. Sonra ruh Allah'a ulaşıyor. Gene ilmel yakinin standartları içinde ruh Allah'a ulaşıyor. İlmel yakin orada bitiyor. İlmel yakinin ötesi hemen aynen yakin olmuyor. Aynen yakinin başladığı yer hikmet kademesi. Daimi zikre kişinin ulaştığı yer. Ama velayet kademelerinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüsünde kişi ilmen yakinin ötesine geçmiştir. Ama aynen yakine de ulaşamamıştır. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Tıpkı bunun gibi, yani 150. ayet-i kerimede nasıl sizlere nimet olmak üzere peygamberler göndermişsek insanlara, ey sahabe, size de sizin aranızdan birini Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve vazifelerini sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, 2. size kitap öğretsin diye, 3. size hikmet öğretsin diye, 4. ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye gönderdik diyor Allah Teala. O peygamber Resulü. İşte öğretinin Allah'ın ayetlerinin tilaveti kesimi, öğretinin nefs tezkiyesi bölümü, ayetlerin tilaveti on dördüncü basamağa kadar. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğrenilmesi 22, 23, 24 ve 25. basamak var. Hikmetin öğretilmesi 26 ve 27. basamaklar.
Hikmetin ötesi 28. basamağın 5. mertebesi. 5. kademesi. Öyleyse iki tarif arasındaki sonuca ulaştığımız zaman bakıyoruz ki ilm el yakin kitabın öğretilmesine kadar geçen kesimi kapsıyor. Yani ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar. Aynı yakin kademesi hikmetten başlıyor ve onun hikmet boyunca devam ediyor. Hakkın yakin kademesi ise hikmetin sonu. Öyleyse birinde 4 safa var, birinde 3 safa var. Hikmetin öğretilmesiyle beraber Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde 5 tane safa var. Şimdi burada velayetin başladığı noktada Kur'an'ın lafzı aşılıyor. Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Ruhuna girdiğimiz noktadan itibaren artık bir köprü üzerindeyiz. Bu köprü 21. basamakta tamamlanan İlm ve yakinin ötesidir. Bu köprü 25. basamakta gerçekleşecek olan hakkul yakinden evvelki kesimi ihata eder. Burada insanlar ya ilmel yakine daha yakındırlar, kalp gözleri açılmamıştır, kalp kulakları açılmamıştır, ondan evvelki kesimlerin standartlarına tabidirler. Veya burada kalp gözleri açılmıştır, kalp kulakları açılmıştır. O zaman aynı yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o irfan ehli olur. Allah-u Teala'nın açtığı bir kalp gözü ve bir kalp kulağı o kişi için onun irfan ehli olduğunu müjdeleyen bir olaydır. İrfan mutlak olarak kalp kulağının ve kalp gözünün açılmasını ifade eder. Bir kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o ilim ehlidir. İrfan ehli olmamıştır. Yani irfan ehli kişinin arif olmasını ifade eder. Arif olması için de sadece baş gözleriyle bakmak yetmez. Bir başka ifadeyle irfan ehli olmak yeni bir dirilişin ikinci defa dirilişin başlangıcında olmak demektir. Yani o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı bu safhada açılır. Eğer bu safhada açılmışsa o kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine ulaşmamıştır. Fakat kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı için arif olmuştur. İrfan ehli olmuştur. İkinci defa dirilmek üzere ana şartlar
kişide toplanmıştır. Fakat nefsinin kalbinde hala afetler vardır. E bu afetler var olduğu sürece kişi irfan ehli olur. Ama kişi hikmet ehli olmaz. Hikmet ehli olamaz. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki tane faktördür. İkisinde de kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Ama irfan ehlinde daimi zikre ulaşılmamıştır. Nefsin afetleri hala vardır giderek azalarak. Afetler hala vardır. İrfan ehlinde afetler var olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Hikmet ehli hayrın, tezekkürün ve hikmetin sahibidir. İrfan ehli ise bunlardan sadece tezekkürün sahibi olabilir ve hayrın sahibi değildir, daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet ehli de olamamıştır. Hikmet ehli olmak ve hayrın sahibi olabilmek mutlaka daimi zikre gerektirir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir ve hikmet ehli olmak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kim daimi zikrin sahibi ise o hikmet ehli olmuştur. Ve hikmet ehli olan kişi mutlaka hayır sahibidir. Mutlaka tezekkür sahibidir. Mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir ehli tezekkür olarak. Öyleyse gördüğünüz gibi konumuzun muhtevası içine giren 22, 23, 24 ve 25. basamaklar bir geçiş dizaynı ifade eder. Bir kısmı irfan sahibi olarak bu köprüyü geçer. Bir kısmı irfan sahibi olmadan köprüyü geçer. Daimi zikre ulaşınca hepsine birden kavuşur. Görüyoruz ki İlmel yakin ile aynel yakin arasında bir berzah var. Ve velayetin ilk dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı bu berzahı ifade ediyor. Öyleyse konumuza beka makamından sonraki züht makamına nasıl gireceğimize devam edelim. Demek ki Enam Suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala beka makamının muhtevasını veriyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den sonra beka makamında devam ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman günlük zikrimiz 12 saati aşarsa, o zaman dedim ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Ve siz zahit oldunuz. Unutmayın, hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Zühd, fizik vücudun tesliminin esasını teşkil eder. Çünkü fizik vücut dünyaya dönükse zühd gerçekleşemez. O zaman kişinin zikri de hiçbir zaman günün yarısını aşamaz. Ne zaman ki fizik vücut Allah'a dönecek, bunun manası o kişi günün yarısından daha fazla zikredecek. Yani nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşacak. İşte
Ne zaman daimi zikirden evvel gelen bu çok zikri yaparsınız, o zaman zahit olursunuz. Ne demek çok zikir? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike buyuruyor Allah-u Teala. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Çok zikir de daha sonra farz kılmış Allah-u Teala. Ahzab 41'de diyor ki, Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani gününüzün yarısından fazlası zikirle geçsin buyuruyor Allah-u Teala. Ve Nisa 103'te diyor ki, Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada dikkatle olaylara bakın. Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Çünkü bir insan üç halden fazlasında bulunamaz. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Üç hal. Üç halin üçünde de zikir farz. Öyleyse çok zikirin farz kılındığı yerde zühd makamının sahibi olursunuz. Zühd müessesesi ilk tek yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Yusuf'u birkaç dirheme sattılar çünkü Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Kervan kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkartıyor ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Alan Mısır'daki hazinedar. Burada Yusuf'u birkaç dirheme satmak söz konusu, zühd söz konusu. Yani onu değerli bulsalardı altınlar söz konusu olacaktı. Ama Yusuf'u değerli bulmuyorlar. Onu önemsiz bir kişi olarak düşünüyorlar ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Değer vermiyorlar ona. Öyleyse zahit değer vermeyen demek. İşte dünyaya değer vermeyen bir insan olmak demek, Allah'a değer veren bir insan olmak demek. Bu ise Allah'a değer veriyorsunuz, lafla olmaz, ispat etmek mecburiyetindesiniz. Kim kendisine değil de, dünyaya değil de Allah'a değer veriyorsa, dünya onun için ikinci plandaysa, o zaman o kişinin zikrinin günün yarısını mutlaka aşması gerek. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman zikirsizliğe karşı, yani dünyaya karşı zahit olduğunuzu kesin olarak Allah'a ispat edersiniz. Eğer her gün siz günün yarısından daha fazla zikrediyorsanız, o takdirde bu zikriniz sizi zahit kılar. Her gün Allah'a ispat edersiniz ki siz o gün Allah'a değer verdiniz, kendinize değil. Manevi, uhrevi aleme değer verdiniz, zahiri aleme değil. Dünyaya değil,
maneviyata değer verdiniz. Ne zaman bunu ispat edebilirsiniz? Her gün zikriniz günün yarısından fazla olduğu takdirde. Bu ise sizi zikrinizi daha da arttırmaya götürür ve daha da arttırdığınız zaman bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudun Allah'a tesliminde birinci şart, o kişinin zikri mutlaka günün yarısından fazla olacak. İkinci şart, Allah Teala o kişiyi ciddi bir hayati imtihandan geçirir, sınar. Öyleyse bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlaka zikri günün yarısından fazladır. Her günkü zikri mutlaka günün yarısını aşar. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. Bunun ötesinde başka bir özelliği var mı fizik vücudunun tesliminin? Elbette var. Kişi nefsinin kalbinde hala afetler olmasına rağmen başlangıcında %19 afet var. Sonunda ise %9 afet var. Fizik vücudun teslimi müessesesinin başında ve sonundaki olaylar bunlardır. %19 afetle kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşır ve fizik vücudun teslimi sırasındaki çok zikri kişinin artık daimi zikre yaklaşmıştır. Daimi zikre henüz ulaşamamıştır kişi ama yaklaşmıştır. Yaklaştıkça afetler azalır, %9'a kadar azalır. Ondan sonra zaten ansızın daimi zikir başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne yapar fizik vücut? Fizik vücudun teslimini nasıl anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Eğer siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, eğer siz Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyorsanız, bütün emirleri yerine getiriyorsanız, o zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Demek ki birinci şart, zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. İkinci şart, ciddi bir imtihanla sınanmış olacaksınız. Üçüncüsü, asıl önemli olan da bu zaten, fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememekte olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve cehu lillahi ve hüve muhsinun. Şimdi bakalım Nisa 125'e beraberce

Diyor ki Allah-u Teala ve men ahsenu dinen mimmen, o kişi ki ahsen olmuştur, dinen ahsen olmuştur. Mimmen esleme ve çehu lillahi. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve huve muhsinun, ve o muhsinlerdendir. Vette hazallahu İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i vettebe'a millete İbrahim'e hanifa. Hazreti İbrahim'in dinine tabi ol.

İbrahim diyor, bana teslim olmak zor bir iştir. Ağır imtihanı vardır. Hazreti İbrahim diyor ki, ben sana teslim olmak istiyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, o zaman oğlunu bana kurban edeceksin. Aradan epey zaman geçtikten sonra. Düşünün, bütün anneler, babalar evlatlarını kendilerinden fazla severler. Ve Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kurban emri Hazreti İbrahim için kendi hayatından daha kıymetli olan bir hayatı feda etmeyi ifade ediyor. Hazreti İsmail içinse onun kendi hayatı, o babasının kendisini sevdiği kadar babasını sevemez. Evlatların anne babalarına karşı olan sevgisi her zaman anne babanın onlara karşı olan sevgisinden azdır. Öyleyse Hazreti İsmail için hayati bir imtihandır. Kendi hayatı söz konusudur. En kıymetli olan şeyi hayatta. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan şey oğlunun hayatıdır. Onun hayatıyla imtihan olunuyor. İkisi de hayati bir imtihan geçiriyor. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim başka imtihanlarda geçiriyor. Mancınağa çıkarılıyor, ateşe atılacak. Hazreti İbrahim ateşe atılma konusunda Allah'a tevekkülle bağlı. Rabbim nasıl dilerse öyle yapar diyor. Ben Allah'a teslim oldum. Ve atıldığı zaman Allah Teala ateşi su yapıyor ve bütün odunları da, yanmakta olan odunları da ateşi de, odunların yanmamış olanların da o suyun içindeki balıklar yapıyor. Ve Hazreti İbrahim suya ulaşıyor. Öyleyse kim Allah'a fizik vücudunu teslim ederse o zikri günün yarısını aşan birisidir. Zühd makamını geçen birisidir. Ve hayati bir imtihanı vermiş olan birisidir. Hazreti İbrahim daha sonra nefsini de daha sonra iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Gördük ki fizik vücudun teslimi köprünün, berzahın sonudur. Bu noktadan itibaren daimi zikir başlar. Bunun arkasından daimi zikir gelir. Daimi zikrin geldiği noktada ise kişi hikmet ehli olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun teslimi hayatımızda önemli bir merhaledir. Ölüme çok yaklaşırsınız. Allah Teala tedavi olmanızı emretmez. Ve artık bitmek üzereyken size doktora gitmenizi uygun görür. Uygun gördüğünü bildirir. Ve belki ertesi gün gitseniz hayatta kalamayacağınız bir olayı yaşarsınız. Ve doktorlar onu söylerler. Eğer bugün değil de yarın gelseydin hayatta olmazdı. Şimdi evine bile gidemezsin. Pijamalarını dahi almak için seni buradan bırakmayız derler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey bedava değildir. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli ödeyerek onlara sahip olabilirsiniz.

ve Allah'a teslim olmak ayrı ayrı bedenler içerir. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim ederek dört başı mamur bir yaklaşımla Allah'a yaklaşmanızı, teslimlerinizi tamamlamanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı ve sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat Allah'a.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ayrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikim. Ehtina sıratı ve müstakim sıratı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz zikir sohbetinde zikir. Öyleyse nedir zikir? Zikir lügat manası itibariyle hatırlamak demek. Bir yerde bir şeyin isminin tekrar edilmesi demek. Yukarıda zikredildiği gibi diye cümle içinde zikir kelimesi yer alır. Yani yukarıda adı geçtiği gibi demektir. Daha evvel belirtildiği gibi demektir. Ve zikir kelimesi bir kelime daha ilavesiyle özel bir mana kazanır. Zikrullah. Allah'ın isminin tekrarı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya cehri zikir diye sessiz zikir veya hafif zikir, dişleri, dudakları, dili hiç kımıldatmadan, dili kımıldatarak, dili kımıldatmadan gene Allah'ın ismini söylemek, sessiz zikir ve nihayet elimizi nabzımızın üzerine koyarak kalbimizin her atışında içimizden dilimizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbimizin atışına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmek. Ve bu tekrar sırasında Allah'ı düşünmek. Sevgili kardeşlerim, zikir evvela farz mıdır sualinin cevabıyla girelim. Zikir farzdır. Hem zikir farzdır, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek, sabah, akşam, ikindi, öğlen. Hem çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, çok zikir de farz, günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz, zikir daim. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Sık sık, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek Allah-u Teala'nın emridir, farzdır. Sonra çok zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amene olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikir olarak zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmek suretiyle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasını oluşturuyorsa gün, onun yarısından daha fazlasını Allah'ı zikirle geçirin demiş oluyor Allah-u Teala. Daha ötesi var mı? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Sadece üç hal var insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama dördüncü bir hal söz konusu değil. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, özellikle yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrediliyor. Acaba neden Allah-u Teala ala cunubihim diyor? Neden yanüstü yatarken? Sevgili kardeşlerim, yanüstü yatmak. Bir düşünün. Kıbleyi sağa alacak şekilde yatağınızı tanzim ettiniz. Ve çinizi, ön cephenizi kıbleye dönmeniz lazım. Döndünüz sağa doğru ve yattınız. Yastığın üzerinde kulağınızı birazcık oynatın. Sağa sola. Bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda, sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte o zaman Allah'ı zikredeceksiniz. Kalbinizin her atışında dilinizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah'ı kalbinizle zikredeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesinizle Allah'ı zikredeceksiniz. Kulağınızdaki sesi şu anda nabzınızda farz edin. Nabzınızdaki sese paralel olarak Allah'ın adını anacaksınız. Zikredeceksiniz. Zikretmenin bir manası da anmaktır.

Sen şimdi soruyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir farz mıdır? Kur'an-ı Kerim zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Hangi konu Kur'an'da açık ve kesin bir emir olarak geçiyorsa o bir farzdır. Şimdi beraberce İslam'ın 32 farzına bakıyoruz. Aralarında zikir farz mı, var mı diye gözden geçiriyoruz. Yok. Öyle diyoruz, 54 farzına da bakalım. Bakıyoruz. Hayır, zikir yok. Unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim'de zikir de çok zikirde, daimi zikirde farz. Ve 14 asır sonra bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Şeytan insanları cehenneme sürüklemek için kendisiyle beraber insanlığa öyle bir tuzak kurmuş ki İslam'ın temelini oluşturan zikir müessesesini yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, şu farz olmayan zikir var ya, Kur'an-ı Kerim'de namazdan da daha üstün kabul ediliyor, daha büyük kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Hepimiz bu ayeti, yani Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini görmeden evvel, Allah-u Teala onu bize göstermeden evvel, biz namazı en büyük ibadet bilirdik. Hepiniz öyle değil misiniz sevgili kardeşlerim? Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ilave ediyoruz. Zikir dinin çadırıdır. Öyleyse namaz dinin direğidir. Zikir ise dinin çadırıdır. Ve Allah Teala diyor ki zikir en büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek, sesli olsun, sessiz olsun, kalbi zikir olsun. Bu Allah'ın farzıdır ve namazdan da daha büyük bir ibadettir. Öyle mi? Hadi gelin bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor.

اتلو اوهي اليك من الكتاب واقوم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara, sahabeye tilavet et, oku, anlat. Yani kıraat safhasını aşmış sahabe bu çıktığı devrede, onlara tilavet et diyor. Daimi zikirden evvelki bir devredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi. Kısaya gelmemişsiniz. Tilavet ettiriyor Allah Teala. Sana vahyettiğim kitabı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve senin namazın münkerden nehyeder. Münkerden ve fuhuştan nehyeder.

Sonra ne diyor Allah Teala? Vale zikrullahi ekber. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunması, kıraati, bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim kendisi bir zikirdir. Okunması, o da zikirdir. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Ve üçüncüsü zikrullah. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse üç ayrı safhada, üç ayrı dizayn, üç ayrı hüviyette, üç ayrı zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, namaz kılmak zikir, Kur'an da zikir. Ve zikrullah da zikir. Ama zikrullah diğer ikisinden daha üstün. Böyle zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikir bu ikisinden daha büyüktür diyor. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Ulaştığımız yerde Allah-u Teala'nın zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu vurguladığı bir sonuç. İşte onunla karşılaşıyoruz. Böyle bir sonuçla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse zikir müessesesi Allah-u Teala'nın Kur'an'daki, Kur'an'ın tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük dediği zikri, 14 asırda iblis farzların arasından çıkarmayı başarmış. İslam dininin en büyük unsurunu yok etmiş. En büyük unsur sevgili kardeşlerim ibadetlerin içinde. Olmazsa olmaz şartı burada. Zikir yapmazsanız ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Yani Allah'a teslim edemezsiniz. 12 defa üzerinize farz kılındığı halde ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezsiniz. Zikir yapmazsanız fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız iradenizi de Allah'a teslim edemezsiniz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan 4 tane teslimin hiçbirini gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Kimler içinmiş? Allah'ı çok zikredenler için. Aradan sadece 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda İslam'ın
7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, en büyük ibadeti yok etmeyi başararak İslam'ın kollarını, bacaklarını kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata itmiş. İnsanlar bugün okullarda okudukları İslami derslerle, ilahiyat fakültelerinde okudukları İslam konusundaki derslerle İslam'ı öğreniyorlar ve yaşıyorlar. Ve zikir farz değil, zikir de yapmıyorlar. Tabiatıyla kurtulmaları da mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Bunları başka yerden duyamazsınız. Kur'an hakikatlerini sizlere söylemeye ilimleri müsait değil. Ne söyleyebilirler? Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardaki hakikat diye düşündükleri şeyleri, yani Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 78. ayet-i kerimesindeki emaniyeyi. Öyleyse bir, zikir farzdır. İki, zikir en büyük ibadettir. Peki bu en büyük ibadet neden iblis tarafından yok edilmiş? Sadece o mu sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası birden yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar İslam. 1. safha artık öğretilmiyor. İrşad makamına ulaşıp tabiiyetle 2. safhaya ulaşır. Böyle bir şey öğretilmemek bir yana kabul de edilmiyor. 3. safha ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla noktalanır. Ve derler ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılması olmaz. Ayrılırsa ölürsünüz. Öyleyse hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Öyle derler. Şu garipliğe bakın. Sahabenin hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. O da aynı şeyi yapmış. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış. 14 asır sonra bir takım insanlar kitaplardan esinlenerek Kur'an-ı Kerim'in 12 tane farzını inkar eden bir açıklamaya giriyorlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması mümkün değildir diye. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Ama hepsi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. İradenizi teslimle nefsinizi teslimin arasında irşada ulaşmak diye bir safha var. O da bugünün tatbikatında devre dışı kalmış. İslam'ın 7 safhasından hiçbiri bugün İslami öğretide, üniversitelerimizin İslami öğretisinde yer almıyor. Bugünkü tatbikatında hiçbiri mevcut değil. Yani İslam külliyen devre dışı. İslam'ı yaşamak bir ilahiyat fakültesi öğrencisi için artık mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim,
İslam zikirle yaşanır. Hazreti İbrahim'in hanif dini olan İslam zikirle yaşanır. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz İslam olamazsınız. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. Zikirsiz, zikriniz yoksa, zikretmiyorsanız ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse zikir nerede başlar görevini yapmaya? Olayları yaşarsınız, değerlendirirsiniz, Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve o seçilenlerden siz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemezseniz zaten kurtulamazsınız. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli size tam 10 tane ihsan sağlayacaktır. Çünkü siz kendinize düşünü yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta. O size onun 10 katını hediye edecek, ihsan edecek. Birinci ihsan rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. İkinci ihsan gözlerinizdeki hicabı mestureyi alıyor. Üçüncü ihsan kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Dördüncü ihsan kalbinizdeki ekinleti alıyor. Beşinci ihsan kalbinize ihbat koyuyor. Böylece ne yapıyor sizi? Evvela irşat makamını gören, tanıyan birisi hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini anlayan bir insan hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumdan Allah'a çeviriyor. Ve zikir hazırlığı onuncu basamakta takip ediyor. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Niçin? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsünüze kadar geldikten sonra şifreli yola ulaşsınlar ve Allah'ın göğsünüzü şerh ederek açtığı yoldan kalbinize ulaşsınlar diye. Ve Allah göğsünüzden kalbinize bu yolu açtıktan sonra zikir yapıyorsunuz. Kalbinize ulaşan rahmetle fazl nurları kalbinize vardıkları zaman bakıyorlar ki kalbiniz mühürlü. Bütün insanlar gibi sizin de kalbiniz mühürlü. Ve kalbinizden içeri girmeleri, kalbinizin içinde bir etki yapmaları mümkün değilmiş gibi görünüyor. Fazl ne kalbinize girebiliyor ne de sızabiliyor. Ama rahmet partikülleri kalbinize sızmak imkanının sahibi. Ve kalbinize sızma başlıyor. 11. basamaktasınız. Ve sızan rahmetle kalbinize ulaşan rahmet ve fazladan rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. Bu sızma oradaki küfür kelimesinin nefsinizin kalbinde başlangıçta herkesin nefsinin kalbinde küfür yazar. Bu küfür yazan kalpleriniz sizi küfrün sahibi yapar. Onu iman kelimesiyle değiştirmedikçe Allah'a göre mümin olamazsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar, rahmet partikülleri, rahmet nurları %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 12. basamaktasınız.
Koşuya sahip olunca bir hakkın sahibi olursunuz. Allah'tan mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah size hacet namazıyla sorduğunuz bu sualin cevabını verir. Mürşidinizi mutlaka gösterir. 13. basamaktasınız. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursunuz. 14. basamaktasınız. Peki ne olur? Şu ana kadar zikir yaptınız, artık zikrin ne olduğunu öğrendiniz. Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsunuz Allah-u Teala'yı. Bu irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelir, yerleşir. Yerleşirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbinizin içine imanı yazacak. Yazar mı? Mutlaka yazar. Kalbinizin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Ve kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. Önemli mi? Eğer yazmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefsiniz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağım diye, tasfiye olacağım diye, önce tezkiye sonra tasfiye olacağım diye yemin vermiş herhalde. Bakınız ne diyor Müddessir 38-39-40. Küllü nefsin bima kesebet ve hinetün illa ashaben yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere göre, kazandıkları derecelere göre rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Peki bu kişilerin yeminlerini yerine getirmeleri nasıl bir şey? Allah-u Teala buyuruyor Şemsekiz'de, kat eflaha men zekaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Felaha erdiler. Nefslerini tezkiye ettiler. Onlar felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefslerini tezkiye edenler felaha ererler. Ve nefsimizi tezkiye ediyoruz felaha ermek sebebinde. Sevgili öğrenciler, nefsin tezkiyesi. Yani ne demek istiyoruz? Allah-u Teala 4 tane nimetini verdi. Kalbinin içine imanı yazdı. 5. nimeti, siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Onun için Allah-u Teala sizi mutlaka Allah'a ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın sözünde de huş yoktur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi için önce mürşidine ulaşması lazım. Ulaştı. Tabiyetini gerçekleştiren kişi de Allah'ın 5. nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Furkan 70. Sonra 6. nimeti, ruhun hidayete adım atması, Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı mustakim üzerinden. 7. nimet, nefsin tezkiye olmaya başlaması. Zikirle. Başka bir anahtar yok. 8. nimet, fizik vücudun zikrin kalpte oluşturduğu nur birikimine paralel olarak şeytanın hakimiyetinden fizik vücudumuzun kurtulması ve Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmek için harekete geçmesi. Bir başka ifadeyle şeytanın kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. Allah'ın 9. nimeti, bize o güne kadar 1'e 10 verirken o gün 10 nimetin de 10 katını verir. 100 kat vermeye başlar ve nefs tezkiyesi devam ettiği sürece her gök katında 100 artar.
Yani ruhunuz birinci gök katına ulaştığı zaman 1'e 100'dür aldığınız. 1 derecat kazandığınız zaman buna karşılık sizin hesabınıza 100 derecat yazılır. Nefs-i Levame'de ikinci katta ruhunuz 1'e 200, Nefs-i Mülhime'de ruhunuz üçüncü katta 1'e 300, Nefs-i Mutmainne'de ruhunuz dördüncü katta 1'e 400, Nefs-i Râliye'de beşinci katta 1'e 500, Nefs-i Mardiye'de 1'e 600, ruhunuz altıncı katta, yedinci katta 107, birinci kat, yedinci katta, yedinci defa 107 nurlu hekimi, ruhunuz yedinci katın bütün alemlerine geçiyor, sitede müntadan Allah'a ulaşıyor. Ve aldığınız derece artık hep ömrünüz boyunca 1'e 700 olarak devam edecek. Eğer yolunuzda sabit kadem olursanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

ruhunuzun Allah'a ulaşması, nefs tezkiyesi yapabilmenize bağlıdır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmedikçe ruhunuz birinci gökyüzüne çabuk ulaşamaz. İkinci defa %7 birikim gerçekleşmedikçe ikinci gökyüzüne çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi gerçekleşmedikçe göğün üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi, yani ruhunuzun misakini yerine getirebilmeniz nefs tezkiyesine bağlıdır. Tezkiye olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sizin felaha ermeniz, üçüncü kat cennete ulaşabilmeniz, dünya saadetinin yarısına ulaşabilmeniz mümkün değildir. Öyleyse neyle oraya gidersiniz? Nasıl gidersiniz? İrşad makamına ulaştığınız zaman Allah Teala ne yapmıştı? Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştı, kalbiniz içine iman kelimesini yazmıştı. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. İman kelimesiyle kalbinizin iç dünyasında, nefsinizin kalbinde bir işlev başlar. Kalbinize iman yazıldıktan sonra zikir yapmaya başladınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyorsunuz. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmet lafazı ve rahmet ve salavat isimli iki grup nur Allah'ın katından kalbinize, evvela göğsünüze ulaşır. Göğsünüzü yaran ve kalbinize ulaşan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah Teala artık hareketli hale getirmiştir. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl nurları ve rahmetle salavat nurları mührün aşağı doğru inmesini temin ederler. Ve zülmani kapıyı mühür kapatır ve mühürler. Zikir boyunca bu mührü hiçbir kuvvet açamaz. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Öyleyse demek ki zikir, şeytanın nefsinizin karanlıklarına, afetlerine ulaşıp da o afetlere tesir etmesini önleyici en kuvvetli silahtır. Ya da başka bir ifadeyle tek silahtır. Nefsinizin kalbindeki mühür zülmani kapıya indi, onu mühürledi. Zikir boyunca nefsinizin kalbinin içine şeytanın karanlıkları giremiyor. Peki kalbinizde Allah'tan gelen bu nurlar ne yapar? Ne geliyor? Rahmet geliyor, fazl geliyor, salavat geliyor. Gene rahmetle nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Nasıl tarif edilmiş Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah Teala, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin içine, kalbinizin mührünü açarak, küfür kelimesini dışarı atarak kalbinizin içine imanı yazmasaydı, o zaman nefs tezkiyesi yapamazdınız. Neden yapamazdınız? Çünkü Allah'ın rahmeti,
farzı ve salavatı kalbinize giriyor. Girince ne olur? Karanlıkların hepsini dışarı atarlar. Birkaç dakika içinde kalbinizin içi tamamen Allah'ın nurlarıyla, özellikle fazıllarla tamamen dolar. Sonra ne olur? İşlem başlar. Bu dolma sırasında işlem başlamıştır. Hangi işlem? Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi son derece önemli bir fonksiyon eda eder. Ne diyor Allah Teala bu istikamette nefsinizin kalbindeki iman kelimesi konusunda ne diyor? Mücadele 22. Onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra Allah kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Bu iman kelimesi bir çekim kuvvetinin sahibi ve fazılları kendisine çekiyor. Bu kendisine çektiği fazıları kendisine yapıştırıyor. Ve böylece nefsinizin kalbinde bir nur birikimi, fazilet birikimi başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare kademesinin sahibi oluyorsunuz. Bir rehine olan nefsiniz birinci gökkatının kapısını açıyor size ve ruhunuz birinci gökkatına kadar ulaşıyor. Nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikti. İşte bu biriken %7 nur nefsinizi tezkiye ettiğinizin delilidir. Daha henüz %7 noktasındasınız. %51 ile tezkiye, %100 ile tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemininizi böylece tamamlayacaksınız. Ruhunuz böylece birinci kata ulaştı. Nefs-i emaresini %7 nur birikimine gerçekleştirdiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefs-i levvame. Nefsinizi değmeden birisiniz artık siz. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefs-i mülkime. Allah'tan ilham alıyorsunuz. İkinci kattaki ruhunuz böylece üçüncü kata ulaşıyor. Evvela birinci kata nefs-i emmare, sonra ikinci kata nefs-i levvame, sonra üçüncü kata nefs-i mülkime. Sonra nefs-i mutmainede dördüncü kata ulaşıyor ruhunuz. Nefs-i radiyede beşinci kata, nefs-i mardiyede altıncı kata, nefs-i tezkiyede yedinci kata ulaşıyor. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek sitet-i müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ruhunuz. Nefsiniz tezkiye oluyor. Nasıl oluyor? Demiştik ki nefsinize ulaşmadan evvel bir huşu müessesesi oluşur. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve o zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Bu huşu kişinin kalbinde sadece %2 nur oluşturabilir ve bu nur farz olamaz.
Çünkü kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman yazılmamıştır. Farzımız sadece müminlere aittir diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmaktan evvelki bir kademe rahmetle farzı beraber geldiğine göre rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbine geliyor ve yüzdeki nur birikimini gerçekleştiriyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Nefsi emmarede bu %2 rahmete %7 fazl ilave ediyor. Fazilet ilave ediliyor. Levame, mülkime, mutmainne, radiye, maddeye tezkiyelerin, tezkiye kademelerinde 7 tane %7 nur birikimi tahakkuk ediyor. %2 ile beraber 7 kere 7 49 eder. 49 artı 2 51 eder. Onunla birlikte nefsinizin kalbine %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %2 rahmet, %49 fazilet. İşte nefsinizi tezkiye ettiniz. Bir defa daha bakalım Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine ne diyordu Allah Teala? Ve levla fadlullahi ve rahmetehu mazekâ minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Ve siz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Siz tezkiye olamazsınız. Siz kendinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder. Nasıl? Eğer Allah Teala sizin mürşidinize ulaştırmasaydı, o zaman başınızın üzerine devrin imamı gelmeyecekti. Gelmezse Allah Teala kalbinize imanı yazmayacaktı. Bunlar hep Allah'ın şartlarına göre tahakkuk etmiş ve Allah kalbinize imanı yazmış. Zikir yaptığınız zaman İman kelimesinin çekim gücü sebebiyle nefsinizin kalbinde nur birikimi gerçekleşiyor. Bunlar olmasaydı olmazdı. Mümin olmasaydınız nefsinizin kalbine iman kelimesi yazılmayacaktı. Nefs tezkiyesi yapamayacaktınız. Yapamazsanız, %7 nur birikimini gerçekleştiremezseniz ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci bir %7 olmazsa ikinci kata ulaşamaz. %51 nur birikimini nefsinizin kalbinde siz gerçekleştiremezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a verdiği misakı gerçekleştirmeniz de gene zikre vabeste bir olay. Zikir yoksa olmaz. Nefsiniz %51 nura kavuştu. Ruhunuz Allah'a kavuştu. Sizlik vücudunuz ne olur? Nefsin afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Ama tezkiyeye ulaştığınız zaman, ruhunuz Allah'a ulaştığında şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a, yani yarıdan daha aşağı düşmüştür. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a %51 kul olmuştur. Şeytana olan kulluğu ise %49'a düşmüştür. Artık öyleyse fizik vücudunuz Allah'a kul sayılır. Çünkü hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Bundan sonra Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası fenafillah makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar ulaşır. Sonra beka makamına gideceksiniz. Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e ulaşacak. Sonra zikriniz günün yarısını açacak. Zahit olacaksınız. Bu ikinci makam beka makamıydı. Tahtın üzerinde baki kalacağınız için beka makamının sahibi oluyorsunuz. Velayetin, evliyalığın ikinci makamı. Birinci makam tenafillah, ikinci makam bekabillah. Üçüncü makam züht.
nefsiniz, zikriniz günün yarısını aşıyor. Aşarsa ne olur? Zahit olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar zühd makamında yükselir. 81'den itibaren fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, nasıl ruhunuzun Allah'a teslim olması üzerinize farzsa, fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. Nefsinizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. İradenizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. 25. basamakta fizik vücudunuz nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ve böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Önce ruhunuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi. Allah'a teslim oldu. Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olarak, ifna olarak. Şimdi fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştiriyor. Allah'a teslim oluyor. Nasıl? Muhsin olarak. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak. Sonra daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Burada artık daimi zikirde ulul elbab oluyorsunuz. Lüplerin sahiplerinden oluyorsunuz. Bütün sahibe bundan 14 asır evvel lüplerin sahipleri olmuş. Beş duyumuzla duyamadığımız, hissedemediğimiz standartların sahibisiniz. Burada hikmet sahibi oluyorsunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılmış. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamış. Hayrın sahibisiniz, tevekkül sahibisiniz ve hüküm sahibisiniz. Ve size zemin kat gösteriliyor. Ulul elbab makamı. Sonra birinci kat göstermeye başlanır. Birinci kattan yedinci kata kadar Allah'ın katları göstermesi boyunca siz ihlas makamındasınız. Nefsinizin kalbi artık %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimi zikir sebebiyle. Zülmani kapının üzerinde olan mührün üzerine zikirde olduğunuz için daima rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edecektir. Öyleyse nefsinizin kalbindeki bu mühür hiçbir zaman oradan ayrılamaz. Şeytanın karanlıkları da bir daha nefsinizin kalbine giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmelisiniz. İşte hepiniz için bir muhteva, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Ne zaman? Göğün yedinci katını, göğün yedinci

mertebe, İhlas makamında gönül 7 katı gösterilince 7 mertebe kalbiniz müzeyyen olacak ve Tevbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Tevbe-i Nasuh'ta 4 mertebe daha kalbinizin müzeyyen olması söz konusu ve böylece irşada ulaşacaksınız. Bütün sahabe bütün bu safhaları aşmışlar, irşada da ulaşmışlar. Hücurat 7. Sonra mı? Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Allah iradenizi kendi iradesine, ilahi iradeye bağlayacak. Siz artık o günden itibaren Allah Teala'dan devamlı emirler alan ve bu emirleri yerine getiren bir özellik kazanacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böylece bir insan için, normal standartlardaki bütün insanlar için ulaşılabilecek en üstün kademeye ulaştınız. Salah makamının 5. kademesi, Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek sizi irşat makamına tayin eder. İradeniz de Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İslam 7 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı bilemek, bilediniz. Mürşide ulaşıp tabi olmak, oldunuz. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, teslim ettiniz. 3. safa. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 4. safa. Ne oldu? 1., 2., 3., 4. kat cennetlerin sahibi oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. 5. safa. Dünya sayesinde bütününe ulaştınız. İrşada ulaştınız 6. safa. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safa. Böylece gerçek bir İslam oldunuz. Neyle oldunuz? Zikirle oldunuz. Eğer zikir söz konusu olmasaydı bu mertebelerin hiçbirisini yaşamanız mümkün değildi. Öyleyse zikir bu sebeple Allah Teala tarafından farz kılınmış ama bugün İslam artık zikri farzlar arasında kabul etmiyor. Ve Allah'ın bütün güzellikleri yerle bir olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlâken a'udhu ve illâken estaîn.
İhtenas sıratı mustakim.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın izinde insanlar en kıymetli mahluklar. Her şey insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün yarattığı insanların kurtuluş olmasını istiyor. Hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, Kur'an-ı Kerim'ini ve bütün mukaddes kitaplarını buna göre dizayn etmiş. Sadece insanların nasıl olduğunu istiyor. İşte bu mutluluk müessesesi şeytanın en çok sinir olduğu müessese. Ve bütün gücüyle insanları mutsuzluğa itmek konusunda gayretlerini gösteriyor. Ve ne yazık ki tuzağına insanların çoğunu düşürmüş olacak. Gelmiş geçmiş zaman parçalarının hepsinde cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gidecek insanlardan çok çok ötede. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis nasıl oluyor da insanları böylesine açık bir şekilde aldatabiliyor? Allah-u Teala kör kör parmağım gözüne der gibi o kadar net ve açık ifadelerde bulunuyor ki kurtuluşu o kadar basit bir sebebe dayıyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi. Buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerine hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Bu bir tuzak, korkunç bir tuzak ve çok başarıyla uygulanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların tabiatla yozlaşmaya müsait yaratılmaları şeytanın bir istikamette başarı kazanmasının temelinde var. Birçok insan şeytanın sözlerini kendi düşünceleri zannediyor. İç dünyalarında daima bir çarpışma var bütün insanların. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şeytan daima bizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya davet eder. İçimizdeki sese benzer bir ifade kullanır. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmamızı ister. Bunu sağlamaya çalışır. Her ikisi de bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ama sonuçlara baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki insanlar iblisin sesini kendi düşünce platformlarında oluşan meyveler zannetmişler. Ve inanmışlar ona. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın kurtulabilmesi sadece bir tek dileğe dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kurtulmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bırakınız bu kişinin amel sahibi olmasını, bırakınız bu kişinin mürşidine ulaşmasını, bırakınız bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir ve bilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki bu yeterlidir o kişinin kurtulması için. Bu kişi ertesi gün öldü. Sıfır ibadetle. Hiç ibadet edemeden öldü. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Böylesine kolay, böylesine erişilebilir bir sebebe dayalı olarak Allah-u Teala bütün insanları kurtuluşa davet ediyor. Bütün mukaddes kitaplarından ve değişmeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın talebini itiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine tabi oluyorlar. Böyle bir dizaynı bütün insanlar için geçerli kılmak söz konusu. Öyleyse işte bunu nasıl yapabiliriz? Bunca yıldır didinmemiz, bunca yıldır gayret etmemiz hep aynı sebebe yönelik. İnsanlara onların kurtuluşunu temin etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok düşmanımız oldu. Bu yola girdik gireli. Arkasında ne var? Sadece şeytan, sadece iblis. Bütün insanların mutsuzluğa gitmesini, mutsuz olmasını, cehenneme ulaşmasını isteyen iblis, başka insanları bu istikamette inandırabilmek için sevgili izleyenler ve dinleyenler gene insanları kullanıyor. Allah'ın dininden haberdar olmayan ama profesör titrini elde etmiş, doçent titrini elde etmiş, din adamlarını vasıta olarak kullanıyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece bizim zamanımıza ait bir plan değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Adem Aleyhisselam'ın öğretisine karşı şeytanın davranışı onların hepsini unutturabilmekte. Adem Aleyhisselam hayatta olduğu sürece de onun birçok oğlunu yoldan çıkarmayı, oğlunu kızını yoldan çıkarmayı iblis başarabilmişti. O hayattayken bile. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları insanlara getirdiği halde zaman içerisinde onun söyledikleri de unutuluyor. Kur'an hükümleri unutulduğu gibi Kur'an'daki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzlar unutulduğu gibi. Bu nasıl bir kandırmaca ki insanlar inanıyorlar, şeytana inanıyorlar. Şeytanın dünya üzerindeki uşaklarına inanıyorlar. Onların adına tağut diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İnsan ve cin şeytanlar, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu tağut denilen müessese dünyanın her devrinde faaliyette olmuştur. Dünyanın her devrinde bu tağut insanları Allah'ın yolundan koparıp almış, şeytanın yoluna ulaştırmıştır. Hoş, zaten Allah-u Teala'nın yolunda olmayan bir kişi, onun için bir izaha muhtaç tarafı yok konunun. O kişi Allah'ın yolunda değilse, o kişi şeytanın yolundadır. Başka bir alternatif yok zaten. Bir insan sadece iki konumda olabilir. Allah'ın yolunda olabilir veya olmaz. Olmayan için de olay son derece açık. Ya akil ve bali olan bir insan, aklı başında ve biliyor ermiş olan herkes, ya Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Bu Allah'ın yolunda olmanın başlangıç noktasıdır. Bundan evvel hiç kimse Allah'ın yolunda değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yolunda değildir. Bu dilek kişinin ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştırır. Bu dilek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer Allah Teala o kişiye bunun için yeterli hayatı bağışlamışsa, kişinin kaderinde yaşamak varsa, ama ya yaşamak yoksa, o zaman bu insan yaşamın dizaynı içerisinde kendi standartlarını yaşamaya mahkumdur. Öyleyse o kişi mahkumdur ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, hayatı devam etmemişse bu mahkumiyet onu cennete götürecek bir mahkumiyettir. Ama Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Neden faaliyet gösteriyorlar? Büyük kısmı bunu bilmeden yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Büyük kısmı bilmeden şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Böyle olmasının arkasında 14 asırdır bir birikim oluşturan emani bilgiler, yani Kur'an'da emaniye olarak geçen insanların yazdığı kitaplar mevcut. İşte bu kitaplar Allah'ın dinini insanlardan saklayan, ona insanların ulaşmasına mani olan kitaplar. Bu kitaplar insanları bir hedefe götürüyor. Bu hedef sevgili izleyenler ve dinleyenler bir muhteva kazanıyor. Şeytani bir muhteva. İblis öyle bir muhteşem plan yapmış ki, öyle alçakça bir plan yapmış ki, bütün insanları cehenneme götürmek için kesin bir uğraşının içinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu iblisin kaybettiği bir insandır. Onlarla uğraşmaya başlar. Asla bundan vazgeçmez. Ve uğraşmasının sonunda da birçok noktaları da başarılı olur. Çünkü yola girdikten sonra fıska düşen birçok insanın mevcudiyetini biliyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıskadır. Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaştığı an onu fıskan kurtaracak, mümin seviyesine ulaştıracaktır. Kalbine iman yazılacağı için. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın önünde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın telkinlerine sırt çevirebilmek. Ama bu ilmi gerektirir. En basit Kur'an bilgilerinin bilinmesini gerektirir. Ve kaç on seneden beri biz bunları anlatırız da insanlar hep ellerinin tersiyle Allah'ın kurtuluş reçetesini terler. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete ulaşamaz. Dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer sadece cehennemdir. Ve gözümüzün önünde milyonlarca insan akın akın cehenneme doğru gidiyorlar. Bir cadı kazanı kaynıyor. İnsanlar Allah'ın söylediklerini dinlemiyorlar. Şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Şeytanın din adamları eliyle ve din adamları ağzıyla söylediklerini dinliyorlar. Ve bu insanlar ne Allah'a ulaşmayı dilemekten, ne mürşide ulaşmaktan, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılıp teslim edilmesinden, ne fizik vücudun Allah'a teslim edilmesinden, ne nefsin Allah'a teslim edilmesinden hiç bahsetmiyorlar. Böyle olunca da ilmi onlardan alan insanlardan hiçbirinin kurtulması mümkün değildir. sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, düşünebiliyor musunuz meselenin vahametini? Allah'ın bu hakikatlerini bilen bir Allah'ın dostu olarak, gözümüzün önünde milyonlarca insan sizlerden cehenneme doğru sürükleniyor. Ve biz buna seyirci olarak bakmak ve bu büyük katliama, bu büyük cinayetler serisine katlanmak durumundayız. Hiç kimse yapmak istediği şeyin dışında bir şeye zorlanamaz. Allah-u Teala bu istikamette biz de dahiliz, kimseye yetki vermemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş olan o Allah'ın son peygamberi bu hitaba muhatap. Neden acaba? Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin cennete gireceğini söylüyor. A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesinde hepsinin hidayete ermiş olmaları dolayısıyla cennete gireceği ifade edilmiş. Öyleyse onların hepsini kitle halinde Allah'ın cennetine ulaştırmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oluyor da Allah-u Teala'nın bu hitabına maruz kalıyor? İşte bizim hazretlerin, bugünkü din kültürünün şeytani temsilcilerinin bilemedikleri, kabul edemedikleri şey bundan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyordu. Çok seviyordu. Ama onu kurtaramadı. Hidayete erdiremedi. Çünkü o amcası Allah'a ulaşmayı bilemiyordu. Ve Allah'ın kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte iki ayet-i kerime bunu kesinleştirmiş, kanun haline getirmiş. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki, ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onların gideceği yer ateştir. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle. Bu Allah'ın kanunu. Yalnız iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri cehennemle, Kur'an-ı Kerim tabiriyle müjdeliyor. Aslında cehennemle tehdit ediyor, korkutuyor. Ama burada hep her açıdan Allah-u Teala haber verme istikametinde müjde kelimesini kullanmış. O insanlar Allah-u Teala'nın o cehenneminde kavrulmayı bunun farkına bile varmadan kabul etmiş oluyorlar. Sırf din adamları onlara Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek diye bir kavramdan bahsetmedikleri için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, öyle korkunç bir hata bunların bu tarzı düşünmesine sebebiyet vermiş ki, ancak Kur'an tefsirlerinde çok iyi incelemelerden sonra ortaya çıkıyor. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki, ruh insana hayat verir. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki, bu ruh alındığı zaman ölürüz. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki, bir insanın ruhu ölmeden evvel asla Allah'a ulaşmaz. Çünkü insanlar kendilerine hayat veren ruh alındığı için ölürler. Bu kadar büyük bir yanlışa bütün insanlık gözlerimizin önünde kurban gidiyor. Zaten başka dinlerin sahipleri kitapları değiştirdiği için çok büyük bir kısmı zaten kurtulamazlar. Geriye hiçbir harfi değiştirilememiş olan bir Kur'an-ı Kerim ve ona tabi insanlar kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün hakikatler var olduğu halde o hakikatlerin insanlara ulaştırılmasına iblis dahiyane bir şekilde engel oluyor. Din adamlarını kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceği kesin. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de cennete gireceği kesin. Bir bardak suya iki kişinin bakış açısı. Birisi diyor ki çöldeler bunlar. Hamdolsun diyor. Hala yarım bardak suyumuz var. Öteki diyor ki eyvah bittik mahvolduk. Sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Aynı bardağa bakıp iki ayrı kişi konuşuyor. Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum size. Bu kadar açık ve kesin bir çizgi var. Cenneti cehennemden ayıran son derece basit bir çizgi. Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında insanı mutlaka sonuca götüren bir hedef tayini. Bunca din adamının hiçbirisinin bundan haberi bile yok. İslam'ın 5 tane şartı bir hadisteki ifade olarak bunlara hayati bir unsur olmuş. Onu sadece biliyor ve söylüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim onları yaparsa mutlaka kurtulur. Ama İslam'ın o 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok sevgili izleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebepten sen en sevdiğine bile hidayete erdiremezsin ifadesine muhatap oluyor. Neden? Çünkü hidayete ermek istediği kişi hidayete ermeyi istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı istemiyorsa onu hidayete erdirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Bu konu ve bütün kurtuluş konuları kişisel iradeye, cüz'i iradeye bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Kişisel irade dokunulmazdır. Allah-u Teala kimsenin iradesine müdahale etmez. Kişi kendisini cehennemin en dibine götürecek olan faaliyetlerde de bulunabilir. Kişi kendisini cennetin en üst seviyesine götürecek olan seçimleri de yapabilir. Kendi dilediği istikametinde hareket etmek yetkisi ona verilmiştir. Tabiatı ve cezası veya mükafatı onun davranışlarına bağlıdır. Öyleyse meselemize yakın bir objektifle baktığımız zaman odak noktasında Allah'ın unutulmuş olan farzlarını görüyoruz. Şeytan ve o bütün insanlara bunları unutturmayı başarmış. Korkunç bir zeka sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zeka şunu düşünüyor. İnsanlar ibadet etmelidir. Bir. İnsanlar bu ibadetlerinin kendilerini kurtaracağını zannetmelidir. İki. Ama hiçbirisi bizim önereceğimiz, bizim yapılmasına müsaade edeceğimiz o ibadetleri yaptığı halde kurtulamamalı. Ne yapmış iblis? Kurtuluşu oluşturan ibadet hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte farzların arasında bile mevcut olmayan zikir. Vücuda ulaşmak. Hiç kimse zikir yapmaksızın nefsini tezkiye edemez, Allah'a verdiği nefsinin tezkiyesi konusundaki yeminini gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe yedi kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye ruhunu yedi kat yükseltip Allah'a ulaştıramaz. Ruhunun Allah'a özelde verdiği misaki gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe, ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça, fizik vücudunu, şu vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez, Allah'a ezelde verdiği ahdini gerçekleştiremez. Bunların hepsi zikir adı verilen bir ibadetle ve mutlaka mürşide ulaşmakla kesin olarak bağlanıyor. İblis namazı bırakmış, orucu bırakmış, zekatı bırakmış, hacı bırakmış. İnsanları da mürşidine ulaşmaktan men etmek istikametinde kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmeye götürmüş. Kelime-i şehadeti 5 tane şartın içinde onlara söyleyerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonuç mu? Sonuç cehennem. Öyleyse ne kadar kurnaz bir tuzağa düşürdüğümüzü düşünün. Namaz kılınsın diyor İblis. Oruç tutulsun diyor. Zekat verilsin diyor. Hacca gidilsin diyor. İnsanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da desinler. İslam'ın 5 tane şartını yaptıklarına göre de hepsi kendisinin cennete gideceğini düşünsünler. Ama hiç kimse kurtulamasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başarmış mı? Şu ibret verici tabloya dikkatle bakın. Bu ibret verici tabloda görüntü son derece açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Kimler tarafından? Tağuta tabi olanlar tarafından. Ve o yolda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayan insanlar. Giderek azalan bir seyir takip ederek insanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak sahneye çıkıyor. Ağacın gövdesi. Sonra bu Allah'a ulaşmaya dileyenlerin bir kısmı mürşitlerine ulaşmadan hemen ölüyorlar. Bir kısmı belki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçiyor. O zaman kurtuluşları söz konusu değil. Öyleyse her zaman mürşitlerine Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanların sayısı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısından azdır. Öyleyse burada ağacın bir en büyük dalı oluşuyor. Sayı giderek azalıyor bir piramit gibi. Sonra mürşide ulaşanlardan bir kısmı aslında hidayete ermek üzere yola çıkmadığı için zaten daha başlangıçta mürşidine ulaşmamış durumda oluyor. Başların üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuyor. Ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar eğer mürşitlerine ulaşmak için sağ kalabilirlerse olabilirler. Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kadar zaman içerisinde sağ kalabilirlerse bu hedeflere ulaşabilirler. Yoksa bir kısmı bu hedeflere ulaşmadan yolda ölüyorlar. Bir insan mürşidine ulaşmayı diledikten sonra kavlini bozmadıkça hedefi Allah'a ulaşmaksa o kişi Allah'a ulaşamasa da kurtulur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamasa da kurtulur. Ömrü vefa etmezse adam Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Ama önemli olan olaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah-u Teala üç işlemi birden tavuk ettirir. Bir, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. İki, işitir. Üç, bilir. Böyle olması Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Derhal o kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Derhal o kişinin kulağındaki vakayı alır ve kişi Üşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Allah-u Teala derhal o kişiyle Üşat makamı arasında bulunan, bütün insanların mürşitleriyle arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı, hicab perde demek, Mestur'a da gizli örtülü demek. Gizli perdeyi alır. Allah Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştıracağını garanti etmiş. Şartlı o kişi yaşarsa, Allah-u Teala ona o hayat hakkını verirse. Vermezse sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Birinci sözü Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah mutlaka sözünü tutar. Öyleyse Allah-u Teala sözünü tutacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ını mutlaka kendi zatına ulaştıracak. İkinci sözü, kimi kendimize ulaştırırsak onu mutlaka cennetimize alırız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hayatla kaim olan bir olay. Eğer yaşama hakkınız varsa, Allah-u Teala size ömür biçmişse bunları gerçekleştirecek kadar, bunları siz diledikçe mutlaka gerçekleştirirsiniz. Sizin iradenize Allah-u Teala'nın vermiş olduğu değer bu. Bu değeri biçmiş. Siz kutsal bir iradeye sahipsiniz. Bütün iradeler Allah'ın katında mukaddestir, dokunulmazdır. Hiç kimsenin iradesine Allah-u Teala müdahale etmez. Salah makamının dördüncü kademesinden sonrası köleliktir. Ancak serbest iradenin Allah'a köle olması kararından sonra gerçekleşir. Allah onun iradesini evvela bağlar, sonra da kaldırır, ref eder. Allah istediği için değil, kul Allah-u Teala'ya müracaat etmiştir. Öyle bir gün gelir ki sevgili izleyenler ve dinleyenler hepinizin o günlere ulaşmasını ne kadar canı gönderdiğini bilirsiniz. Öyle bir gün gelir ki yaptıklarınızın gece gündüz ibadetlerinizin bir hiç olduğunu anlarsınız. Allah'ın size öylesine büyük ihsanları, nimetleri olmuştur ki sizin yaptıklarınız onlar karşısında bir karıncayla dünyanın karşılaştırılması gibidir. O zaman kul olmak yetmez dersiniz. Ben sana köle olmak istiyorum. Ne diyecektir biliyor musunuz size? Seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. Yapabildiğinden daha fazlasını ne senden ne de başkasından istemeyiz. Ama buna rağmen siz gene de öyle bir güzelliğin içinde yaşarsınız ki mutlaka köle olmayı dilersiniz. O zaman kulluğa başlayacaksınız. O zaman iradeniz onun tarafından bağlanacak. O zaman iradeniz onun tarafından reddedilecek. Kaldırılacak. İradeniz, aklınız ona bağlanacak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona köle olmak kurtuluşun en üst seviyesidir. Ama son derece basit olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların kurtuluşunun kesin olduğunu söylemek istiyorum.
1: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri gördüğünüz gibi sizlerle birlikte kıldı. Bütün güzellikleri sizlere aktarabilmek için. Sevgili dinleyenlerim ve izleyenlerim, Allah'ın bütün güzellikleri bütün kullarına ihsan edilmiştir. İşte tağutun bütün gayreti, yani insan ve cin şeytanların bütün gayreti, insanları bu büyük mutluluğun içinde yaşatmamaktır. Onların da çoğu bunun için yaptıklarını bile bilmezler. Şeytan elinde bir oyuncak olduklarını ve neden mutsuz olduklarını bilmezler. Ama öbür taraftan mutsuz olduğunu hisseden insanın mutlu olmak için çözüm araması da onların standartlarında hedefe varamaz. Çünkü ilişkileri şeytanladır. Şeytan onları Allah'ın temel hedeflerinden saptırmış, kendi yoluna almıştır. Öyleyse her devirde Allah'ın yolunda olanlarla Allah'ın yolunda olmayanlar arasında her zaman büyük farklar yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın yolundadır, kim değildir? Bunu öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız. Bir de sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakacaksınız. İşte insanlar var, televizyonları parsellemişler. Hepsi de bir şeyler söylerler. Üstelik de bizleri kötülemeye çalışırlar. Ama onların söylediklerine ve bizim söylediklerimize dikkat edin. Acaba Allah-u Teala ne diyor? Biz ne diyoruz? Acaba Allah-u Teala ne diyor? Onlar ne diyorlar? İşte farklılıkları burada hemen yakalamaya başlarsınız. Allah-u Teala diyor ki, hepiniz bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz, salt böyle bir dileğin sahibi olmadığınız için gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Eğer dilerseniz diyor, o zaman da mutlaka benim cennetime girersiniz diyor. Peki biz ne diyoruz? Diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi bunların üzerine son sözü söylüyoruz. Onlar ne diyor? Hayatları boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemediler. Kur'an hakikatinin bu standartlarda olduğundan ne yazık ki birçoğu zaten haberdar değil. Haberdar olanlar da bunu saklamakla meşguller. Öyleyse neden saklıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Kur'an'dan değil, insanların yazdığı kitaplardan din öğrendiler. Ve bunu yıllardan beri sizlere hep anlattılar, anlattılar, anlattılar. Kur'an'daki İslam dinini değil, o emaniye kitapların yazdığı dini ve oradaki kitapların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir konu mevcut değil. Burada bitmiyor. Bu birinci safa sevgili dinleyenler ve izleyenler. İkinci safada mürşide ulaşma mecburiyeti var. Mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala bunu farz kılmış. Biz ne diyoruz? Mutlaka mürşide ulaşmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz diyoruz. 14 asır evvel onlar ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kesin ispatını görüyoruz. Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne olmuş sevgili dinleyenler ve izleyenler? 14 asır sonra bugüne gelinmiş. Şu televizyonu parselleyenler size ne söylüyorlar? Mürşide ulaşmak mı? Zinhar böyle bir olay geçerli değildir. Sakın ha. Siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Mutlaka doğru pası cennete gidersiniz. Öyle mürşide ulaşmak falan diye bir şey söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an'ın insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerinden bahsediyoruz. Bir insan mürşidine ulaşamazsa bir, dalalettedir. İki, küfürdedir. Kur'an böyle söylüyor. Öyleyse sizler tarafsız şahitler olarak kimler ne söylüyor ona bakmak mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın söylediğini söylüyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın emirlerinin yerine getirmemesini istiyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kitapların bu hakikatleri yazmaması önemli değil sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Önemli olan Kur'an'ın yazması, Kur'an'ın farz kılması ve 14 asır evvel bütün sahabenin bu farzları yerine getirmesi ve sonuç bugün bu farzların bütünüyle ortadan kaldırılmış olması. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. Ve insanları Allah'ın yolunda hedefe ilerlemekten men etmişler. Ve bunları başka bir kaynaktan duyamadığımız için onların elinde çok güçlü bir faktör var. Bu kadar alim diyorlar, bizim söylediğimizi söylüyor. O da tam tersini söylüyor. Ona mı inanacaksınız? bize mi diyorlar? Sevgili izleyenler, sizler onlara bir sual sormalısınız. Konu size mi yoksa ona mı inanmak konusu değil. Konu Kur'an'a mı yoksa Kur'an'ın dışında bir şeyler söyleyenlere mi inanmak konusu. Bunun bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonun da ulaştığı bir sonuç. Bu sonuç cehennem. Eğer Kur'an'ın temel farzlarını, unutulmuş farzlarını tatbik etmezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Kur'an ne söylüyor? Ve elinizde kainattaki en sağlam örnek var, sahabe. Ve kainattaki en sağlam kitap var, Kur'an-ı Kerim. Onlar ne söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim tam onun tersini söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç dikkat etmiyor musunuz? Mürşide ulaşamadığınız takdirde 10 ayeti kerime dalalette kalacaksınız diyor. 7 grup ayeti kerime dalalette kalanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bir sürü ayeti kerime mürşidine ulaşamayan kişinin 3 ayrı cepheden küfürde kalacağını söylüyor. Kalbine iman yazılmadığı için, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için, nefs tezkiyesine başlayamadığı için o kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve insanlar çıkıyorlar size diyorlar ki mürşit mi? Mürşit falan yoktur. Kur'an-ı Kerim mürşittir. İşte gerçekten bir mürşit olan Kur'an-ı Kerim eğer mürşitse nasıl bir mürşitlik yapabilir? Emirlerine itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim veriyor bu emirleri. Onlar bu emirlere itaat etmedikleri gibi sizleri de o emirlere itaat etmekten men etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bir vaka ile karşı karşıyasınız. Bir tarafta Allah'ın farzları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe tarafından gerçekleştirilmiş farzları. İşte bunlardan bir tanesi de mürşide tabi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. O rahmetli oldu. Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu. O rahmetli oldu. Sırasıyla Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Birçok insan diyebilir ki iyi de onlar zaten halifeydi, tabi olunacaktı. Çok güzel. Ama ondan sonra da tabi'in hepsi sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe hem tabi olanlar, Kur'an'daki tabiyet emrini yerine getirenler mürşide tabiyet emrini, hem de tabi kılanlar, hidayete erdirenler, hidayet müessesesinin sahipleri. Son derece açık olarak söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı sahabeden, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunu size hadis kitaplarından söylemiyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Kur'an ayeti. Tartışma dışı. Öyleyse insanlar o kitaplardan öğrendikleri eksik bilgilerle mürşide tabiyet diye bir şey yoktur diyebiliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmanın farz olduğunu, ulaşamayanın iki sebepten mutlaka cehenneme gideceğini, kafir kaldıkları için ve dalalette kaldıkları için söylemekle kalmıyor. Bütün sahabenin onların söylediklerinden farklı davrandıklarını, Kur'an hükümlerini yerine getirdiğini söylüyor. O zaman dikkatle izleyin. Kur'an ne diyor, biz ne diyoruz, onlar ne diyor sevgili dinleyenler ve izleyenler.
0: Size açık bir şekilde söylüyorum, bizim tarafımızı tutmayacaksınız. Böyle bir talebimiz asla olamaz. Ama hakkı müdafaa etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah'ın hakikati nedir? Onu öğreneceksiniz. Kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor, kim cennete olan kapının nasıl aralanacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince, kim de o kapının nasıl kapanacağını söylüyor. Bilmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü safhaya geliyorum. Allah-u Teala 11 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emretmiş. Bu insanların hepsi o parselledikleri televizyonlardan hayatı ruhun verdiğini, evet, aynen böyle söylüyorlar, yanlış işitmediniz. İnsana hayatı ruh verirmiş. Ve ruh vücutta kaldığı sürece insanın yaşayabileceğini ve Azrail Aleyhisselam ruhunuzu vücudunuzdan aldığı için öldüğünüzü söylüyorlar. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 11 defa farz kıldığı bir şeyi hayır diyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. 11 tane ayet-i kerimeyi reddediyorlar. İnkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Onun için diyoruz ki, hayır, bizden taraf olmanızı istemeyiz. Aklımıza bile gelmez. Ama Allah'tan taraf olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de doğruyu kim söylüyor, yanlışı kim söylüyor, öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi içinizden hakka ulaşmak isteyenler, en azından hakikatin ne olduğunu bilmek isteyenler, onlara bu sualleri sormalıdır. Aldığınız konuk cevapları biliyoruz. Siz onlara bakmayın. Onların söylediklerini boşverin. Bu ilmi biz biliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bir şeyler söyler. Ama herkes söylediğini ispat etmek mecburiyetinde. Biz şimdiye kadar yüzlerce defa söylediklerimizi ispat ettik. Şimdi daha kaç yüzlerce defa ispat etmeye devam edeceğiz. Ama onlar söylediğimizin tersi hiçbir şeyi bugüne kadar ispat edemediler. Ve görüyorsunuz, bütün televizyonlar, radyolar onlar tarafından parsellenmiş durumda. Ve devamlı konuşuyorlar. Sadece bu ana noktalarda onlara sorduğunuz sorulardan cevaplarını aldıktan sonra bize iletin. Biz de size neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir defa daha Kur'an ayetleriyle ispat edelim. Onlara şimdiye kadar hiç sormadınız. İyi de onlar Kur'an ayetleriyle bunları söylüyorlar. Siz neden onların karşısına bu söylediklerini yanlış eden Kur'an ayetleriyle çıkmıyorsunuz? Madem profesörsünüz, madem bu işin uzmanısınız, demiyorsunuz hiç onlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes hak ettiği standartlarda yaşar. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi veya cehenneme gitmesi tamamen kendi iradesine bağlıdır. Bu iradi yapı içerisinde herkes hedefine yürüyecektir. Öyleyse iradi yapının dizaynına dikkat edin. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması, ölmeden evvel ulaşması 11 defa üzerimize farz ve böyle bir şey yoktur demek cesaretini gösterebiliyor insanlar. İslam'ın ne olduğunu sorduğunuz zaman size sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsederler.
1: Ama aslında İslam kelimesi senin kökünden gelir ve teslim manasına gelir. Üç emanetiniz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsini Allah'a teslim etmek mecbur etmesiniz. Bununla vazifelisiniz.

Dikkat edin, emanetler çoğul kullanılmış. Ama emanetin sahipleri demiyor. Emanetlerin sahibine diyor. Sahibi tekil kullanılmış. Bu sizde bulunan üç emanetin de, ruhunuzun da, fizik vücudunuzun da, nefsinizin de Allah'a tesliminin emridir. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olma yoluna girin. Allah'a sadece ruhunuzu değil, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azaben. Ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a teslim olduğu diyor ki, ne zaman onlarla bir muahede yaparsanız ve onlar bu muahedeye itiraz ederlerse, uymazlarsa, onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse şu temelleri hiç unutmamamız lazım hakikate varabilmek için. Birinci temel, Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmış? Bu konu son derece açık olarak Kur'an'da beyan edilmiştir. Allah neleri farz kılmış? İkincisi, bu farzlara riayet etmeyen insan ne olur? Nereye gideceği açıklanmıştır. Riayet etmeyenin, bu söylediğim beş tane safhanın herhangi birisine riayet etmeyenin mutlaka cehenneme gideceği ifade ediliyor. Üçüncü temel, eğer bir insan bunlara riayet ederse ne olur? O zaman da gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve Kur'an'ın dördüncü temeli, sahabeden mutlaka misal vermek. Allah Teala hangi emri vermişse o emrin mutlaka sahabe tarafından tatbik edildiğini, hadislerde söylenenlere istinaden söylemiyorum size, Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş. İtiraz götürmeyen bir standart içinde kainattaki en sağlam kitaba derc etmiş. Bütün sahabe Allah Teala hangi emri vermişse onları tatbik etmişler. Ayetleri buradan yüzlerce defa söyledik. İşte bu dört temel konularımızın esasıdır. Öyleyse size nereden nasıl bir şey söylenirse söylensin, bunu onlara sormalısınız. Bu arkadaş Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Farz değil desinler bakalım. Bunları yerine getirmeyen cehenneme girer mi? Gidemez desinler bakalım. Bunları yerine getiren Allah'ın cennetine gider mi? Gidemez desinler bakalım. Sahabe bunları yerine getirmiş mi? Getirmemiş desinler bakalım. Yapabilecekler mi? Görürsünüz. Öyleyse yapılması lazım denen şey son derece kolay. Bu beş ana safhada onlara mutlaka bunları, bu dört temel esası sormalısınız. Alacağınız cevaplar mı? Görürsünüz. Bu konuyu detaylı olarak önümüzdeki devrelerde sık sık konuşacağız inşallah. Çünkü bunlar İslam'ın, İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın temelidir. Ve zamanımızda sevgili izleyenler ve dinleyenler hepsi yok edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe 14 asır evvel bunların hepsini uygulamasına rağmen ve son hedefe kadar ulaşmıştır.

yapmasına rağmen bugün bunların hepsi kaybolmuş. Kur'an'ın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen kaybedilmiş olan safhalarıdır. İşte onun için yaşıyoruz. Hayatımız Allah-u Teala'nın emrinde, bu can, bu tende kaldıkça bunların ispatı için varız. Bunun için yaşarız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu temel hakikatlerden haberdar olarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyküm selam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde yaşıyoruz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz, Kur'an'dan bahsediyoruz ve Allah'ın ve Kur'an'ın hedef gösterdiği mutluluktan bahsediyoruz. Konumuz Vel-Asr Suresi. Bu akşamki konumuz Vel-Asr Suresinin ikinci 7 basamağı, yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan basamaklar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İlk 7 basamakta neler olmuştu? Birinci basamakta olayları yaşamıştık, ikinci basamakta olayları değerlendirmiştik. Kim Allah-u Teala tarafından seçilmişse, %90'dan fazlası insanların seçilir. Üçüncü basamakta onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar felaha erenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta, bu dileği o kişi diledikten sonra mutlaka Allah-u Teala tarafından anında işitilir, bilinir ve görülür kalbindeki bu dilek. Ne olur? İşitilir, bilinir ve görülürse Allah-u Teala tarafından ne olur? Allah-u Teala dördüncü basamakta Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonu ne olur? Bu tecellinin sonunda o kişinin gözlerindeki irşat makamını görmeyi engelleyen gizli gözlük, gizli perde, hicab-ı mestura o kişinin yüzünden alınır. Beşinci basamak, o kişinin kulaklarındaki vakra alınır. Altıncı basamak, o kişinin kalbindeki ekinet alınıp yerine ihfat konulur. Yedinci basamak ve bu birkaç dakikada Allah-u Teala'nın yaptığı bu işlevler sebebiyle Allah-u Teala o kişinin derecelerini, günahlarından daha fazla sevabı olacak şekilde günahlarından bir kısmını örter. Sonuçta bu dört işlemin sonunda o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan kişidir. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ayet-i Kerime'de diyor ki 10. Ayet-i Kerime'de eğer biz bize gelen nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, onu görmüş olsaydık, gözümüzdeki hicab-ı mestura alınmış olsaydı ve söylediklerini akledebilseydik, idrak edebilseydik, yani kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ihbat konulsaydı, burada cehennemde ne olurduk? Cehennemdekilerin gözlerinde hicab-ı mestura var, cehenneme gidecek olanların kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve bu engeller sebebiyle
Onlar işitemiyorlar, göremiyorlar, idrak edemiyorlar. Ama gördük ki kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'ın bu bütün insanlarda kapalı olan kapıları, bu sebeple bütün insanlar doğuşlarına itibaren kördür, sağırdır, dilsizdir. O zaman hepsi birer birer açılıyor. Kişi körken görmeye başlıyor, sağırken işitmeye başlıyor, idraksizken idraki açılıyor, fıkıh etmeye başlıyor kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bundan sonra ne olur? O kişinin göğsünden kalbine daha sonra nur yolu açılacaktır. Allah-u Teala evvela bu saydığımız işlevleri tamam olan bir kişinin, yani gözlerindeki hicabı mestura alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikinet alınıp yerine ihbat konulan, idrak etmeye başlayan bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor, o kişinin kalbine. Diyor ki Allah-u Teala, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amini olursa, onun kalbine hidayet ederim diyor Allah-u Teala. Ulaşırım diyor. Kalbine hidayet ederim, kalbine ulaşırım. Acaba niçin kalbimize ulaşıyor Allah-u Teala? Cevabını Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a döndürülür. Gaybde Rahman'a huşu duymak. Haşyetle Allah'ın ismi anılınca tüyleri diken diken olan insanlardan bahsediyoruz. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, sadece göğüsleri şerh edilerek göğüslerinden kalplerine yol açılmış olan kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Zümer 22. Zümer 23'te ise Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah-u Nezzele Ahsenel Hadisi Kitaben Teşabiyen. Mesaniye, Allah-u Teala kitaba, Kur'an'a ve Kur'an'ın içindekilere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer zarf ve mazruf olmak üzere nurlarını indirir diyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Takşe'irru minhü cülüdüllezine yahşevne rabbehum. Onların derileri haşiyetle titrer. Cünudüllezine yahşevne rabbihim. Rablerine huşu duyarlar. Allah-u Teala burada onların Rablerine
huşu duyacaklarını söylüyor. Takşeürü minhü cüludüllezine yahşevne rabbehüm sümme tel'ünü cüludühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Sonra onların derileri de vücudu da kalpleri de titrer. Ve yumuşar. Allah'ın zikrinde, zikriyle titrer ve yumuşar diyor Allah Teala. Zalike hüdallahü, işte bu Allah'ın hidayetidir. Yeti men yeşâhü, dilediği kişiyi hidayete erdirir. Ve men yudlil felen ticde, kim de dalaletteyse femalehu min hadin, onlar için bir hidayetçi bulunmaz diyor Allah Teala. O kişilerin kalplerine Allah'ın rahmet ve fazl ismindeki iki nurunun geldiğini, rahmet ve salavat isminde iki nurun daha geldiğini, nurların ikişer ikişer ulaştığını kalbe ve o kalbi Allah'ın katından gelen bu nurlar da o kişinin hidayete erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Nefsin kalbi %51 tezkiye olunduğu zaman kişi hidayete erer. Aynı zamanda ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi hidayete erer. Ruhun hidayeti 21. basamakta gerçekleşir.

ruh Allah'a ulaşır. İşte şimdi konunun başındayız. Kim Allah kimin yüzündeki hicabı mestureyi aldıysa, kulağındaki bakrayı aldıysa, kalbindeki ekineti aldıysa, yerine ihbat koyduysa, o kişinin kalbine ulaşıyor ve o kişinin kalbini kendisine, Allah'a çeviriyor. Kaf 33'te onların kalpleri, kalpte Rahman'a huşu duyanların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Burası 9. basamak. Onuncu basamakta ne var? Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Şimdi hatırlayalım Zümer 22'yi. Sadece Allah'ın göğsünü yarıp şerh edip göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyordu. O kişilerin kalbiyle ötekilerin kalbi bir midir diyor Allah Teala. Ve böyle bir dizaynda muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açan için lil-islami. Onları Allah'a teslim kılmak için, İslam yapmak için, Allah'a teslim olmuş kul olsunlar diye. Lil-islami, İslam olmaları için açar. Allah'a ruhlarını, vecihlerini, fizik vücutlarını yani nefslerini, güç ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye. İşte böyle bir statü içerisinde kişinin göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açıyor. Niçin? Zümer 22'de söylüyordu Allah Teala. Sadece Allah'ın göğüslerini işaretleyip de göğüslerinden kalplerine yol açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah'ın nurunun ulaştığı bir kalp. Allah'ın nuru o kalbe ulaşacak. Rahmet ve fazl. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde o nurların daha sonra ikişer ikişer geleceği ifade ediyor. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Şimdi bu seviyede o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bir nur yolu açıyor. Allah'ın açtığı bu nur yoluna bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın açtığı bu yol
ne zaman işe yarar? Bir insan zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle fazl nurları o kişinin göğsüne gelir mi? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse gelir. Neden? Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Sadece Rahim esmasının tecelli ettiği vücutlarda Allah'ın nurları fonksiyon eda edebilir. Yoksa olmaz. Rahim esması tecellisi sebebiyle gözlerdeki hicab-ı mesture, kulaklardaki bakra, kalpteki ekinnet alındı, kalbin nur kapısı Allah-u Teala'ya çevrildi, kalbe ekinnet yerine ihbat konuldu. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolunu açtı. Nur yolu açıldıktan sonra kişi zikir yaparsa ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ismindeki iki nur, o kişinin göğsüne ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yapsaydı ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Zikir yaptığı takdirde Allah'ın katından ne rahmet ne fazl o kişinin göğsüne gelmezdi. Çünkü o kişide Rahim esmasının tecellisi yok. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişide tecelli etmez. Tecelli etmezse o kişi zikir yaptığı takdirde Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin göğsüne gelmez. Ama şimdi iş değişti. Bu kişinin Allah-u Teala üzerinde değişiklikler yaptı. Allah'a kapalı olan kapıları açtı. Gözler kapalıydı, kördü, görüyor artık. Kulaklar sağırdı, duyuyor artık. Kalpler idraksizdi, artık idrak ediyor. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş vaziyette ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmış. İşte bu noktada Allah'ın katından gelen rahmetle farz ismindeki iki grup, bir grup nur, yani iki nur birden, ikisi bir grup teşkil ediyor, birinci ikili, rahmet ve farz. Beraberce o kişinin göğsüne gelir. Rahim esması artık tecelli ettiği için zikir yaptığında Allah'ın katında mutlaka rahmete faz inecektir kişinin göğsüne ve o nura göre fazilet, fazıl nuruna göre ve rahmet nuruna göre dizayn edilmiş olan elektronik kapıdan göğsün şer edilmesine açılan yoldan nefsimizin kalbine Allah'ın rahmet isimli nuruyla Allah'ın fazl isimli nurları iner. Ulaşır kişinin kalbine. Ama orada bir sürprizle karşılaşır. Çünkü o kişinin kalbi henüz mühürlüdür. Daha da kötüsü içinde hala küfür kelimesi yazıyor. İşte bu kişi zikir yaptığında o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelen fazıl ve rahmet isimli iki grup nur kalbe ulaşırlar ama kalbin kapısı mühürlü. O mühürlü kapıdan ne rahmet içeri girebilir ne fazıl nurları içeri girebilir. Rahmet nurları da fazıl nurları da içeri giremez. Ama rahmet nurları sızabilir. İşte ne zamanki kalbe Allah-u Teala'nın zikriyle nur gelir de fazıl kalbe hiç giremezken ve sızamazken rahmet nuru yavaş yavaş sızmaya başlarsa kişi 11. basamağa ulaşmıştır. Zikir yapmıştır ve nefsinin kalbine rahmet sızıntısı başlamıştır. Burada rahmetin ve fazlın göğsün şer edilmiş olan kesiminden içeri
gireceğini görüyoruz. Allah Teala ne diyordu? Bir defa daha söyleyelim. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Niçin? İslam için. O kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederek gerçek anlamda bir İslam olması için İslam teslim demektir. Kur'an dört teslimi de içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri. Ve bu teslim gerçekleşebilsin diye Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Göğsünü şerh ederek, yararak. Ve ne olur? Ve Allah-u Teala'nın rahmeti kalbe sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızma ne zaman %2'yi bulursa o zaman o kişinin kalbi huşuya ulaşır. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Rahmet o kişinin kalbine %2'den fazla giremez. Neden giremez? Çünkü bundan sonraki kesim eğer girerse nefsin kalbindeki küfür kelimesinin hükümran olduğu sahaya ulaşmış olur %2'den fazlası ve küfür kelimesinin itici gücü rahmetin bundan fazlasını kapı dışarı eder. O kişinin kalbinde ne zaman %2 rahmet birikirse işte o zaman o kişi huşuya ulaşmıştır. Ne olur huşuya ulaşmışsa? O zaman Allah-u Teala'dan mürşidini isteme hakkı doğar. Allah'ın da sözü var. Mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine gidelim sevgili kardeşlerim. Ne diyordu Allah-u Teala Fatiha suresinde? Daha doğrusu biz Allah'a her gün en az 40 defa okuduğumuz ve Allah'tan tazarrı ve niyazda bulunduğumuz o Fatiha suresiyle biz ne diyoruz acaba? Diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır Allah'ın ismiyle başlarım. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Rahman esması herkesedir. Rahim esması ameli olanlarıdır. Sadece ameli olanlar. Onun dışındakiler Rahim esmasından faydalanamazlar. Maliki yevmiddin. Evvela elhamdülillahi rabbil alemin var. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah'a. İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyake nestaîn. Yalnız senden istiğfar isteriz. Yalnız sana kul oluruz demekle ne demek istiyoruz?
Allah-u Teala Zariyat 56'da diyor ki Allah insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Ama halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz diyor Allah Teala insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye. Yani ruhlarını teslim etsinler, kul olsun ruhları. Fizik vücutlarını teslim etsinler, fizik vücutları kul olsun. Nefslerini teslim etsinler, nefsleri kul olsun. İradelerini teslim etsinler, iradeleri kul olsun diye. Biz insanları bunun için yarattık diyor Allah Teala, başka bir şey için değil. Burada da Allah Teala o hedefe yönelik olarak İyyâke na'budu diyor. Biz Allah-u Teala'ya diyoruz demek daha doğru. Çünkü Fatiha suresi bizim Allah'a yakarışımızdır, tazarruğumuzdur, niyazımızdır, duamızdır. Yalnız sana kul oluruz. Tam Kur'an'ın hükmüne uygun bir cevap. Çünkü biz her gün Allah-u Teala'ya 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetleri de kılıyorsak en az 40 tane Fatiha suresi okuyacağız. Bizim topluluğumuz çok daha fazla okur. Çünkü her gün 2 günlük borç ödenir. Eski namazlardan her gün bir hamd ve şükür namazı da mutlaka kılınır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başladı. Bu nurlar %2'ye ulaştı. Kişi huşu sahibi oldu. Huşu sahibi olan kişinin muhtevasına bakıyoruz şimdi Fatiha suresiyle. İyyâke na'budu dedik. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yalnız senden mürşidimizin kim olduğunu öğrenmek isteriz. İstihane, Allah-u Teala'nın kuluna verdiği mürşidin kim olduğunu bildirme yardımı. Allah-u Teala diyor ki alallahu kastus sebili, sebillerin Allah'a ulaştıracak ilk yolların başlangıç noktasından itibaren başlayan sırat-ı müstakimin birinci sebili olan ya ilk yatay sebile insanların girişini Allah tayin eder diyor. Bu iş Allah'ın üzerinedir diyor Allah Teala. Allah'ın üzerinedir diyor. Sebilleri tayin etmek, kastetmek Allah'ın üzerine vazifedir. Peki bu sebile yani mürşide ulaşır da ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak o sebile girerse ne olur? Girerse mürşide ulaştığımız an başımızın üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir. O bir nimettir. Ve Fatiha suresi bundan sonra öyle devam ediyor. Niçin istiyoruz Allah'tan istihaneyi? Söylüyor Allah Teala. İhtinas sıratel müstakim. Diyoruz ki Allah Teala ya Rabbi bize bu istihanenle sırat-ı müstakime ulaştır. Bilmece çözülüyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Kim hangi zamanda olursa olsun bu vetireden geçip de 10. ihsanla birlikte mürşidine ulaşabilirse ulaştığı anda Allah Teala onun başının üzerine derhal Allah'ın katından devrin imamının ruhunu ulaştırır. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O bir nimettir. Allah Teala bir nimetten bahsediyor sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir nimet söz konusu. Devre-i İmam'ın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Ve sıratımızda kim? Sadece başlarının üzerinde devre-i İmam'ını bir nimet olarak taşıyanların yoludur. Sadece onların ruhları sırat-ı müstakime ulaşabilir. Gayrül mağdubi aleyhim, Allah'ın gadap duyduğu, üzerlerine gadap duyduğu kişilerin, yani kafirlerin yolu değildir sırat-ı müstakim. Ve leddallin, ve dalalette olanların da yolu değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir muhtevadan bahsediyoruz. Dikkatle bakın olaya.

İşte böyle bir dizaynda kişi Allah'tan istihaneyi isteme hakkının sahibi kılınıyor. Yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. İyyâke, yalnız senden nestaîn. İstihane isteriz. Bu istihanenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde devrin imamının nimet olarak bulunduğu insanların yoludur. Çünkü sebillerin, Allah'a ulaştıran yolların tayini ve tespiti Allah'a aittir. Bu yola herkes hangi dergâha tabi olmuşsa o dergâhın bulunduğu noktadan girer. Birinci sebil oradan devrin imamının ana dergâhına kadar olan mesafeyi içerir. Ve Allah Teala nasıl isteyeceğimizi istaneyi gösteriyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Estaînû bis-sabrı ve-salâtı. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Diyor ki bu zor bir iştir. Estaînû bis-sabrı ve-salâtı. İnneha ve kebiratun. Muhakkak ki bu zor bir iştir, büyük bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. Onlar için büyük bir iş, zor bir iş değildir. Diyor ki Allah Teala o huşu sahipleri ki İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. O şu sahipleri ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve ruhlarını öldükten sonra da Allah'a rücu edeceğine, ruhlarının öldükten sonra da Allah'a rücu edeceğine gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ayet iki tane ruhun dönüşü olduğunu söylüyor. Bir, biz hayattayken ruhumuzu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırarak alması. İki, ölümümüzden sonra, ölümümüz sırasında ruhun başımızın üzerine gelerek yerleşmesi ve gene ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülmesi. İkinci defa Allah'a götürülmesi. Birincide kendi irademizle ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Yakin hasıl ederek inanıyoruz ki öyledir. Öyleyse kimdir bu huşu sahibi insanlar? Bir, Allah'a inanıyorlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. Üç, bunun üzerlerine farz olduğuna inanıyorlar. Dört, Allah'ın mutlaka ruhlarını kendisine ulaştıracağına inanıyorlar. İşte
o huşu sahipleri Allah-u Teala'dan Bakara Suresinin 45. ayet-i kerimesine göre sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isterler ve huşu sahipleri için zor değil, istihanenin neticesi mutlaka tayin eder ve Allah onlara mutlaka hacet namazını kıldıklarında mürşitlerini gösterir. Ve 14. basamakta mürşitlerine ulaşırlar. Önünde diz çöküp tövbe ederler. İkinci 7 basamağın tamamlandığı 14. basamakta Allah 10 tane ihsanını tamamlamıştır. Rahip vasfasıyla tecelli etmek birinci ihsanı. Kulaklarımız, gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alması ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki bakrayı almak üçüncü ihsanı. Kalbimizdeki ekinneti almak dördüncü ihsanı. Kalbimize ekinnet koymak beşinci ihsanı. Kalbimize ulaşmak altıncı. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmek yedinci. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak sekizinci ihsanı. Bizi huşuya ulaştırmak dokuzuncu ihsanı. Ve mürşidimizi göstermek, böylece rızasını mürşidimizi göstererek ispat etmek Allah'ın 10. ihsanı. 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşırız. Dikkat edin ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. O sahabekünün evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Sahabeye tabi olan tabi'in ihsanla tabi olmuş. Yani bu 10 tane ihsanın hepsini almışlar ve sahabeden Allah-u Teala onları kimi gösterirse o sahabeye ulaşmışlar, ona tabi olmuşlar. Her biri başka birisine tabi olmuş. Tabi olanlara tabi'in deniyor. Diğerlerine de sahabe, ensar ve macirin sahabe tabi kılanlar, kendilerine tabi olunanlar. İhsanla. Ne olur? İhsanla tabiiyet 10 ihsanın bitişidir. Yerine 10 tane nimetin yeniden o kişiye verilmesidir. 10 ihsan tamamlanmıştır. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirmiştir. Tabiiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin 15'te Allah-u Teala bundan bahsediyor. Diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmüt talakın geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarmak için diyor. Gelen devrin imamının ruhudur. Secde 24'te Allah Teala diyor ki ve cealna minkum minhum eymeten yehtune bi emrina, onlardan imamlar kıldık emrimizle hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin ki emrimizle diyor. Başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor. Ondan aldığım emir gereğince sana emrediyorum diyor. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. Senin Allah'a geri dönme zamanın geldi. Allah'ın emriyle sana bunu tebliğ ediyorum. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Her ruhumuz bunun üzerine vücudumuzdan ayrılır. Başımızın üzerine bizim ruhumuzdan çok daha üst seviyede bu görevi yapabilecek olan devrin imamının ruhu yatay bir vaziyete gelir ve yerleşir. İşte mücadele 22. Allah Teala buyuruyor. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla yedirilirler, desteklenirler. Yani o ruh onların başlarına gelir ve yerleşir. Ayrılmaz oradan. Ve Allah Teala devam ediyor ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse
o kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar, ikinci nimeti. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, dışarı atar, üçüncü nimeti. Kalbinin içine iman kelimesini yazar, dördüncü nimeti. On tane ihsandan sonra dört tane de nimet aldı kişi, birkaç dakika içinde gerçekleşti. Ne oldu? Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişinin bulunduğu bir tövbe merasimi gerçekleşti. 10 tane şahidin, 7 tane şahidin huzurunda bu insanlar tabi oluyorlar. İhsanla 10 tane ihsan alıp da gelenler tabi oluyorlar. Beşinci nimeti nedir Allah-u Teala'nın? O kişinin günahlarını sevaba çevirmek, seyyiatini hasenata çevirmek. Furkan 69 ve 70'te şöyle söylüyor Allah-u Teala, onların gideceği yer cehennemdir, cezaları arttırılacaktır diyor. Ama diyor Furkan 69, Furkan 70'te, ama kim mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere, nefs tezkiyesine başlarsa, işte diyor Allah-u Teala onların günahlarını Allah sevaba çevirir, seyyiatlerini hasenata çevirir. Ve 71. ayet-i kerime, onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde, onların tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a ulaşır. Allah-u Teala'nın beşinci nimeti o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Altıncı nimeti de ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. İşte tövbe merasimini anlatan Nebe 38'den Arşut'tan melekler ve oradaki kişinin orada olduğunu, tabiyette bulunan kişinin, tabi olan müritle tabiyeti veren mürşidin beraber oluşları, sadece doğruyu söylemeleri ve müridin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması, bir sonraki ayet-i kerime Nebe 39 Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için ruhun yola çıktığı gün. Onun için hak günü. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu seçer. Kendisine, kendisini Allah'a ulaştıracak yolu tutar. Yol ittihaz eder, bir yolu yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Ne demişti? Devrin imamının ruhu ona, senin Allah'a ulaşma günün, yevmü telakkin geldi. Vücudu terk et, bunun üzerine vücuttan ayrılan ruh kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi, yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakimin üzerine geliyor. Birinci sebil. Kim tabi olduysa, kime tabi olduysa, tabi olduğu mürşidin bulunduğu yerden, devrin imamının dergahının bulunduğu yere bütün ruhlar yeryüzünün sathına paralel bir yolculukla ulaşırlar. Dünyanın neresinde olursa olsun mürid, dünyanın neresinde olursa olsun devrin imamı, onun bulunduğu dergaha ulaşırlar. Altın kapının bulunduğu dergaha. Bu birinci sebebinin tamamlanmasıdır.
Ruh vücuttan ayrılmış ve kendisine Allah'a giden yolu yol itiraz etmiştir. Devrin imamından aldığı emir gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrildikten sonra bu işlem oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Nefs, nefs tezkiyesine başlıyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki amülüs salihat o zaman başlıyor. Tabiyetten sonra amülüs salihat başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat nurları o kişinin Allah'ın katından göğsüne iniyor. Göğsünden yarılmış olan yerden geçerek kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kişinin kalbine ulaşan nurlar artık hareketli hale gelen nefsin kalbinin nur kapısının üzerine baskı yaparak o kapıyı zulmani kapıya kadar indiriyorlar mührü. Mühür zulmani kapıyı kapatıyor. İki kapının büyüklüğü birbirine eşit. Ve zulmani kapı zikir devam ettiği sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edeceği için hep kapalı kalıyor. İşte bu kapalı olan kapının muhtevasına baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir devam ettiği sürece baskı devam edeceği için kapı devamlı kapalı kalacaktır. Şeytanın karanlıkları kalbe asla giremeyecektir. Kalpte var olan karanlıklarsa kalbe rahmetin, fazlın ve salavatın girmesiyle hepsi kapı dışarı edilmiştir. Ne olur kalpte? İman kelimesi yazılmıştır. Bir manyetik alan sahibidir bu kalbe yazılan iman kelimesi. Ve fazılları kendisine çeker. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. İman kelimesinin etrafında fazıl birikimi başlar. %1, %2 derken rakam çoğalacaktır. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsin hidayeti de başlamıştır. Ruhun hidayeti de başlamıştır. İkisi de kendi sırat-ı müstakimleri üzerindedirler. Ayrı ayrı sırat-ı müstakimler üzerindedirler. Sırat-ı müstakim üzerinde olan bir şey daha var. Fizik vücudumuz. Neden sırat-ı müstakim üzerindedir? Nefsimizin kalbinde ne kadar fazilet, fazıl birikirse o fazıllara şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Nefsimizin afetlerine. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse şeytanın dizaynına bakın ki nefsimizin afetlerine tesir edebiliyor ama faziletlere tesir edemiyor. Öyleyse nefsimizin kalbinde faziletler arttıkça şeytanın hakimiyet alanı o ölçüde daralacaktır. İşte nefsimizin kalbinde bu sebeple ne kadar afet azalması olursa, hangi yüzde de afet azalması olursa, şeytanın fizik vücudumuzun üzerindeki hakimiyeti

0: Allah'a kul olması, şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması ve Allah'a kul olmaya başlaması aynı oranda devam eder. %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde, %7 azalması söz konusudur. Şeytanın hakimiyeti %7 azalmıştır. Bu yüzden fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte böyle bir mimar üzere nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesinin Allah'ın 8. ihsanı, 7. ihsanı olması söz konusu, nimeti olması söz konusudur. 8. nimet fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması, Allah'a kul olmaya başlamasıdır. 9. nimet irademizin nefsin afetleri yok oldukça karşısındaki %100 düşman giderek sayıları azaldığı için nefsimizin irademiz devamlı güçleniyor. Nefsimizin afetlerini kontrol altına almazsa dediğinde karşısındaki güç küçüldükçe, azaldıkça iradenin gücü devamlı artıyor. Allah-u Teala'nın 9. nimeti irademizin güçlenmeye başlaması. 10. nimeti ise Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken o günden itibaren bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gelince 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu da 1'e 100 iken 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar yükselecektir. 7 gökkatı boyunca ruhumuz Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece nefsimizin afetleri giderek azalacaktır. Ruhumuzun hasletlerinin aynı olan faziletler nefsin kalbine girip yerleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaylar başladığı noktada ikinci 7 basamak tamamlanıyor. Vel Asr suresine şimdi beraberce bakalım. Vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî husr, illa insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama amel olanlar hüsranda değillerdir. Ve amülü salihâti, ve nefsi ıslah edeceği ameller yapanlar da hüsranda değillerdir diyor Allah Teala. İşte Vel Asr suresinin ikinci 7 basamağı burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir güzellik daha burada tamamlanıyor. Sizinle müstesna bir sohbet yapmanın, size Vel Asr suresini ikinci 7 basamakla anlatmanın huzurunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte olmak bir zevk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu zevki yaşatmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı diye ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola

0: Mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hani fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessesi olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize, Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ekinletin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Künnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyardersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hassasının, işitme hassasının, düşünme hassasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, İyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş. Bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek, Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz? Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum, %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun? Bak, Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde. O noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde, hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var, iki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyükler çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama o onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça, evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği, sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman, demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. O fazl adı verilen nurlar, nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası, nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için, hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar. Emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir.

Sin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin ordular arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok.
stresi

ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsi ile ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi, Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. 3 aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin.
Diledin mi diyor Allah Teala, ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde.
üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah-u Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince, kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor, Allah-u Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa 107 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah Teala. Ve kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbine toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder İblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'laştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutunun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amili olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'laştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grupsa %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizayn içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü katı kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Mesela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah-u Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir. Ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır.
Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Ve böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz.
Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar 200'de 151. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı,

İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gün dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah-u Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslim

her yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak
yaratıldık diye ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ilkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz.
sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyin. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde
Allah-u Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bende derse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah-u Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir.
Çünkü şeytan sizinle devamlı temaslıdır. Kainattaki en zeki, en akıllı varlıklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı, kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de
Allah'a karşı dinsiz hüviyetinde. Neden dinsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalaleti düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak.
dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçilecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövülmesine Allah Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sıratımızda kime ulaşmasına mani olanlar, sıratımızda kimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama
özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uymuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman, ha diyor, o mürşit.
O bana doğruyu anlatacak, Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak, ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla, başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihfat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinlet alınır, yerine ihfat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerin okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediliyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda, hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin
göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah-u Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar. İçindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülmani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülmani kapıya kadar bastırır ve zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi
istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mesture, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve neddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

bu pazar günleri yaptığımız yayından bahsediyorum. Şimdi bütün yayınlarımızı yaptığımız merkezdeyiz. Oradan bu konunun başarısına ulaşamayınca buraya gelmek mecburiyeti kaldık. Teknik açıdan ancak şimdi bu alan tutarlık edildi. Bu aşağı yukarı bir saat süren gecikmeden sonra hepinizden bu teknik arıza sebebiyle af dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Elimizde olmayan nedenlerle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz gecikmeleri, her şeyleri bir kenara bırakıp Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesini, mutluluğunu yaşayalım. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Öyleyse her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda, her şeye rağmen çok güzel olduğu bir ortamda yeniden sohbetimize başlıyoruz inşallah. Öyleyse Allah-u Teala'yı beraberce düşünelim. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmamızı. Hepsi bu kadar. Öyleyse neden mutlu değiliz? Hiç sordunuz mu kendisini kendinize sevgili öğrenciler? Acaba neden mutlu değiliz? İnsanların çok çok büyük bir kısmı mutlu değil. Daha mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse bu mutsuzluk ortamındaki muhtevaya beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah'ın emirlerini bilmediğini görüyoruz. Allah'ın hedefini bilmediklerini görüyoruz her şeyden evvel. Allah'ın hedefinin kendilerine ibadet ettirmek olduğunu zannediyorlar. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinne illa liyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Oradaki liyabudun kelimesini kulluk istikametinde değil de ibadet istikametinde kullanıyorlar. Abd, kul, abid, ibadet eden demek. Kulluk eden, ibadet eden. Eyyabudun, Allah-u Teala ve Tefekatesizleri biz insanları özünleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse kul olmak, beş safhada olgunlaşan bir meyvedir. Önce başlangıç kulluğunda olacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sonra ön kulluğa geçeceksiniz mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak ve Allah'a gerçek bir kul olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek ekber kul olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim ederek son teslim daimi zikirler azim kul olmak şerefine ereceksiniz. Öyleyse böyle bir muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir standartta her şey başlıyor. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a kul olmanın şerefini yaşamanızı ve paylaşmalısınız. Kainattaki mutlulukların en büyüğü Allah'a kul olabilmek. Azim kul olabilmek. Kulluğun daha ötesi yok. Bu kulluk müessesesi bittiği zaman Salah'ın son 5, 6 ve 7. kademeleri kalır. Allah'a köre olmak. O zaman Allah'ın emrinin ötesine kendi talebinize geçmiş olursunuz. Yetmez size Allah-u Teala'ya kul olmak. Daha çok hizmet vermek istersiniz. Kendinizi Allah'ın yolunda başkalarının hizmetinde tüketmek istersiniz. Ya Allah'a yalvarırsınız sizi kulluğun ötesine geçirsin. Kölelik altın zincirler de sizi kendisine bağlasın. Kölelik statüsünün sahibi olun. Allah'a sadece

ve içinizi, nefsinizi teslim etmek değil, iradenizi teslim etmek standartları için Allah'a dua edin. İşte bu sonsuz mutluluğu, düşünemeyeceğiniz kadar büyük mutluluğu yaşamak hepinize müyesser olsun diye dua ederiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, bizlerle bilinenler, mutluluk mu diyorsunuz? Eğer Allah'a çöle olursanız, iliklerinize kadar mutluluğu yaşayacaksınız. Her noktada, zamanın her parçasında, mekanın her parçasında Allah'la beraber olacaksınız. Ve onunla beraber olmanın sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Onunla bile olacaksınız. Osmanlı böyle söylerdi. Yavuz Sultan Selim Şiir-i Perçi'den rahmetli olacağı an mürşidi diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. Yavuz Sultan Selim diyor ki siz onun dışında kiminle bile olduğumuzu sanırsınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yavuz Sultan Selim hep Allah ile beraberdi. Askeri bir deha ile çölü aşabilen tek kumandandı. Biliyorsunuz ki hilafet onun zamanında Osmanlı padişahlarına ait olmuştur. Hilafeti o omuzlamıştır ve götürmüştür. Osmanlı hanedanı infilaz buluncaya kadar hilafet devam etmiştir Osmanlı'da. Sonra hilafetin ilgası Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Hilafet ilga edilmiştir. Devre dışı kalmıştır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Yavuz Sultan Selim çölü geçerken asker çok büyük bir sıcağın altında sıkıntı içerisinde ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Çölü yaya geçmeye başlıyorlar. Tabi padişah atından indiği zaman ne olur? Bütün asker hepsi atlarından atlıyorlar ve vezir-i azam dayanamıyor, geliyor. Padişahım diyor, bu asker zaten sıcaktan çok sıkıntılı bir durumda. Siz bir de atınızdan indiniz, yaya yürümeye başladınız. Bunların hali ne olur? Padişah diyor ki sus. Görmüyor musun diyor, önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O önümüzde yayan yürürken biz aç üzerinde olabilir miyiz diyor. İşte onlar çölü geçebildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gösterdiği izi takip etmek suretiyle Gobi çölünü aşabilen tek ordu, Osmanlı ordusu. Tarihe şanla, şerefle Osmanlı'yı hak eden padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Onun kulağında küpeyle ilk defa gördüğüm zaman bu ne biçim padişah demiştim. Kadınlar gibi küpe takmış kulağına. Tasavvufla, dinle alakamız yoktu.
Ve şimdi onu o küpeyle gören birçok insan aynı şekilde düşünür. Biliyor musunuz olayın esasını? Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir takım insanlar görüyor, kulaklarında demir küpeler var. Bunlar kim diyor, başka başka renklerde küpeler takıyorlar. Söylüyorlar, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları, bunlar İsmail Paşa'nın kulları. Her değişik küpe takan kişi için ayrı bir isim veriliyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin onlardan bir tanesini de bana getirin diyor. Benim kulağıma takın diyor. Allah'ın kulunun kulağına takın diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in o küpe var kulaklarında, o gördüğünüz resimlerde. O padişah Allah'ın kulu olmakla, Allah'ın kölesi olmakla şeref duyan, bu şerefli bir simge olarak kulağına küpe takmak suretiyle ortaya koyan bir padişah. Osmanlı'nın her şeyiyle onları değiştirerek, onları negatif istikamette kullanarak, başkalarını üstün göstermek maksadı, padişahını da Yavuz Sultan Selim gibi bir cihangiri de tarih önündeki en büyüklerden birini küçük düşmek istikametinde kullanılmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, varsın öyle olsun. İnsanlar varsın öyle düşünsünler. Biz Allah'ın katında onun ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmenin huzuru içindeyiz. Osmanlı'ya yıldız atanları gördüğünüz zaman onlara deyin ki, doğru tarihten okuyun. Sizin okuduğunuz tarihler tarih değildir. Tarihin değiştirilmiş şeklidir. Nasıl İslam'ı değiştirilmiş, çığırından çıkmışsa, Kur'an'daki bütün hakikatler yerle bir edilmişse, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak, tarih kitapları da öyle olmuş. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları, sizin şimdi okuduğunuz tarih kitapları, Osmanlı'nın o muhteşem simgesini yerle bir eden bir hüviyet taşıyor. Varsın öyle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama Osmanlı onların karalanmış kalemlerinde değil, bizlerin kalbinde yaşıyor. Ebediyen yaşayacak. Öyleyse Osmanlı mezar-ı iftarımızdır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, işte Osmanlı, işte bizler, aynı heyecanı, aynı mutluluğu tek bir yürek olarak ta kalbimizde hissediyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz Cenab-ımıza bu sevgiyi kalbimize koydu diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu muyum diye. Bize sorun, size mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden siz de mutlu değilsiniz diye soralım. Siz de mutlu olmalısınız. Kendinizi Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet için harcamaya başladığınız andan itibaren mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Kesin. Ne zaman size Allah'ın verdiği her şeyi, zamanı, gücünüzü, aklınızı, paranızı, size ait olan her şeyi, Allah'ın size kullanmanız için verdiği her şeyi
insanların hizmetinde ne zaman kullanmaya başlarsanız, ne zaman kendinizi her şeyinizle başka insanların mutluluğuna adarsanız, işte o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. Herkesin sizin yaşadığınız mutluluğu yaşamasını isteyeceksiniz. Ta yüreğinizden isteyeceksiniz. Ama bütün gayretinize rağmen insanların çoğunun hala mutsuz olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. Onlar için çarpacak yüreğiniz. Onların da mutlu olması, onların da sizin yaşadığınız hayatı yaşamaları için her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Sonuna kadar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarının mutluluğu uğrunda harcayın. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Allah-u Teala'nın emrinde bütün güzellikleri yaşamak zor bir şey değil. Öylesine kolay ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. Çok ayıplanacaksınız. Ben neden daha evvel böyle bir hüviyete ulaşamadım diye. Bu güzelliği neden daha evvel yaşayamadım diye. Onca zamanımı boşa harcamışım diye. Hayıflanacaksınız. Neden hemen başlamıyorsunuz? Şu anda kimlerle beraberseniz kendi kendinize sorun bakalım. O beraber olduğunuz kişilerle beraber olduğunuz andan itibaren onların mutluluğu için ne yaptınız? Kimin hatırını sordunuz? Kimi en büyük dostluğunuzla tasavvuf dostluğuyla kucakladınız? Kimin gönlünü aldınız? Kimin hatırını sordunuz? Kime, hangi istikamette, nasıl bir yardımda bulundunuz? Kime gülümsediniz? Onların yüzlerinde, hangisinin yüzünde size karşı bir güzelliğin tomurcuk tomurcuk güllendiğini gördünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliklerin muhtevası içerisinde kendinize sormayacak mısınız? Ben neredeyim? Neden mutsuzum? Neden kendimi başkalarına adayamıyorum? Kendimi neden başkalarına vakfedemiyorum? Kendim için, kör nefsim için yaşıyorum demeyecek misiniz? Eğer kendinizi başkalarına adayamıyorsanız, onlar için değil, Allah için değil, kendiniz için yaşıyorsunuz. Kör nefsiniz için yaşıyorsunuz. Ve yazık ediyorsunuz kendinize. Biz ne söylüyorsak, şeytan mutlaka onun tersini söyleyip size ikna etmeye çalışacaktır. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça, daimi zikre ulaşana kadar zikrin dışında mutlu olamazsınız. İnsanın kendisini başkasına adaması, Allah'a adamasıdır. Çünkü Allah, başkalarını mutlu etmek istikametindeki her çabanızı,
her gayretinizi mutlak kendisi için harcanmış bir zaman parçası telakki eder. Allah için yaşamış olursunuz. Öyleyse Allah sizler için var. Kainatı yaratmış, sizin emrinize vermiş, insansınız diye. Öyleyse insan olan sizler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için varsınız. Onun için yaratıldınız. Mutlu olasınız diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ki mutluluğun nasıl elde edileceğini bilenlersiniz. Bunun öğretiminin içerisinde olan kişilersiniz. Öyleyse belli bir dizaynda Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey sadece mutluluktur. Eğer yaşayamıyorsanız o zaman şeytanın size nasıl bir kontrol altında tuttuğunu öğrenmelisiniz. Mutlu değilseniz Allah'ın mutluluk reçetesinden haberdar olsanız bile onu tatbik edemiyorsunuz demektir. Öyleyse böyle bir dizaynın sizin tarafınızdan kullanılamayışı sadece sizi mutsuz etmez. Sizin mutluluk ulaştırabileceğiniz insanlar da siz onlara mutluluk ulaştırmadığınız cihetle, onlar da size mutluluk ulaştırmadıkları cihetle, onlar da mutsuzdur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar nurlu insanlarla beraber oldukça nurlanırlar. İnsanlar karanlık insanlarla beraber oldukları sürece kararırlar. Öyleyse siz etrafına nur saçan, etrafındakileri de aydınlatan bir ışık merkezi, nur merkezi olmalısınız. Nur istasyonu. Sizden etrafınıza dalga dalga pozitif dalgalar ulaşmalı. İnsanları strese götüren, insanları huzursuz eden negatif dalgalar değil, onların içine ferahlık veren, rahatlık veren, sizin yanınızda insanların huzur duyduğu bir ortamı düşünün. Böyle bir ortamı vücuda getirmek durumundasınız. Onlar için yaşamaya başladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey son derece basit, kolay. Şimdi şu anda düşünün. Neredesiniz? Orada kimler var? O beraber olduğunuz kişiler için sadece bırakınız dünya belki günü. Şu an şu 15-20 dakikalık beraberliğinizde ya da çok daha evvelden beri oradasınız. Bizim teknik arıza sebebiyle olan gecikmemiz boyunca bir aradasınız. Acaba etrafınızdaki insanlarla nasıl bir diyalog içindesiniz? İçinde oldunuz, bırakınız başka günleri. Bugün, bu saat, şu dakika. Kimin yüzünde size karşı bir tebessüm oluşuyor? Kimin yüzünde güller açıyor? Bunu görebilmek için etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizin onlara ne verdiğinizin bir göstergesidir.
Size gülümsüyorlar mı? Gözlerinden sevgiyi okuyabiliyor musunuz? Sizin sevdiklerini hissediyor musunuz? Yoksa varlığınız onlara sadece sıkıntı mı veriyor? İki rahmetten bir tanesi geçerli. Ya insanlara huzur verirsiniz ya da huzursuzluk. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey etrafınızdaki insanlara huzur vermek. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, burada da hayat tatbikatı yapıyoruz. Yaşam tatbikatı. İnsanlara mutluluk verebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun daima iki katı olacaktır. Öyleyse neden öyle yapmıyorsunuz? Öyle yapmadığınız zaman hangi duruma düşersiniz biliyor musunuz? Hani hep bir misal veririm. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah diyor ki karşısındaki iki kişiye, siz ikiniz benden mükafat alacaksınız. Hanginiz ne isterse yanındakine onun iki katını vereceğim. Ve karşısındakilerden birincisi diyor ki benim bir gözümü çıkartın. Yani arkadaşımın iki gözünü çıkartacaksınız. Manası var burada. Görüyor musunuz şeytanın ve kör nefsin insanın düşündüğü tuzağı? İşte bizim söylediğimiz bunun tamamen tersi, şeytanın ve kör nefsinizin değil, Allah'ın ve ruhunuzun söylediği şey. Başkasının iki kat kazanması için sizin yapmanız lazım gelen şey, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz onun iki katını siz yaşarsınız düsturunu kendinize hedef edinmek, o kisveyi giymek, o kıyafetin sahibi olmak, daima pozitif dalgalar yayan, bütün insanların hoşlandığı, beraber olmaktan mutluluk duyduğu, huzur içinde başkalarına huzur vermekle hayatını geçiren bir insan olmaya çalışın. Zor mu diyorsunuz? Hiç sanmıyoruz. Şeytan onu denemekten bile sizi alıkoymaya çalışır. Oysa ki bilmezsiniz ki bir gülüşünüz, bir gülümsemeniz, bir gönül almanız, birkaç kelimeyle insanlara hatırlarını sormanız, onun için bir mutluluk vesilesidir. Farkına bile varmadan onlar bunu sizden beklerler. Siz de farkına varmadan bunu başkalarından beklersiniz. İki türlü iyi şansınız olabilir. Başkalarıyla kötü şartlar içinde olursunuz. Ve hep bunun sebebini başkalarına yüklemeyi usul haline getirirsiniz. Oysa ki bu faturayı kendinize kesmek mecburiyetindesiniz. Mutsuzsanız siz kesin olarak bilin ki etrafına mutsuzluk ulaştıran birisiniz. Ne zaman akıl edebilirseniz, ben etrafıma mutluluk ulaştıran birisi olursam, asıl ben mutlu olurum. Onlara ulaştırabildiğim mutluluğun iki katını ben yaşarım. Düsturunu kendinize pelesenk edinebilirseniz, hedefiniz bu olursa, başkalarına mutluluk vermek için yaşamaya başlarsanız,
O zaman hayatın gayesini yakalamış olursunuz. Bir daha elinizden kaçırmazsınız. Ve göreceksiniz ki kesintisiz bir mutluluk sizi kanatlandıracak. İnsanlara mutluluk verdikçe uçacaksınız. Sevincinizden, yaşama sevincinizden, onlara verdiğiniz mutluluğun size akseden kesiminden hep başkalarının imreneceği bir güzellik yaşayacaksınız. Sakın şeytana esir olmayın. Şeytan her vesileyle sizin başka insanlarla aranızın bozuk olmasına çalışır. Böyle bir dizaynda bizim size söylediğimiz her güzellik şeytanın size verdiği demeçlerde en büyük çirkinlikler olarak vasıflandırılır. Enayilik olarak adlandırılır. Aptallık olarak adlandırılır. Ve de onun bu ilgualarına kanan sizler doğruya ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir çukurun içerisinde, dünya çukurlarından çamur dolu bir çukurun içerisinde yaşantınızı devam ettirip bir gün ölür gidersiniz. Böyle mi olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Nasıl olması lazım? Hemen tatbikatın içinde olun. Şu anda yaşıyorsunuz. Ayıksınız. Uykuda değilsiniz. Bizimle berabersiniz. Ve hemen müşahedeye başlayın. Etrafınızdaki insanlara bir bir dikkatle bakın. Acaba size karşı nasıl bir bakışla bakıyorlar? Ne söylüyor gözleri? Ne söylüyor yüzleri? Yüzlerindeki gülümsemeler sizinle alay eden, sizinle sizi aşağılayarak nefsini tatmin eden bir görüntü mü arz ediyor etrafındaki insanlar? Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Neden acaba bu insanlar bana karşı sıcak değil? Neden acaba bu insanlar beni sevmiyor? Neden acaba onların bana olan bu kötü tutumları, bana karşı bakarken duydukları husumet, kin, acaba nereden kaynaklanıyor? Nefsiniz hiçbir hatayı kabul etmeyecektir. Hep diyeceksiniz ki ben onlara ne yaptım ki bana öyle davransınlar? Benim hiç kimseye bir zararım dokunmuyor. Ama aslında böyle düşündüğünüz sürece meselenizi çözemezsiniz. Şeytan sizi hep aldatır. Elinde şimdi olduğu gibi her zaman oyuncak olursunuz. Sen onlara ne yaptın ki der. Hangi kötülüğü yaptın ki? Ama onlar sana bak neler yaptılar. Şunu da yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar. O size bunları söyleyince onların yaptığı her olayda acaba sizin payınız ne diye mutlaka derin derin düşünün. Size kötü davranan bir insanın o kötü davranışta bulunmasının arkasında bilin ki mutlaka siz varsınız. Sizin ona yaptığınız herhangi bir davranış var.
onun böyle davranmasını çeken, bir mıknatıs gibi çeken bir olguyu ona yaşatmış olmalısınız. Kendinize bile itiraftan çekildiğiniz bir yanlışlık, nefsinizin size oynadığı, şeytanın sizi kullandığı bir oyun. Herkes kendisini çok akıllı zanneder. Ama iblis onları parmağında oynatır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutsuzsa o şeytanın parmağında oynattığı bir kukladan başka bir şey değildir. Kim mutsuzsa bütün söylediklerimizi dikkate almayan bir insandır. O söylediklerimizi biz kendiliğimizden söylemiyoruz. Allah-u Teala'nın öğretisi bu. Mutlu olmanın kanunu veriyor size. Mutlu olmanız başkalarına verebileceğiniz mutlulukla mümkündür. İşte kanun bu. Ve şeytan size o mutluluğu başkasına vermemeniz için aklınızın köşesinden geçmeyecek hileler, desiseler kullanır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o kullandığı vasıtalar değil, siz de kullandıklarının arasındasınız. O vasıtalarla sizi kullanmış. Sizin vasıtanızla hem sizi mutsuz etmiş, hem de başkalarını mutsuz etmiş. Onların vasıtanızla da hem sizi mutsuz etmiş, hem onları mutsuz etmiş. Şeytanın yegane hedefi insanların birbirleriyle kavgalı olması, huzursuz olması, sıkıntı, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmesidir.

Şeytan her zaman iki tarafı birbirine düşürmeye, kavga ettirmeye çalışır. Her davranış biçiminde taraflardan biriyle beraberdir. O kişi kendi aksiyonunu, kendi davranış biçimini vücuda getirdiği zaman karşı tarafa ulaşır hemen. Karşı tarafın birincinin yaptığı yanlışa daha büyük bir yanlışla cevap vermesini sevmeye çalışır. Bütün gayretiyle. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şeytan aranızda düşmanlığın sembolüdür. Niçin düşman olmanızı istiyor birbirinize? Çünkü düşman olduğunuz zaman onun ekmeğine yağ sürersiniz. Düşman olduğunuz zaman mutsuz bir insansınız. Alınamamış intikam, adı kin olan bir sistemi oluşturur. Neden başkasına karşı kin duyarsınız? O size bir kötülük yapmıştır. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir kötülük. Sizin ona sebebiyet vermeniz sizin hatıranızda iz bırakmaz. Ama onun size yaptığı her kötü davranış kalbiniz içine bir bıçak gibi her seferinde saplanır. Üzüntü duyarsınız. Kırılırsınız. Sıkıntı duyarsınız. Ama hiç aklınıza gelmez. Ben buna layık değilim. Acaba neden bana böyle davrandı? Bunun sebeplerini ararken içinizden çıkın. Dışarıdan bakın kendinize. Tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinize yontmayan bir doğru dizayn içerisinde, hakkani bir davranış biçimi içerisinde Allah için bakın kendinize. Kendinizden gizlediğiniz, hissederseniz üzüntü duyacağınız o kötü davranışlarınızı bir düşünün. O size neden onları yaptı diye değil. Siz onun öyle davranmasını icap ettiren hangi olayı yaptınız diye düşünün. İnsanlar olayı vücuda getiren temel etkeni kendilerini hiç dikkate almazlar. Başka birisi tarafından şu veya bu olayda yaralanmışlardır. O kişi söylediği birkaç yüreğine işleyen cümleyle onu mahvetmiş, sonsuz bir huzursuzluğa düçar etmiştir. Kişi için varsa yoksa bu vardır. Yani başkası ona şöyle şöyle şöyle yapmış, onun kalbini kırmıştır. Bundan üzüntü duyacaktır. Konunun başlangıcı, karşı tarafın ona böyle davranmasını icap ettiren, kendine ait olan yanlışları kişi hiç düşünmek istemez. Şeytan onların hepsini atlatır. Sadece karşı tarafın kendine yaptığı hakaret, kötü davranış biçimi, içine işleyen, yüreğine işleyen o ağır davranışlar, haksız davranışlar, kendi ölçülerine göre haksız davranışlar, kişiyi devamlı başkalarına karşı kin sahibi eder. İntikam almaya yöneltir. Eğer kişi intikam alamazsa, alınamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tek taraflı muhakeme yapmayın. Hala bize gelen yüzlerce e-mailin çok büyük bir kısmı hep başkalarını suçlar mahiyette. Bizi de suçlayanlar var. Ve
insanlara acaba nasıl yardım edebiliriz diye sadece düşünüyoruz. Gerekli şeyleri hemen vücuda getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama nefsler, biz onlara ne yaparsak yapalım, tatmin olmazlar. Çünkü şeytan arkalarında onları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve insanlar kendi menfaatlerine dokunan onları menfaatlerinden eden davranışların yürek acısını çekiyorlar. Oysa ki herkes başkaları için yaşasaydı onların hiçbirisi böyle boşuna bir hüsran içinde olmayacaklardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan tabiatının gereği budur. İblis başkalarının davranışlarına paralel olarak insanları mutsuz olmaları için korkunç bir baskının altında tutar. İfadeleri kendi sesini insanın iç sesine benzeterek kişinin kendi düşünceleri gibi yutturur. Ve fark edemezsiniz. Kendi düşüncenizden edersiniz. Sizi bu kadar huzursuz eden, sıkıntı içine sokan düşüncelerin kendi düşünceleriniz olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onlar, o düşünceler size ait değildir. İblis sizi işliyor. Size tesir mekanizmasını alabildiğine genişletiyor. İblis zalimdir. Acıma duygusu mevcut değildir. Onu sıfırlamış. Yalnız kötülük etmeye kendisini adamış bir zavallı mahluk. Bu sebepten kendisini yalnız hizmete adamış olan insanların elinde şeytan sadece bir oyuncaktır. Bir gazoz ağacıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şu iblis var ya, şeytan, şu anda şu kainat üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Her yaptığının arkasındaki bütün tuzakları size haber verebiliriz. O sizi devamlı ifa eder, igva eder. Sizin hüsnü niyetinizi hep kötü niyette kullanır. Sadece tek bir gayesi vardır. Hepinizi tek tek başkaları sebebiyle mutsuz kılmak. Sizi başkalarının mutsuzluğunda kullanırken onlara güzel davranmamanızı temin etmek suretiyle başkalarını da sizi mutsuz etmek için kullanacaktır. Elinde her zaman tarafların her ikisinde haklı gösterecek olan sonuçları oluşturur. Taraflardan birine bir çıkış yaptırır, ikincisine o çıkışı hazmetmemesi, onun mutlaka karşılığını vermesi, daha baskın bir çıkışla karşı tarafa haddini bildirmesi için bütün ustalığını kullanır ve işletir insanları. Devamlı
alay eder insanlarla, onlara çaktırmadan. İnsanları elinde oyuncak eder. İnsanlar onun tarafından oyuncak edildiklerinin farkında değillerdir. Kendi düşüncelerinin böyle icap ettirdiğini zannederler. Oysa ki o kendi düşünceleri değil. İblis onların sessiz sesini taklit ederek onları devamlı tuzakta tutuyor. Hep içinizdeki bu kavgayı hissedersiniz. İki ses devamlı mücadele eder iç dünyanızda. İşte bunlardan hangisi Allah'ın emirlerini çiğnemenizi istiyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyorsa ve bunları size kabul ettirmek için dahiyane akılcı önerilerde bulunuyorsa, işte o şeytandır. Son derece kurnaz bir mahluk. Sevgili insanlar ve dinleyenler, her zaman görüyoruz, etrafımızdaki insanlara dahi tesir etmek onun en muhteşem işi. Negatif ihtişam bu, karanlık bir başarı. Şeytandan hangi telkinleri aldığını insanlar kolay kolay söylemezler. Aldatıldıklarını kabul etmek istemezler. Oysa ki doğruları, aldanmaları, statüsünü de ihtiva edecek şekilde bize ulaştırırlarsa şeytanın tutunacak olan bir yeri kalmaz. Biz onu yerle bir ederiz. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. E-mail gönderen kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızı bize hiç bildirmiyorsunuz. Onları ancak Allah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sizi yaralamak istemiyoruz. Yaptığınız kötü davranışları başınıza kapmak gibi bir idealimiz yok. Ama hepiniz için aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz ki yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın yolunda yürüyeceğiniz bir seferiniz var. Şeytan bu yürüyüşte sizi devamlı huzursuz etmek için bütün vasıtaları kullanır. Öyleyse taktiğine dikkat edin. Sizin başkalarını yaralayan ve onları size kötü davranmaya iten, size ait olan davranışlarınızı hep hatırlatı etmeye çalışır. Çünkü onları gözünde tuttuğunuz takdirde haksızlık etmeyeceksiniz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Haksız olduğunuz noktalarda hatanızı öğrenecek, kabul edecek ve belki de ruhunuzun talebi üzerine onları tasdih etmeye, düzeltmeye çalışacaksınız. Bunun için harekete geçeceksiniz. Bu ise şeytanın çıldırmasına sebebiyet verir. Sizin başka biriyle iyi münasebetlerin içine girmeniz şeytanı korkunç sıkıntılı hale getirir. İstemediği tek şey budur. İnsanların birbiriyle dost olmaları hali, birbirini sevmeleri,
onun istediği şey sadece insanların birbirlerinden nefret etmeleridir. Rahatlıkla bunu sağlayabilecek olan imkanların sahibidir. Rahatlıkla. Her zaman içinizdeki sesi taklit edip sizmiş gibi, sizin düşünceniz gibi size yutturmak imkanının sahibidir. Öyleyse ne yapacaktır? Sizin başkalarının size kötü davranmasını icap ettirecek, buna çanak tutan davranışlarınızı defterden silecektir. Size asla düşündürtmeyecektir. Dikkatinizi başka konuların üzerine, başkalarının davranışlarının üzerine çekerek. Onun size hiçbir zarar verememesi için bunu bertaraf etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl? Eğer siz başkalarına en güzel davranışlarla hitap ederseniz, davranırsanız, hizmet ederseniz, o zaman şeytanın elindeki sizi mutsuz edecek olan bütün delilleri yok ediyorsunuz. Elinde hiçbir şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sizi mutsuz etmek için. Karşı tarafa da bu istikamette bir şey söyleyemeyeceği için onu da mutsuz edemeyecektir. Sizin güzel davranışlarınız üzerine şeytanın elinde iki tarafa da tesir edebilecek olan imkanlar bütünüyle yok olur. Neye bağlıdır bu? Sizin güzel davranışlarınıza, başkalarını mutlu eden davranışlarınıza, negatifleri defterden silmiş oluyorsunuz, yerine pozitifleri koyuyorsunuz. Onun sizi üç kağıda düşürmesi için elindeki imkanları alıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Şeytanı iyi tanıyın. Sizin başkalarını üzen davranışlarınızı, yanlışlarınızı size yanlış değilmiş gibi gösteren odur. Başkalarının size karşı yaptığı hataları, sizi üzecek davranışlarını bire bin katarak sizi huzursuz etmek istikametine kullanan gene odur. Hep bunun arkasındadır iblis. Bütün gayreti insanların arasındaki kini körüklemek, insanları birbirine düşman etmek, daha çok düşman ederek devamlı onların kendisi gibi huzursuz olmalarını sağlamaktır. Yalnız bunun için yaşar. Bütün yaşantısını bu hedefe yöneltmiştir. Sadece mutsuzluğunuz onun temel hedefidir. Nasıl sizin başkalarına karşı kötü davranışlarınızı, yanlış davranışlarınızı, kasıtlı olarak onları mutsuz eden davranışlarınızı size normal davranışlar gibi göstermeye gayret ediyor ve bunu başarıyorsa, başkalarının haklı tepkilerini de sanki o tepkiyi vücuda getirecek hiçbir olay olmamış da bunu kendisinden yapıyormuş gibi size göstermeye çalışır. Unutturmaya çalışır ona karşı yaptığınız yanlış davranışları. Gayesi sadece size yanlış bir davranışta bulunan kişinin haksız olduğunu size kabul ettirmektir. Ve böylece siz bir üzüntü çemberinin içerisinde ömür tüketirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi soruyoruz size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Hiç mi tanımayacaksınız şu kainattaki en büyük düşmanınızı, iblisi, şeytanı?
Hiç mi kabul etmeyeceksiniz onun elinde bir oyuncak olduğunuzu? Kabul etseniz de etmeseniz de mutsuz olduğunuz sürece sadece şeytanın elinde bir oyuncaksınız. O sizi şartlandırıyor. Kötülüklerine alet ediyor. Sizin vasıtanızla yalnız sizi değil, etrafınızdaki bütün insanları da mutsuz ediyor. Ona bu fırsatı vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliğin daha sonuna ulaştık. Sizlerle beraber olmak bizim için her zaman bir büyük mutluluk. Size şeytanın hilelerini anlatırken de biz gene mutluluğu yaşadık. Sizin mutluluğun için yaşadığımız için mutluluğu yaşadık. Söylediklerimiz bir nebzecik size bir doğru davranış biçimleri dizisi harekatını planlamayı nasip ettiyse, mümkün kıldıysa daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Sizin mutluluğunuzda bir nebzecik, bir damlacık rolümüz olduysa, size bu doğruları anlatırken kabulünüze sunduğumuz bu güzellikleri, sizin mutlu olmanız konusunda kullanmanızı bir damlacık temin edebildiysek, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Hayatımızı sizlere adadığımızı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Başkalarını mutlu kılmanızı diliyoruz. Ve kıyametten sonra cennetin en güzel yerlerinde bulunmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salam.